Edirne 11-28, İstanbul 18-26, Kırklareli 12-27, Kocaeli 18-24, Sakarya 17-25, Tekirdağ 16-25, Yalova 18-24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleriyle Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 11-20, Aydın 17-31, Denizli 16-28, Kütahya 10-20, İzmir 18-30, Manisa 17-29, Muğla 12-29, Uşak 9-24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 22-29, Antalya 22-32, Burdur 12-26, Hatay 21-28, Isparta 12-25, Kahramanmaraş 20-30, Mersin 24-29, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-22, Ankara 14-23, Çankırı 13-25, Eskişehir 13-23, Karaman 12-23, Kayseri 11-22, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 13-25, Konya 14-24, Nevşehir 12-22, Niğde 11-21, Sivas 12-26, Yozgat 11-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-25, Bolu 12-22, Düzce 15-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-21, Zonguldak 16-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-26, Artvin 16-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-24, Giresun 20-23, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-23, Rize 20-25, Samsun 20-24, Sinop 18-27, Tokat 16-25, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Ağrı 9-28, Ardahan 5-24, Bingöl 15-29, Bitlis 11-27, Elazığ 15-30, Erzincan 15-29, Erzurum 9-22, Hakkari 16-30, Iğdır 15-32, Kars 7-26, Malatya 14-29, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 23-34, Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-33, Batman 16-37, Diyarbakır 16-32, Gaziantep 18-30, Kilis 20-31, Mardin 24-34, Şanlıurfa 23-34, Siirt 21-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Cuma günü hizmete açılacak. Bununla birlikte havalimanındaki pist sayısı 6'ya çıkmış olacak. İletişim Başkanlığı'nca Cuma günü İstanbul'da vesayet inşalarına karşı milli irade mücadelesi paneli düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açılış konuşmasıyla başlayacak panelde yasal ve özel mahkemelerinde gerçekleştirilen hukuk ihlalleri, sivil siyasetin karşılaştığı vesayet baskısı ve kurumsallaşma mücadelesi akademik bir perspektifle ele alınacak. Ayrıca program kapsamında tarihi fotoğraf ve vesikalar aracılığıyla milli irade bilincini pekiştirmek ve toplumsal benliği taze tutmak amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı arşivinden fotoğraflarla demokrasiye vurulan darbe 27 Mayıs adlı kitabın tanıtımı da gerçekleştirilecek. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Türkiye genelinde hizmet veren 27 şehir hastanesi yaklaşık 40 bin yatak kapasitesiyle teşhisten tedaviye, ameliyattan rehabilitasyona kadar birçok sağlık hizmetini aynı kampüs içerisinde vatandaşlara sunuyor. Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te gasp edilen Filistin toprağı üzerine yeni konut inşası için ihale açmasına tepki göstererek bunun uluslararası hukuku ihlal eden tehlikeli bir tırmanış olduğunu bildirdi. Kuzey Kore, Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı toplantılarında Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması için yapılan çağrıları reddederek ülkenin nükleer silah konusundaki duruşunun net olduğunu vurguladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin blok genelinde 13 yaş altı için sosyal medyayı yasaklamak ve daha büyük çocuklar için dijital teknolojiye kısıtlamalar getirmek üzere harekete geçtiğini duyurdu. Ve son olarak spor. Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında Cuma günü Timosan Konya Spor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak haftanın açılış karşılaşması saat 20'de başlayacak. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ulaş-Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ve 19. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ve 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yol trafiğe kapatılacaktır. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 11-18 derece, Atina parçalı bulutlu 20-31, Berlin sağanak yağışlı 12-19, Helsinki sağanak yağışlı 7-14, Kiev parçalı bulutlu 14-22, Londra sağanak yağışlı 10-22, Madrid parçalı bulutlu 14-29, Moskova parçalı bulutlu 13-21, Paris parçalı bulutlu 11-22, Priştine sağanak yağışlı 14-29, Roma parçalı bulutlu 20-28, Saraybosna sağanak yağışlı 12-22, Sofya parçalı bulutlu 13-27, Tiran parçalı bulutlu 18-30, Varşova parçalı bulutlu 14-22, Viyana parçalı bulutlu 12-19 derece, Amman parçalı bulutlu 22-32, Aşgabat parçalı bulutlu 19-31, Bağdat az bulutlu ve açık 28-43, Bişkek parçalı bulutlu 13-29, Duşanbe parçalı bulutlu 17-33, Kabil parçalı bulutlu 12-28, Kerkük az bulutlu ve açık 26-40, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-43, Medine az bulutlu ve açık 32-43, Mekke az bulutlu ve açık 30-44, Riyad az bulutlu ve açık 26-43, Şam az bulutlu 18-34, Tahran parçalı bulutlu 23-34, Tiflis az bulutlu 18-27, Tokyo sağanak yağışlı 19-26 derece, Cezayir parçalı bulutlu 20-28, Kahire az bulutlu ve açık 24-36, Melbourne parçalı bulutlu 8-16, Montreal parçalı bulutlu 7-21, New York parçalı bulutlu 13-26, Sydney sağanak yağışlı 12-25, Washington parçalı bulutlu 12-27 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 12-25, Frankfurt sağanak yağışlı 11-20, Gümülcine parçalı bulutlu 16-28, Kırcaali parçalı bulutlu 13-26, Köln sağanak yağışlı 11-19, Komrat sağanak yağışlı 12-24, Köstence parçalı bulutlu 14-23, Münih parçalı bulutlu 10-20, Podgorica sağanak yağışlı 17-30, Selanik parçalı bulutlu 16-27, Şumlu parçalı bulutlu 11-24, Taraglia parçalı bulutlu 13-25, Balkaneş parçalı bulutlu 14-25, Zenitsa parçalı bulutlu 14-26, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 20-29, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21-28, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 17-29, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 16-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Fırtına nedir?
3: Fırtına, rüzgarın saatte 34 ila 40 knot, Bofor rüzgar skalasına göre ise 8 kuvvetinde esmesi durumudur. Fırtına ismi daha çok hasar oluşturan olumsuz hava olayları için kullanılmaktadır.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar biz hep havada çarşıca tutuyoruz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Kadre Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan Bir Katre Muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle iman üzerine biraz sohbet etmek istiyorum. İman, inanmak ve inanmamak, insanlığın var olduğu günden beri ilgi duyduğu en önemli iki konudur. Allah-u Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler bu iki konuda insanları uyarmışlar. İmanın faziletini, inançsızlığın ise korkunç akıbetini insanlara duyurmuşlardır. Bütün peygamberlerin mücadelesi bu yönde olmuşlardır. İnsanları Allah'a imana, bu evrenin, bu varlığın bir yaratıcısı olduğuna, yerlerin, göklerin, sonsuz bu evrenin, sonsuz uzay boşluğunun bir yaratıcısı olduğunu insanlara hatırlatmaya, öğretmeye çalışmışlardır. İnanmak ve inanmamak bugünkü insanın da en önemli iki konusu olduğunda hiç şüphe yoktur. Geçmiş kavimlerde olduğu gibi bugünkü insanlarda da bu konu önemli bir yer teşkil etmektedir insanlığın hayatında. Biz bugün değerli kardeşlerim, iman ve küfrün mahiyetini ayetler ve hadis-i şeriflere göre açıklamaya ve bu konuda İslam büyüklerinin sözlerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Değerli kardeşlerim, önce imanın ne olduğunu açıklayalım. İmanın biri genel, diğeri özel olmak üzere iki manası vardır. Daha açık bir ifadeyle imanın biri sözlük, biri de dinde olmak üzere iki manası vardır. Sözlükte iman, inanmak ve tasdik etmek demektir ki bu imanın genel manasıdır. Allah'a inanmak, yaratıcıya inanmak ve onu tasdik etmek. İmanın bu genel anlamında kullanıldığı ayetler vardır. Bunlar dinde iman, peygamberimizin Allah tarafından getirdiği kesin olarak bilinen her şeyde onu tasdik etmek ve doğruluğuna inanmaktır. Bu imanın özel manasıdır. İman deyince de şu anlaşılır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Âmener Rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûn. Peygamber ve müminler ona Rabbinden indirilene inandı buyurulur. Bakara suresi 285. ayet-i kerimede. İmanda etkili olan organ veya organlar hangileridir diye bir soru soracak olursak bu konuda farklı değerlendirmeler olmakla beraber imanda etkili olan organ kalptir değerli kardeşlerim. Bir kimse peygamberimizi Allah tarafından getirdiği kesin olarak bilinen her şeyde kalbiyle tasdik ediyor ve doğruluğuna inanıyorsa bunu herhangi bir sebeple diliyle de ikrar etmese de Allah katında o mümindir. Diliyle ikrar ettiği halde kalbiyle tasdik etmiyorsa bu kimse her ne kadar insanlar yanında mümin gibi gözükse de Allah katında gerçekten iman etmiş değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili şöyle buyurulur. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Halbuki onlar mümin değillerdir buyurulur. Bakara suresinin 8. ayet-i kerimesinde, yine Hucurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde de bu konuyla ilgili Bedeviler iman ettik dediler. Ey Muhammed, de ki siz henüz iman etmediniz. Fakat Müslüman olduk deyin de çünkü iman henüz kalplerinize
daha yerleşmedi buyurulmuştur. Değerli kardeşlerim, büyük müfessir Mücahit bu ayet-i kerimenin Medine yakınında bulunan Beni Esed İbni Hüzeyme kabilesi hakkında nazil olduğunu söylemiştir. Bu kabile ganimet hevesiyle Müslüman olduklarını söylemişlerdir. Bunlar bir kıtlık yılında Medine'ye gelmişler, şehadet kelimesini söylemişler ve Peygamberimize biz filan oğulları ve filan oğulları gibi size savaş açmadık, ailelerimizle geldik dediler. Bu sözleri ile Peygamberimizden kendilerine sadaka yardımı yapılmasını istediler. Bunun üzerine de bu ayet-i kerime nazil oldu. İşte ayet-i kerime, değerli kardeşlerim, Peygamberimize onlara söyle, siz iman etmediniz. Çünkü iman yalnız dil ile ikrardan ibaret değil, yürekten inanmaktır. Dil ile ikrar, dünyada Müslüman olduğunun bilinmesi ve kendisine İslam hükümlerinin uygulanması için gereklidir. Yani mesela cenaze namazını kılmak ve Müslüman mezarlığına defnetmek gibi. Bu gereklidir. Eşarilerin ihtiyarı da tercihleri de bu yöndedir. Ebu Mansur Maturidi'de de yine bu görüş hakimdir, bu görüştedir. İman kalb ile tasdik ve dil ile ikrardır. Meşhur sözün anlamı da budur. Yoksa Allah katında mümin olması için kalb ile tasdik yeterlidir. Sonuç olarak değerli kardeşlerim, iman kalb ile tasdikten ibarettir. Dil ile ikrar ise başkalarının onu mümin olarak tanımaları ve öldüğünde cenaze namazını kılmaları ve Müslüman mezarlığına defnetmeleri gibi İslam hükümlerinin ona uygulanması için gerekli olan bir şeydir tabi. İmanın sahih ve makbul olması için üç şartın bulunması gereklidir değerli kardeşlerim. Birincisi, iman ümitsizlik halinde olmamalıdır. Yani hayatı boyunca inanmamış olan bir insanın yaşama ümidi kalmayıp can çekişme halinde iman etmesi geçerli değildir. Son nefesine geldiği zaman, ölüm kapıya dayandığı zaman artık imanın geçerli olmayacağını söylemişlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili şöyle buyurulur. İsa suresinin 18. ayet-i kerimesinde, günah işleyip de kendisine ölüm gelince, işte ben şimdi tövbe ettim diyen kimsenin tövbesi kabul edilmez. Kafir olarak ölenlerin de tövbesi kabul edilmez. İşte bunlara ahirette can yakıcı bir azap hazırlamışızdır buyurur Cenab-ı Allah Nisa suresinin 18. ayet-i kerimesinde. İkincisi, inanmış olan bir kimse dinin kesin hükümlerinden herhangi birini inkar edici söz ve davranışlarda bulunmamalıdır. Mesela dinin hükümlerinden olduğu kesin olan namaz, oruç, hac ve zekat gibi bir hükmü inkar eden, Allah böyle bir şey farz kılmamıştır, artık bugün için bunlara gerek yoktur diyen kimse, Allah korusun, imanını kaybetmiş olur. Çünkü dinin hükümleri bir bütündür. Bunlardan birini inkar etmek, hepsini inkar etmek demektir. Ancak dinin bütün hükümlerine inandığı halde bunlardan bazılarını yapmayacak olursa dinden çıkmış olmaz tabii ki. İnkar başka bir şeydir, yapmamak başka bir şeydir. Üçüncüsü de değerli kardeşlerim, dindeki hükümlerin hepsinin güzel olduğunu kabul etmeli ve bunların arasında bir ayrım yapmamalıdır. Değerli kardeşlerim, imanın dindeki anlamını belirtmiştik. Peygamberimizi Allah'tan getirdiği kesin olarak bilinen her şeyde tasdik etmek ve yürekten inanmaktır. Bunda
artma ve eksiltme söz konusu olmaz. Daha açık bir ifadeyle bir kimse iman esaslarının bir kısmına inanıp bir kısmına inanmasa, mesela imanın esaslarından olan peygamberlere inanıp öldükten sonra dirilmeye inanmasa veya namazın farz olduğunu kabul edip zekatın farz olduğuna inanmasa, bu kimse tabii ki mümin olmaz. Böyle olunca İmanın artması ve eksilmesi diye bir şey olmaz. Bu noktada imanın gerçekleşmesi için hiç kimse arasında, hatta peygamber olanla olmayan arasında bir fark yoktur. Bir kimse ya inanmıştır ya da inanmamıştır. Ancak imanın kuvvetli ve zayıf olması açısından farklılık olabilir. Peygamberimizin imanı ile herhangi birimizin imanı kuvvetlilik açısından aynı olmayabilir. İmanda böyle bir farklılığın bulunduğuna ayet ve hadislerde de işaret edilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur bu konuyla ilgili. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde müminler ancak onlardır ki Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanını artırır, kuvvetlendirir ve onlar yalnız Rablerine inanır ve güvenirler. Değerli kardeşlerim, iman kuvvet ve zayıf olma açısından farklılık gösterir. Kiminin imanı kuvvetli, kiminin ki zayıf olabilir. İmanda bu çeşit bir farklılığın bulunduğunu göstermesi açısından İbrahim Aleyhisselam'ı örnek verebiliriz. O Allah'ın dostu olma şerefiyle şereflenmiş bir peygamber olduğu halde şöyle demişti: "Ey Rabbim, ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster." Ve Allah ona, "Ey İbrahim, yoksa inanmadın mı?" buyurdu. İbrahim Aleyhisselam, "İnandım ya Rabbi. Fakat kalbim iyice yatışsın, mutmain olsun. Bunun için istiyorum," dedi. Bakara suresinin 260. ayet-i kerimesinde. İşte böylece Hazreti İbrahim görmeden inandığı bu olayı gözleri ile gördükten sonraki imanının daha kuvvetli olacağını ifade etmiştir. Ve aslında

idi. Ve Ömer bin Hattab da bana arz olundu. Üzerinde bir gömlek vardı ki onu sürüklüyordu. Peygamberimize, ey Allah'ın Resulü, bunu ne ile tevil, yani tabir ettin? Nasıl tabir ettin diye sordular. Peygamberimiz, din ile tabir ettim cevabını verdi. Peygamberimize rüyada üzerlerinde değişik uzunlukta gömlek olan insanlar gösterildi. Bu arada Hazreti Ömer'in üzerindeki gömlek o kadar uzundu ki etekleri yere sürülüyordu. Bunu ne ile tabir ettiği Peygamberimize sorulduğunda bunu din ile, dinin kemali ile tabir ettiğini ifade etmiştir. Bu da ayet-i kerimeler gibi imanda kuvvet yönünden herkesin eşit olmadığını göstermektedir. Değerli kardeşlerim, iman ve amel bir bütünü oluşturan parçalar değil, ayrı ayrı şeylerdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur bu konuyla ilgili: ey iman edip iyi işler yapan, namazı kılan ve zekatı verenler var ya, onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir buyurulur Bakara suresinin 277. ayet-i kerimesinde ve böyle buyurulmuştur. Amel iman üzerine atfedilmiştir. Arapça gramer kuralına göre ancak ayrı ayrı manada olan şeyler birbirine atfedilebilirler. Daha açık bir ifadeyle, eğer amel imanın bir parçası olsaydı, iman edenler ifadesinden sonra iyi iş yapanlar denmesine gerek kalmazdı. İman ile amel ayrı ayrı şeyler olmakla beraber aralarında çok sıkı bir ilişki de vardır değerli kardeşlerim. Allah ancak olgun müminlerden razı olur. Olgun mümin olmak için de yalnız inanmak yeterli değildir. İman ile birlikte ibadet etmek ve güzel ahlaka sahip olmak gerekmektedir. Hiç şüphe yok ki ibadet imanın bir göstergesidir. Sadece inandım demek yeterli değildir. Kalpteki iman ışığının sönmemesi için ibadet de gereklidir. İbadet yapmayan kimsenin kalbindeki iman yavaş yavaş zayıflar ve Allah korusun günün birinde sönebilir. Bu imanı kaybedebilir. Bu ise insan için en büyük bir kayıptır. İman nurunun söndüğü bir gönül, insan için bir yük olmanın ötesinde bir anlam ifade etmez. Büyük şair merhum Mehmet Akif ne güzel ifade etmiş bu konuyu şiirinde. Diyor ki, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Değerli kardeşlerim, İman ile amel ayrı ayrı şeyler olunca akla şöyle bir soru gelebiliyor. Farz olan ibadetleri yapmamak, Allah'ın yasakladığı büyük günahları işlemek imanı nasıl etkiler? Başka bir ifadeyle, farz olan ibadetleri yapmayan ve büyük günah işleyen kimse imandan çıkar mı? Bu konuda farklı görüşler olmakla beraber Ehl-i Sünnet'in görüşü, farz olan ibadetleri yapmamak ve büyük günah işlemek insanı dinden çıkarmaz, günahkar yapar. Dinden çıkmak başka, günahkar olmak başkadır. Nitekim ashab-ı kiramdan Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamberimize geldim. Üzerinde beyaz bir elbise olduğu halde uyuyordu. Döndüm. Sonra yine geldim. Uyanmıştı. Şöyle buyurdu: La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyen ve bu ikrar üzerine ölen hiçbir kul yoktur ki cennete girmesin buyurdu. Ben zina etse de, hırsızlık etse de mi dedim Peygamberimiz? Evet. Zina etse de, hırsızlık etse de mi dedim Peygamberimize? Evet dedi. Ve Allah Resulü
Ey Allah'ın Resulü, zina etse de hırsızlık etse de mi dedim peygamberimiz yine evet.

Ebu Zer'in burnu toprağa sürülse ve böylece zelil ve hakir olsa da muhakkak cennete girer buyurdu. Ebu Zer radıyallahu anh bu hadisi rivayet ederken Ebu Zer'in burnu kırılsa da yani istemese de Peygamberimiz böyle buyurdu demiştir. Değerli kardeşlerim, şu hadisi şerifte büyük günah ile imanın bir arada bulunabileceğini ifade etmektedir. Ubade bin Es-Samit radıyallahu anh şöyle buyurur. Peygamberimiz etrafında bir topluluk olduğu halde şöyle demiştir. Allah'a ibadette ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, kendiliğinizden uyduracağınız bir yalanla kimseye bühtan etmemek, hiçbir marufta isyan etmemek üzere bana biat ediniz. İçinizde sözünde duran olursa onun ecri Allah'a aittir. Bu dediklerimden birini yapıp da ondan dolayı dünyada azaba uğrarsa bu ona kefaret olur. Bunlardan birini yapıp da yaptığı işi Allahu Teala örterse işi Allah'a kalır. İsterse onu affeder, isterse ona azap eder buyurdu. Biz de bu şart üzerine kendisine biat ettik buyurdu. Evet değerli kardeşlerim, günahlar imanın aslını olumsuz şekilde etkilemese de imanın kemalini etkiler. Nitekim Peygamberimiz zina eden kişi zina ederken mümin olarak zina etmez, hırsız çalarken mümin olarak çalmaz, sarhoş şarabı içerken mümin olarak içmez buyurmuştur. Buhari'deki ve Müslim'deki bir hadis-i şerifinde. Değerli kardeşlerim, iman insanın en değerli kazancıdır. Karanlık ile aydınlık bir olmadığı gibi inanan insan ile inanmayan insan da bir değildir. İnanan insanın Allah katında üstün bir değeri vardır. Allah mümin olan kullarını sevdiği gibi insanların güvenini kazanan da bu inanan insanlardır. Yani mümin şudur değerli kardeşlerim. Allah'ın varlığından emin olan kimsedir ve yerde de insanların o kimseden emin olduğu, güven duyduğu kimsedir. İmanlı insan huzurlu ve mutlu kişidir. İmanlı insan aynı zamanda etrafına huzur veren ve mutluluk veren kişidir. Eşine, çocuklarına, komşularına, arkadaşlarına, topluma huzur veren, mutluluk veren kişidir. Çünkü inanan insan bir gün Allah'ın huzurunda dünyada yaptıklarının hesabını vereceğine inandığı için Allah'a ve insanlara hatta diğer canlılara karşı, hayvanlara karşı, bitkilere, ağaçlara karşı, denize, nehire, havaya karşı olan, çevreye karşı olan görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışır. İşinde ve sözünde ölçülü olur. Her türlü aşırılıklardan sakınır. Ailesine, çevresine, tüm insanlara ve hatta hayvanlara karşı şefkat ve merhamet gösterir. Kimsenin malına, ırzına göz dikmez. Kimsenin hakkına tecavüz etmez. Herkese hakkını verir. Komşuluğundan herkes memnun olur. İşveren ise İşçiye, işçi ise işverene haksızlık yapmaz. Vatanına, milletine, devletine, ezanına, bayrağına faydalı olur. Ve felaketler karşısında sarsılmaz, ümitsizliğe düşmez. Allah'a sığınır ve güvenir. Bütün bunlar insanın huzurlu ve mutlu olmasını sağlar değerli kardeşlerim. İnkar küfür kelimesinin de inkar kelimesinin de iman gibi genel ve özel anlamları vardır değerli kardeşlerim. Sözlükte küfür örtmek demektir.
görünen şeyleri, karanlığı ile örttüğü için geceye, yani kafir denmiştir. Gece gibi çiftçiye de tohumu toprağa ektiği için aynı ad verilmiştir. Bu küfür kelimesinin genel manasıdır. Küfür kelimesinin itikat ve amel yönünden olmak üzere işte iki manası vardır. Amel yönünden küfür, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmemek ve nankörlük etmektir. Nitekim Cenab-ı Allah şöyle buyurur Enbiya suresi 94. ayet-i kerimede: her kim mümin olarak iyi davranışlar yaparsa onun çabası inkar edilmeyecektir. Allah'ın nimetlerine karşı küfür, yani nankörlük, iki şekilde olur. Birincisi, nimetleri, Allah'ın verdiğini inkar etmektir. Bu aynı zamanda akide yönünden de küfürdür, kafirliktir. Karun'un küfrü böyle bir küfürdü işte. Kendisine Allah'ın sana verdiği nimetlerden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu gözet. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez dendiği zaman o bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi bütün bu nimetler diyerek eriştiği nimetlerin Allah'ın bir lütfu olduğunu inkar etti. Kasas suresi 77 ve 78. ayet-i kerimelerde böyle buyuruluyor. İkincisi, nimetlerdeki kötü tasarruftur. Bu nimetlerin sahibine karşı saygısızlıktır değerli kardeşler. Nitekim İbrahim suresi 7. ayet-i kerimede buyurur Cenab-ı Allah, estağfirullah: le'in şekertum le'ezidennekum ve le'in kefertum inne azabi leşedid. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer küfrederseniz azabım şüphesiz ki çok şiddetlidir buyurur. İtikat yönünden küfür değerli kardeşlerim, peygamberimizi Allah'tan getirdiği kesin olarak bilinen şeylerde onu yalanlayıp getirdiklerini inkar etmektir. Bunun hükmü dünyada Müslüman muamelesine tabi olmamak, ahirette ise ebedi olarak cehennemde kalmaktır. Nitekim Cenab-ı Allah bu konuda şöyle buyurur Bakara suresi 162. ayet-i kerimede: ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince işte Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerinedir. Onlar ebediyen lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir ne de onların yüzlerine bakılır buyurulmuştur. Değerli kardeşlerim, tekfir bir insanın küfrüne hükmetmektir. Bu çok dikkatli olunması gereken bir konudur. Bir kimsenin mümin olduğunda zayıf da olsa bir delil varsa onu dikkate alarak o kimse mümin kabul edilmelidir. Çünkü mümini affetmekte hata etmek, onu cezalandırmada hata etmekten daha hayırlıdır. Değerli müminler, az önce de söylediğimiz gibi imanın yeri kalp olduğu gibi küfrün de yeri kalptir değerli kardeşlerim. Kalplerde olanı ise ancak Allah bilir. Dıştaki belirtiler her zaman kesin olarak kalpte olana delalet etmeyebilir. Dış belirtilerin kalpte olana delaleti çoğu kere zannidir. İslam ise zanna uymaktan nehyetmiş ve zannın çoğunun günah olduğunu bildirmiştir. Şu olay ne kadar çarpıcıdır. Peygamberimizin azatlı kölesi Zeyd'in oğlu Üsame, Allah her ikisinden de razı olsun, Hurka üzerine savaşa gönderilmişti. Düşmanla karşılaşıp savaşmış ve düşmanı yenilgiye uğratmıştı.
Bu sırada o çevrede koyun güden bir çobanla karşılaşmıştı. Çoban bunları görünce şaşırmış, la ilahe illallah demişti. Buna rağmen Usame çobanı öldürmüştü. Medine-i Münevvere'ye döndüklerinde Peygamberimiz durumu öğrenince Usame'ye, ey Usame, bu adamı la ilahe illallah dedikten sonra niçin öldürdün diye sordu. Usame, ya Resulallah, o ölümden kurtulmak için la ilahe illallah dedi Peygamberimiz ve bunun üzerine kalbini yardın da baktın mı buyurdu. Ve bunun üzerine şu ayet-i kerime nazil oldu. Nisa suresinin 94. ayet-i kerimesi, ey müminler, Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayın, iyi dinleyin, size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatlerine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katında sayısız ganimetler vardır. Siz de önceden böyleyken Allah size lütfetti. O halde iyi anlayıp iyi dinleyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır buyurmuştur. Peygamberimiz konuyla ilgili şu uyarılarda bulunmuştur. Herhangi bir kimse din kardeşine ey kafir derse bu tekfir sebebiyle ikisinden biri muhakkak küfre döner. Eğer o kimse dediği gibi ise mesele yoktur. Aksi takdirde sözü kendi aleyhine döner buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, bize ayrılan süre burada sona erdi. Ben hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet ve dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet öğretmiş olan ecdadımıza layık bir nesil olmamızı ve nesiller yetiştirmemizi bizlere nasip eylesin. Dinimize, dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan Bir Katre Muhabbet programından selam olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar değerli kardeşlerim.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-27, Bilecik 14-21, Bursa 15-25, Çanakkale 16-28, Edirne 11-28, İstanbul 18-26, Kırklareli 12-27, Kocaeli 18-24, Sakarya 17-25, Tekirdağ 16-25, Yalova 18-24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleriyle Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 11-20, Aydın 17-31, Denizli 16-28, Kütahya 10-20, İzmir 18-30, Manisa 17-29, Muğla 12-29, Uşak 9-24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 22-29, Antalya 22-32, Burdur 12-26, Hatay 21-28, Isparta 12-25, Kahramanmaraş 20-30, Mersin 24-29, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-22, Ankara 14-23, Çankırı 13-25, Eskişehir 13-23, Karaman 12-23, Kayseri 11-22, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 13-25, Konya 14-24, Nevşehir 12-22, Niğde 11-21, Sivas 12-26, Yozgat 11-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-25, Bolu 12-22, Düzce 15-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-21, Zonguldak 16-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-26, Artvin 16-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-24, Giresun 20-23, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-23, Rize 20-25, Samsun 20-24, Sinop 18-27, Tokat 16-25, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Ağrı 9-28, Ardahan 5-24, Bingöl 15-29, Bitlis 11-27, Elazığ 15-30, Erzincan 15-29, Erzurum 9-22, Hakkari 16-30, Iğdır 15-32, Kars 7-26, Malatya 14-29, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 23-34, Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-33, Batman 16-37, Diyarbakır 16-32, Gaziantep 18-30, Kilis 20-31, Mardin 24-34, Şanlıurfa 23-34, Siirt 21-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa-Sinop arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. Türkiye, ikiz dönüşüm olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hızlandırılması amacıyla bölgesel ve sektörel ihtiyaçları ortaya koyan meslek haritası oluşturarak yeni uygulamaları devreye alacak. Tüketici Hakem Heyeti, Kayseri'de satın aldığı paket turun iptal edilmesinin ardından başka bir tura yönlendirilen tüketiciden alınan 34.825 liralık ücret farkının iade edilmesine karar verdi. Almanya'da Frankfurt Bölge Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketi Meta'nın bünyesindeki Facebook ve Instagram platformlarında üçüncü taraflarca yayımlanan dolandırıcılık amaçlı reklamlardan hukuken sorumlu olduğuna karar verdi. Dünya Meteoroloji Örgütü, 2025'te dünya genelindeki nehirlerde son 35 yılın en kurak dönemlerinden birinin yaşandığını ve 1991'den beri son 7 yılın normal debiye sahip nehirlerin en az görüldüğü dönem olduğunu bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 157 silahlı insansız hava aracı ve 16 füze kullandığı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington yönetiminin New York'ta Çin'le yapılması planlanan görüşmelerde yapay zekanın iki ülke açısından oluşturabileceği ortak riskleri ele almaya açık olduğunu belirtti. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Konya Spor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ulaş-Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ve 19. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ve 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yol trafiğe kapatılacaktır. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
3: bugün
2: hayatta.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
4: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 18 Eylül Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Muş ve Bingöl çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. 19 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz bölgesinde Bolu hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Adana ve Mersin'in Toroslar mevkii, Muş, Bingöl ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. 20 Eylül Pazar günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Osmaniye, Hatay kıyıları, Tokat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak artacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla, belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost eliyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
1: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, yaşam için bilimin dost eli.

0: ساعت 5 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-27, Bilecik 14-21, Bursa 15-25, Çanakkale 16-28, Edirne 11-28, İstanbul 18-26, Kırklareli 12-27, Kocaeli 18-24, Sakarya 17-25, Tekirdağ 16-25, Yalova 18-24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleriyle Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 11-20, Aydın 17-31, Denizli 16-28, Kütahya 10-20, İzmir 18-30, Manisa 17-29, Muğla 12-29, Uşak 9-24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 22-29, Antalya 22-32, Burdur 12-26, Hatay 21-28, Isparta 12-25, Kahramanmaraş 20-30, Mersin 24-29, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-22, Ankara 14-23, Çankırı 13-25, Eskişehir 13-23, Karaman 12-23, Kayseri 11-22, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 13-25, Konya 14-24, Nevşehir 12-22, Niğde 11-21, Sivas 12-26, Yozgat 11-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-25, Bolu 12-22, Düzce 15-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-21, Zonguldak 16-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-26, Artvin 16-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-24, Giresun 20-23, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-23, Rize 20-25, Samsun 20-24, Sinop 18-27, Tokat 16-25, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Ağrı 9-28, Ardahan 5-24, Bingöl 15-29, Bitlis 11-27, Elazığ 15-30, Erzincan 15-29, Erzurum 9-22, Hakkari 16-30, Iğdır 15-32, Kars 7-26, Malatya 14-29, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 23-34, Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-33, Batman 16-37, Diyarbakır 16-32, Gaziantep 18-30, Kilis 20-31, Mardin 24-34, Şanlıurfa 23-34, Siirt 21-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, zamanla 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Cuma günü hizmete açılacak. Bununla birlikte havalimanındaki pist sayısı 6'ya çıkmış olacak. İletişim Başkanlığı'nca Cuma günü İstanbul'da vesayet inşalarına karşı milli irade mücadelesi paneli düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açılış konuşmasıyla başlayacak panelde yasada özel mahkemelerinde gerçekleştirilen hukuk ihlalleri, sivil siyasetin karşılaştığı vesayet baskısı ve kurumsallaşma mücadelesi akademik bir perspektifle ele alınacak. Ayrıca program kapsamında tarihi fotoğraf ve vesikalar aracılığıyla milli irade bilincini pekiştirmek ve toplumsal benliği taze tutmak amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı arşivinden fotoğraflarla demokrasiye vurulan darbe 27 Mayıs adlı kitabın tanıtımı da gerçekleştirilecek. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Türkiye genelinde hizmet veren 27 şehir hastanesi yaklaşık 40 bin yatak kapasitesiyle teşhisten tedaviye, ameliyattan rehabilitasyona kadar birçok sağlık hizmetini aynı kampüs içerisinde vatandaşlara sunuyor. Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te gasp edilen Filistin toprağı üzerine yeni konut inşası için ihale açmasına tepki göstererek bunun uluslararası hukuku ihlal eden tehlikeli bir tırmanış olduğunu bildirdi. Kuzey Kore, Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı toplantılarında Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması için yapılan çağrıları reddederek ülkenin nükleer silah konusundaki duruşunun net olduğunu vurguladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin blok genelinde 13 yaş altı için sosyal medyayı yasaklamak ve daha büyük çocuklar için dijital teknolojiye kısıtlamalar getirmek üzere harekete geçtiğini duyurdu. Ve son olarak spor. Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında Cuma günü Timosan Konya Spor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak haftanın açılış karşılaşması saat 20'de başlayacak. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ulaş-Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ve 19. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ve 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yol trafiğe kapatılacaktır. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 18 Eylül Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Muş ve Bingöl çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esici. 19 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz bölgesinde Bolu hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Adana ve Mersin'in Toroslar mevkii, Muş, Bingöl ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. 20 Eylül Pazar günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Osmaniye, Hatay kıyıları, Tokat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak artacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost dediğiyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
1: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, yaşam için bilimin dost dili.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-27, Bilecik 14-21, Bursa 15-25, Çanakkale 16-28, Edirne 11-28, İstanbul 18-26, Kırklareli 12-27, Kocaeli 18-24, Sakarya 17-25, Tekirdağ 16-25, Yalova 18-24 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleriyle Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 11-20, Aydın 17-31, Denizli 16-28, Kütahya 10-20, İzmir 18-30, Manisa 17-29, Muğla 12-29, Uşak 9-24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 22-29, Antalya 22-32, Burdur 12-26, Hatay 21-28, Isparta 12-25, Kahramanmaraş 20-30, Mersin 24-29, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-22, Ankara 14-23, Çankırı 13-25, Eskişehir 13-23, Karaman 12-23, Kayseri 11-22, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 13-25, Konya 14-24, Nevşehir 12-22, Niğde 11-21, Sivas 12-26, Yozgat 11-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 16-25, Bolu 12-22, Düzce 15-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-21, Zonguldak 16-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-26, Artvin 16-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-24, Giresun 20-23, Gümüşhane 12-30, Ordu 20-23, Rize 20-25, Samsun 20-24, Sinop 18-27, Tokat 16-25, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Ağrı 9-28, Ardahan 5-24, Bingöl 15-29, Bitlis 11-27, Elazığ 15-30, Erzincan 15-29, Erzurum 9-22, Hakkari 16-30, Iğdır 15-32, Kars 7-26, Malatya 14-29, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 23-34, Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-33, Batman 16-37, Diyarbakır 16-32, Gaziantep 18-30, Kilis 20-31, Mardin 24-34, Şanlıurfa 23-34, Siirt 21-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa-Sinop arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. Türkiye, ikiz dönüşüm olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hızlandırılması amacıyla bölgesel ve sektörel ihtiyaçları ortaya koyan meslek haritası oluşturarak yeni uygulamaları devreye alacak. Tüketici Hakem Heyeti, Kayseri'de satın aldığı paket turun iptal edilmesinin ardından başka bir tura yönlendirilen tüketiciden alınan 34.825 liralık ücret farkının iade edilmesine karar verdi. Almanya'da Frankfurt Bölge Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketi Meta'nın bünyesindeki Facebook ve Instagram platformlarında üçüncü taraflarca yayımlanan dolandırıcılık amaçlı reklamlardan hukuken sorumlu olduğuna karar verdi. Dünya Meteoroloji Örgütü, 2025'te dünya genelindeki nehirlerde son 35 yılın en kurak dönemlerinden birinin yaşandığını ve 1991'den beri son 7 yılın normal debiye sahip nehirlerin en az görüldüğü dönem olduğunu bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 157 silahlı insansız hava aracı ve 16 füze kullandığı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington yönetiminin New York'ta Çin'le yapılması planlanan görüşmelerde yapay zekanın iki ülke açısından oluşturabileceği ortak riskleri ele almaya açık olduğunu belirtti. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Konya Spor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ulaş-Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ve 19. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ve 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yol trafiğe kapatılacaktır. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ve 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güneyi, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde Cuma günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Fırtına nedir?
5: Fırtına, rüzgarın saatte 34 ila 40 knot, Bofor rüzgar skalasına göre ise 8 kuvvetinde esmesi durumudur. Fırtına ismi daha çok hasar oluşturan olumsuz hava olayları için kullanılmaktadır.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıkmış.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 18 Eylül Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Muş ve Bingöl çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esici. 19 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz bölgesinde Bolu hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Adana ve Mersin'in Toroslar mevkii, Muş, Bingöl ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. 20 Eylül Pazar günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Osmaniye, Hatay kıyıları, Tokat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak artacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde Cuma günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Kumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için karşımıza kısacık ama çok güzel bir hikaye çıktı. Biz de istedik ki bu güzel hikayeyi sizinle paylaşalım. Hikayenin adı Misafir. Hikayeyi anlama bölünmesin diye kişinin kendi ağzından olduğu gibi anlatmayı tercih ettik. Arabam birkaç defa tekledikten sonra istop etmiş ve beni bilmediğim bu yerlerde yüzüstü bırakmıştı. Aniden yağmaya başlayan kar ön camı tamamen örttüğü için dışarısını ancak yan camlardan görebiliyordum. İçimden Ocak ayında seyahate çıkmak senin neyine diyordum. Havalar birkaç gün iyi gitti diye yaz mı geldin zannettim. Evet, bir hata yaptığımı kabul etmeliydim. Üstelik ana yoldaki trafiğin yoğunluğundan kaçmak için bu bozuk yola girmiş ve sonunda dağ başında öylece tek başıma kala kalmıştım. Soğuktan ayaklarımın uyuştuğunu hissediyor ve birbirine vuran dişlerimin takırtısını duyuyordum. Mutlaka bir yerlere sığınmam gerektiğini anlamıştım. Hemen arabadan dışarı çıkarak çevreme göz gezdirdim. Tipi halinde yağan kardan gözlerimi zorlukla açabilmeme rağmen ilerideki ağaçların arasında 3-4 evin bulunduğunu fark ediyordum. Rahat bir nefes aldım. Arabayı kilitleyerek en yakındakine doğru ilerlemeye başladım. Yavaşça çaldığım kapıyı açan kız çocuğu yüzüme şaşkın şaşkın baktıktan sonra "Baba!" diye bağırdı. "Bir amca geldi." Kalınca bir erkek sesi "Buyursun." diye cevap verdi. "Girsin içeri." Sessizce süzülerek kapıyı kapattım. Genişçe bir holdü burası. İçeridekiler sobaya oldukça yakın duran, bir yatakta yatan ihtiyar kadının etrafına toplanmışlardı. Beklenmeyen bir misafir olduğum için durumumu açıklamak ihtiyacını duymuştum. Onlara buralara ilk defa geldiğimi ve arabamın bozulduğunu söyleyecektim. Selam verdikten sonra "Uzaklardan geliyorum." dedim. Arabam da sözümü henüz tamamlamamıştım ki yataktaki kadın binbir güçlükle doğrularak "Sensin." dedi. "Sensin değil mi? Biliyordum geleceğini. Çok iyi biliyordum hem." Kadının söylediklerinden hiçbir şey anlamamış, şaşırıp kalmıştım. Başucundaki adamlardan biri yanıma sokularak "Seni Almanya'daki oğluna benzetmiş olmalı." dedi. Orada bir Alman kadınla evlendikten sonra yıllardır mektup bile yazmadı. Kadıncağız şu son anlarında bile onu sayıklıyor. Bulunduğum yerden yatağa doğru ilerlerken ihtiyar kadın yine seslendi. "Evet, sensin, sensin." diye tekrarlıyordu sürekli. Nihayet geldin demek. Yanına giderek elini öptüm. Yemenisinin içindeki nurlu yüzü, perde indiği belli olan gözlerinden akan yaşlarla ıslanmış ve pırıl pırıl olmuştu. Titreyen ellerini yüzümde dolaştırırken, "Evet." dedim, "benim. Geldin tabii." O küçük evde kaldığım 2 gün boyunca ona Almanya'daki hayali işlerimden, gelininden ve torunlarından bahsettim. Arada bir dalıp gidiyor ve şuuru yerine gelince yine konuşmamı istiyordum. İhtiyar kadın 3. günün sabahında vefat etti. Onu biraz ilerideki köyün kabristanına defnettik. Mezarlıktan ayrılırken 1000 kilometre ötelerden bu dağ başına neden, niçin geldiğimin sebebini artık ben çok iyi biliyordum. Bazen sebebini hiç bilmeden kilometrelerce uzağa da gideriz. Hiç tanımadığımız insanlarla çok özel şeylerimizi de paylaşırız. Sebebini biz bilmeyiz. Neden orada olduğumuzun ya da o kişinin hangi yarasına derman olacağımızın. Biz bilmeyiz ama bilen vardır mutlaka ki bizi oralara kadar getirmiş, o kişilerle muhatap etmiştir. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Sizin de sebebini hiç bilmediğiniz, birileri için yaşadığınıza ikna olduğunuz o anları değerli kılın ve kulağınız hep bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 18 Eylül Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27 derece, Bilecik 21, Bursa 25, Çanakkale 28, Edirne 28, İstanbul 26, Kırklareli 27, Kocaeli 24, Sakarya 25, Tekirdağ 25 ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 20 derece, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 20, İzmir 30, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'le Isparta çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 29 derece, Antalya 32, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 29 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Aksaray ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 22 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 23, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 25, Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 21, Sivas 26 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun iç kesimlerinde, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 25 derece, Bolu 22, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 21 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 24, Giresun 23, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize 25, Samsun 24, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri hariç bölge geneli, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri hariç bölge geneli, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 24, Bingöl 29, Bitlis 27, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kilis çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusuyla Mardin çevreleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 33 derece, Batman 37, Diyarbakır 32, Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 34, Şanlıurfa 34 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 18 Eylül Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yine 24 saatlik periyotta görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak.

Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 69 yeni atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararnameye göre Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay, Polis Baş Müfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Kararla İzmir, Samsun, Kocaeli dahil 39 ilin emniyet müdürü değişti. 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. 21 polis baş müfettişi il emniyet müdürü olarak atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada örgütlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen 114 şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan 82 şüpheliden 67'si tutuklandı. 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak bir kişinin yaklaşık 3,5 milyon lirasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli, İstanbul'da altın almaya çalışırken suçüstü yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin almaya çalıştığı altınlar kuyumcuya teslim edilirken 3 milyon 500 bin 837 lira da sahibine iade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaşın geleceğine ilişkin kritik bir karar aşamasında olduğunu açıkladı. Trump, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri öncesinde Amerikan Axios haber platformuna verdiği röportajda İran'a yönelik büyük çaplı askeri saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmayacağını değerlendirdiğini, daha kapsamlı bir operasyon seçeneğinin de masada olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı New York'ta gelecek hafta bölge ülkelerinin liderleriyle bir araya geleceğini, bu görüşmenin İran gündemini netleştirmek açısından önemli olduğunu belirtti. Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan temas halinde olduğunu ve İranlıların hala bir anlaşma yapmayı çok istediklerini de sözlerine ekledi. Almanya'nın Frankfurt kentinde sivrisinek yoluyla bulaşan sıtma nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Frankfurt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre havalimanına yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Schwanheim semtinde yaşayan bir kişi sıtma nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece kentte sıtmadan ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Ve spor, artistik buz pateni gençler Grand Prix yarışması dün Ankara'da başladı. Başkent'te bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çayyolu Buz Sporları Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda 39 ülkeden 144 sporcu mücadele ediyor. Yarışma 19 Eylül Cumartesi günü sona erecek. İspanya Süper Kupası İstanbul'da sahibini bulacak. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Kupada Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki yarı final maçı 2 Şubat'ta Kobani Stadında, Real Madrid'de Real Sociedad arasındaki yarı final mücadelesi ise 3 Şubat'ta Tüpraş Stadında oynanacak. Kupa 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 15 ila 21. kilometrelerinde 8-17 saatleri arasında Aydın istikametinde orta refüj temizliği nedeniyle kontrollü olarak sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve orta şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük İl Devlet Yolu'nun 31 ila 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş olun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yol çizgisi çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 18 Eylül Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Muş ve Bingöl çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. 19 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz bölgesinde Bolu hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Adana ve Mersin'in Toroslar mevkii, Muş, Bingöl ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. 20 Eylül Pazar günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Osmaniye, Hatay kıyıları, Tokat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak artacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Meteoroloji nedir?
3: Meteoroloji, atmosferde meydana gelen olayların oluşumunu ve değişimini nedenleriyle ele alarak bunların canlılar ve çevre açısından doğuracağı sonuçları da inceleyen bir bilim dalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Aşırı yağış ne anlama gelmektedir?
3: Aşırı yağış belli bir yerde belirlenmiş, kabul edilmiş limitlerden daha fazla miktarda kaydedilen yağıştır. Normal değerlerin üzerinde yağış olması durumudur.

0: biliyor muydunuz?
1: Deniz anası temas edince niçin yakar? Deniz analarının vücudunda bulunan bazı hücreler savunma amaçlı olarak bir sıvı yayar. Deniz anaları bu sıvıyı savunma dışında avlanırken de kullanır. Temas ettiğimizde yanma hissi veren bu madde nematosistlerdir. Bu madde kapsüller içinde bulunur ve temas ettiğimizde patlar ve yanma hissi oluşur. Deniz anasının temas ettiği bölgede her ne kadar kaşıma hissi de olsa da kaşınmamalıdır. Çünkü deniz analarının temas ettiği bölgelerde kapsüller de bulunmaktadır. Eğer kaşırsak bu kapsüller patlar ve derimizde daha fazla bir yanma hissederiz. Bu bölge sakince fazla ovalamadan yıkanmalıdır. Tatlı suyla yıkamaya kalkarsanız, deniz suyu ve tatlı su arasındaki yoğunluk farkı nedeniyle kapsüllerin patlama ihtimali artacaktır. Deniz suyuyla yıkanabilir suyun sıcaklığı da olumlu etkiler çünkü zehrin etkisini artırmaktadır. Ayrıca bazı literatürlerde amonyağın da kullanılabileceği yazmaktadır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Paslanmaz çelik nasıl üretilir? Paslanma yani oksidasyon, herhangi bir metalin yüzeyinde bulunan atomların oksijenle reaksiyona girmesi sonucu oluşur. Bu işlem metalin özelliğine göre veya oranına göre değişmektedir. Yüzeyde gerçekleşen paslanmayı azaltmak mümkün müdür? Paslanmayı hızlandıran faktörler nelerdir? Tüm metaller demirde olduğu gibi kolaylıkla paslanır mı? Paslanmaz çelik nasıldır ve nasıl üretilir? Demir, diğer metallere oranla daha kolay paslanan bir elementtir. Atomları arasında fazla boşluk olmaması ne kadar büyük bir avantaj olsa da, bu tür elementler diğerlerine nazaran daha kolay paslanırlar. Demirin yanında birçok element, bir dizi işlem sonrasında paslanmadan kurtulabilir. Yine suyla temasın fazla oluşu paslanmayı hızlandıran faktörlerdendir. Tuz yine aynı şekilde kimyasal bir reaksiyon oluşturarak paslanmayı maksimum düzeye getirebilir. Denizlerin çevresinde bulunan limanların da kolaylıkla paslanması buna verilebilecek en güzel örneklerden sadece biridir. Çelik ise demire %2 oranında karbon katılmasıyla elde edilmektedir. Bu yeni oluşum demirden daha sağlam ve iletimi de bir o kadar hızlıdır. Yeni özelliklerin yanında çeliğin paslanmaması mümkün görünmemektedir. Çeliğe katılan krom ise çeliğin paslanmasını sıfır düzeyine rahatlıkla indirebilir. Bu oran genellikle üreticiler tarafından %15 ve %30 arasında tutulmaktadır. Bu sayede paslanma olsa dahi çelik üzerinde herhangi bir değişimin gözlenilmesi oldukça zordur.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yün elbiselerin vücudumuzu ısıtmadığını, sadece vücut ısımızın dışarıya kaçmasına ve dışarıdaki soğuğun içeri girmesine engel olduğunu, 2600 değişik cins kurbağa olduğunu, turkuaz renginin adını Türk kelimesinden aldığını ve Türkiye'nin güneyindeki Akdeniz sahillerinin mükemmel renginden esinlenerek türetildiğini, yılanların duyamadığını, piramitlerin içerisinde ultrasound, radar, sonar gibi cihazların çalışmadığını, dünyadaki hayvanların %80'inin 6 ayaklı olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 18 Eylül Cuma, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27 derece, Bilecik 21, Bursa 25, Çanakkale 28, Edirne 28, İstanbul 26, Kırklareli 27, Kocaeli 24, Sakarya 25, Tekirdağ 25 ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 20 derece, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 20, İzmir 30, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdenizli, Isparta çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 29 derece, Antalya 32, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 29 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Aksaray ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 22 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 23, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 25, Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 21, Sivas 26 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun iç kesimlerinde, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 25 derece, Bolu 22, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 21 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 24, Giresun 23, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize 25, Samsun 24, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri hariç bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 24, Bingöl 29, Bitlis 27, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kilis çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusuyla Mardin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 33 derece, Batman 37, Diyarbakır 32, Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 34, Şanlıurfa 34 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kırıkkale'nin Bahşalı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Ağır yaralanan 28 yaşındaki polis memuru kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan iki sürücü de gözaltına alındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. olağan İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davada durum ve koşulların değiştiği gerekçesiyle 2 Eylül 2025 tarihli ara kararda uygulanmasına karar verilen ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme, söz konusu ara kararla CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerini tedbiren görevden uzaklaştırmış ve bu organların yetkilerini kullanmak üzere geçici kurul görevlendirmişti. Söz konusu tedbir kararının kaldırılması ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin de görevi sona erdi. Yaşanan gelişmenin ardından CHP Genel Merkezi'nin ilk kongresine kadar İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir görevlendirme yapması bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 69 yeni atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararla İzmir, Samsun, Kocaeli dahil 39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi, 21 polis baş müfettişi il emniyet müdürü olarak atandı. Kararnameye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Serdar Büyükleblebici, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Personel Başkanı Ali Süllü, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Kocaeli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 25'i tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Gaziantep'te de sokaklar güvende operasyonu kapsamında yakalanan 28 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başka suçtan dolayı cezaevinde bulunan 3 zanlının da bu soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu New York'ta gelecek hafta yapılacak 81. Genel Kurul görüşmeleri için Amerika Birleşik Devletleri'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın genel kurula video yoluyla hitap etmesini öngören kararı 3'e karşı 152 oyla kabul etti. Oylamada Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Paraguay hayır oyu verirken Kolombiya, Honduras, Panama ve Peru ise çekimser kaldı. Kararın ardından konuşan Filistin'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Riyad Mansur, lehte oy kullanan üye ülkelere teşekkür etti. Filistin yönetiminin, Abbas başkanlığındaki Filistin heyetinin Birleşmiş Milletler toplantılarına katılma hakkını kullanmasını engellenmesini reddettiğini ve kınadığını söyledi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri, savaşın devam etmesine rağmen İranlı üst düzey hükümet yetkililerine ve diplomatlara New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine katılmaları için vize onayı verdi. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Siyah beyazlı ekip ligin ikinci haftasında ise 15 Ekim'de Almanya deplasmanında Hoffenheim'la karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 15 ila 21. kilometrelerinde 8-17 saatleri arasında Aydın istikametinde orta refüj temizliği nedeniyle kontrollü olarak sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve orta şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük İl Devlet Yolu'nun 31 ila 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yol çizgisi çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Bugün 18 Eylül Cuma, saatlerimiz 8.17'yi gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca, saatler onu gösterinerek programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşacağız. Hava tahminleri de olacak. Meteoroloji bölge müdürlüklerimize bağlanarak telefonla bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımızdan son hava tahminlerini alacağız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir gün diliyor programımıza. Milliyet gazetesinden haberlerle başlıyoruz. Risk yok, tedbir var başlığı atılmış gazetenin manşetine bugün. Fon krizinde istikrar komitesi devrede üst başlığıyla paylaşılıyor haber. Bazı fonlardaki likidite sıkışıklığını gidermek ve bulaşmayı önlemek için tedbir alan Finansal İstikrar Komitesi havayı pozitife döndürdü. 515 bin yatırımcının 827 milyar lira yatırdığı 127 fonun tasfiye süreci başladı. Yetki SPK'da, Sermaye Piyasası Kurulu'nda deniyor alt başlıkta. Haberin detaylarını aktaracağız. Günün ilk telefon bağlantısından sonra uzmanımız Sayın Hakan Doruk'a kulak verelim. İzmir ve çevresi için günaydın efendim.
1: Günaydın Nurcan, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri rica ediyoruz bölgemiz için.
1: Tabii ki bugün için bölgemiz parçalı bulutlu. Öğle saatlerinde Balıkesir'in güneydoğu kesimleri yerel sağanak yağışı geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarlar kuzey yönlerden orta kuvvetli esecek. İl merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak. İzmir 30, Aydın 31, Çanakkale 28, Manisa 29 ve Balıkesir'de 27 derece. Ege Denizi'nin hava parçalı bulutlu, rüzgar Çanakkale-Çeşme arasında kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 bofor kuvvetine esecek, dalga yüksekliği 1 ila 1,5, güneyinde yer yer 2 metre dolayında olacak. Çeşme-Bodrum arasında ise rüzgarlar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 bofor kuvvetine esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre dolayında olacak. Bu sabah için aktaracaklarımız burada sona eriyor. Sizlere iyi yayınlar, dinleyicilerimize iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz Hakan Bey. İzmir ve çevresi için son değerlendirmeleri aldık. Manşet haberini paylaşıyoruz Milliyet gazetesinden. Fon piyasalarında yaşanan dalgalanmayla gelen borsadaki sert satışlar sonrası dün sabah erken saatlerde toplanan Finansal İstikrar Komitesi yapısal risk bulunmadığına işaret ederken gerekli tedbirleri hızla aldı. Borsa ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin risk bulunmadığı, sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığı, geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu ifade edildi. Tedbirlerin likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağı belirtildi. Düşüşle açılan borsa, gelen bu adımlar sonrası ilk yarım saatte pozitife döndü. Merkez Bankası da likiditeyi dengelemek ve liradaki istikrarı desteklemek için 7 milyar liralık 5 ayrı tahvil ihalesi açtı. Yapılan açıklamada gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbir alınacak denildi. Alt başlıklar var. Bu başlıkların detaylarını Adana ve çevresi için son hava tahminlerini aldıktan sonra paylaşalım. Uzmanımız Sayın Ferhat Kuloğlu hattımızda şu anda. Efendim merhaba, günaydın.
2: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Adana ve çevresi için son değerlendirmelerinizi, tahminlerinizi rica ediyoruz sizden.
2: Hemen aktarıyorum. Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağış geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen yağışların bölgemizin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığında önemli bir şey beklenmiyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemizde bağlayan hava durumları ve en yüksek sıcaklıkları şöyle: Adana parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışı, en yüksek 27 derece. Mersin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışı, en yüksek 27 derece. Kahramanmaraş parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışı, en yüksek 30 derece. Osmaniye parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışı, en yüksek 32 derece. Gaziantep parçalı ve az bulutlu 29 derece. Kilis parçalı ve az bulutlu 32 derece. Ve son olarak Hatay parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışı, en yüksek 28 derece. aktaracaklarım bu kadar Nurşen Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz. Ferhat Bey, kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda efendim.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, iyi günler. Adana ve çevresi için son hava tahminlerini uzmanlarımızdan Sayın Ferhat Kuloğlu bizlerle paylaştı. Milliyet gazetesinden manşet haberini aktarıyorduk. Alt başlıkta 127 fona tasfiye başlığı var. SPK, portföy şirketleri Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulsun kurucusu olduğu ve Tefas'ta işlem gören ve sayısı 127'yi bulan tüm yatırım fonlarının alım ve satıma kapatılmasına karar verdi. Bu arada Pusula grubu şirketlerinden Katılım Evim ve Biri Evim'in satın almak için emlak katılımın görüşmelere başladığı duyuruldu. 5 soru 5 cevap var. Kriz nasıl başladı? Bir dizi portföy yönetim şirketi hisse ve para piyasası fonlarıyla yatırımcıya yüksek getiri sağladı. Hatta TLY gibi 1'e 1500 kazandırdığıyla övünülen şişirilmiş fonlar vardı. Ancak bu yüksek getirilerin arka plandaki kredili ve borsadaki hisse bazlı işlemlerle sağlandığı ortaya çıktı. Sistem sorgulandı, fon sahipleri para çekme sırasına girdi. Şirketlerde taban gören hisseleri elinden çıkaramayıp borçlarını ödeyemedi. Hisse fiyatları bir anda çökünce sistem dağıldı, likidite krizi doğdu. Kapatılan 127 fonda 515 bin yatırımcının yaklaşık 827 milyar lirası bulunuyor. Bunun 498 milyar lirası hisse senedi. Mevduat ve devlet kağıdı büyüklüğü ise 48 milyar lira. Yatırımcı parasını çekebilecek mi? Sermaye Piyasası Kurulu öncelikli olarak yatırımcıların haklarını koruyacak. Uzmanların tahminlerine göre önce varlıklar satılacak. Nakde dönüşen varlıklardan fon yönetiminin borç ve yükümlülükleri ödenecek. Kalan para yatırımcılara payları oranında dağıtılacak. Ne kadar zaman olacak? Takvim belli mi sorusu var. Cevap, takvim henüz açıklanmadı. SPK'nın açıklamalarını izlemek gerek. Ancak yatırımcıları muhtemelen uzun bir süreç bekliyor. Piyasadaki fonlarda risk var mı? Piyasada işleme açık fonlar, yasalar ve SPK kurallarına göre işlem görüyor. Zaten Finansal İstikrar Komitesi de krizin yayılma ve bulaşma riskini önlemek için tedbirleri devreye aldı. Geçmişteki gibi şişirilmiş fonların yatırımcılara sunulma ihtimali pek yok deniyor sorunun cevabında. Dördüncü buluşma New York'ta, bir haber başlığı, detayını İstanbullu dinleyicilerimiz için trafikteki durumu paylaştıktan sonra aktaralım. Şu dakikalarda köprülerde yoğunluk gözleniyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk yok. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğun, yer yer akıcı, Anadolu'ya geçişlerde ise açık. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde trafik yoğunken Halıcıoğlu yönünde yoğun, yer yer akıcı görünüyor sevgili dinleyenlerimiz. E5'te yoğunluk var. Çamlıca Kavşağı'ndan Ortaköy Viyadüğü'ne kadar yaklaşık 40 dakika yolculuk süresi. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye Tem Bağlantı Yolu Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar. Minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi İnönü Caddesi Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 35 dakika yolculuk süreleri. TEM'de Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye kadar, D100 Karayolu'nda Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar, D100 Karayolu'nda Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na kadar yaklaşık 25 dakikada gidiliyor. Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı TEM Maslak girişinden Dikiltaş'a kadar, Halkalı Caddesi Gümrük Yolu'ndan Sefaköy Atatürk Parkı'na kadar yaklaşık 20 dakikada kat ediliyor güzergahlar. Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Meclisi Mebusan Caddesi Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar, TEM'de Ümraniye Kavşağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na kadar, yine TEM'de Bahçeşehir'den Avrupa Konutları'na kadar, TEM'de Ataşehir Kavşağı'ndan İmez Köprülü Kavşağı'na kadar, Doğan Araslı Bulvarı Akbatı Alışveriş Merkezi'nden E5 TEM Haramidere Bağlantı Yolu'na kadar yoğunluk var. Bu güzergahlarda yolculuk süreleri yaklaşık 15 dakika. Silahtar Ağa Caddesi, Yavadüt Caddesi, Santral İstanbul'dan Ayvansaray Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Tem'de İmez Köprülü kavşağından Ataşehir kavşağına kadar da 10 dakika yolculuk süresi. Sizlere trafikte kolaylıklar diliyoruz. Milliyet gazetesinden haberler paylaşmaya devam edelim. Dördüncü buluşma New York'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Barak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın 22-28 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında New York'ta görüşeceklerini söyledi. Erdoğan, 20 Ocak 2025'te başlayan ikinci başkanlık döneminde Trump'la yüz yüze 3 kez ikili görüşme gerçekleştirdi. İki liderin son yüz yüze görüşmesi de 7 Temmuz 2026'da Trump'ın NATO zirvesi için geldiği Ankara'da yapıldı. 39 ilin emniyet müdürü değişti. Detayları 10. sayfada veriliyor. Bu haberin Milliyet gazetesinde sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul'a 4. ana pist, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 4. ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6'ya çıkaracağız. Yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Yeni beton pistimizi 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa ettik, dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Atina'ya net mesaj. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in askeri unsurlar eşliğinde yaptığı Meis Adası ziyaretine tepki gösterirken, Atina'ya gayri askeri statüdeki adalar konusunda uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini hatırlattı. Bakanlık açıklamasında, Yunanistan'ı adalarda statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz, denildi. Yunan halkının derdi Türkiye, bir diğer başlık. Son dönemde seçimler nedeniyle Türkiye tehlikesi üzerine oynayan ve gerilimi artırmaya çalışan Mitsotakis hukumeti halkta endişe yaratmayı başarmış gibi görünüyor. Katemirine gazetesinin haberine göre ülkede gerçekleştirilen seçim anketine katılanların %54'ü Yunanistan-Türkiye ilişkilerinden endişeli olduğunu dile getirdi. Yeni partide isim planı, Yenilik Partisi'nin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine yeni parti, verilen 30 günlük süre dolmasına karşın bu yönde bir adım atmadı. İsim tartışmasıyla ilgili A ve B planları hazırlayan yeni parti, Anayasa Mahkemesi'nden bir karar çıkması halinde yeni ifadesini koruyarak yeni bir isim alacak, deniyor haberde. 4 gözaltı kararı daha. Bu başlığın detayı ise şöyle: eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin ilk soruşturmada koşturmaya yer olmadığı kararını veren eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, olay günü cezaevi savcısı olan Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alındı. Yakalama kararı çıkarılan emekli albay Hasan Atilla Uğur'un Kıbrıs'ta olduğu belirlendi. Samsun'a gidiyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, uzmanlarımızdan Sayın Nurullah Karadan alacağız bu bölge için son hava tahminlerini. Günaydın efendim.
3: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım bölgeniz için Nurullah Bey.
3: Yaptığımız son değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerine beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Samsun ve Çorum 24, Kastamonu 21, Sinop 27, Ordu 23, Tokat ve Amasya 25 derece. Son olarak bölgemize bağlı istasyonlarda bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıkları Samsun'da 24, Ordu ve Sinop'ta 23 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarımız şimdilik bu yönde.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size, ekip arkadaşlarınızla birlikte Nurullah Bey.
3: Teşekkürler. Biz de iyi yayınlar dileriz.
0: Sağ olun efendim. İyi günler. Samsun ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Milliyet gazetesinden paylaşalım haber. Şimdi de kaçırıldığı iddiası başlığı var. Gazetede Sivas Divriği'nde 7 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında koruma altına alınan ailenin diğer çocuklarının ifadelerine başvuruldu. Çocuklar, babalarının borçlu olduğu Mehmet K. isimli şahsın borca karşılık çalışmasını çadıra girerek Büşra'yı alıp götürdüğünü ifade etti. Şüpheli Mehmet K. Diyarbakır'da gözaltına alındı. Yargıtay'dan eşek kararı, bir boşanma davasının temiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine eşeksin, hayvansın diyen kocayı ağır kusurlu saydı. Daire, eşek kelimesinin kadının kişilik haklarına saldırı anlamına geldiğine dikkat çekerek erkeğin tazminata çarptırılması gerektiğine hükmetti. Netanyahu parayı bakıma yatırmış. İsrail basını Başbakan Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyaretlerindeki harcamalarını merceğe aldı. İsrail'deki bilgi talep etme yasası uyarınca Başbakanlık tarafından açıklanan belgelere göre Netanyahu'nun 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ziyaretlerde 13 bin dolarlık kuaför masrafı, 500 dolarlık sigara masrafı, 295 dolarlık kapı tamiri faturası ve 125 dolarlık trafik cezası dikkat çekti. Otel ücretleriyle beraber gezinin 129 bin dolara mal olduğu öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Polonya'da Amerika Birleşik Devletleri üssü kurulması konusunda önemli bir mesafe kat ettiklerini ve yakında yeni üssün yerini açıklayacaklarını duyurdu. Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 satışına onay başlığı da var. Her iki haberde 8. sayfada veriliyor detaylarıyla Milliyet gazetesinde. Büyükada'da at kalmadı. İstanbul Büyükada'da 2019 yılında faytonların kaldırılması sürecinin ardından adada kalan son atların da başka yerlere sevk edildiği öne sürüldü. Hayvanseverler kalan son 16 atın kamuoyuna ve adalılara açıklama yapılmadan sevk edildiğini ifade ederek işlemin durdurulması çağrısında bulundu. Evet, İstanbul demişken İstanbul ve çevresinde hava nasıl olacak? Son değerlendirmeleri uzmanımız Sayın Beyza Çatalbaş'tan alacağız. Günaydın efendim.
4: Günaydın Nurşen Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri paylaşmanızı rica ediyoruz sizden.
4: Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusunun İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. İllerimizde bugün beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 26, Kocaeli 25, Sakarya 26, Edirne 28, Tekirdağ 25, Kırklareli 27 ve Yalova 24 derece. Denizlerimize gelecek olursak fırtına beklemiyoruz. Sinop, İğneada arası hava parçalı ve çok bulutlu, aralık sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5, doğusu yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bunlardı.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz.
4: Biz teşekkür ederiz Nurşen Hanım, iyi yayınlar.
0: İyi günler, hoşça kalın. İstanbul ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Milliyet gazetesinden son bir haberi paylaşalım. İstanbul'da büyük şölen, İstanbul'un 2-6 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası'nın tanıtım toplantısı dün gerçekleştirildi. Türkiye'nin küresel spor ve etkinlik dünyasındaki güçlü rolü, organizasyonlara ev sahipliği yapma hususundaki başarısı ve kalitesi tekrar ortaya konuldu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı da toplantıda bir araya geldi deniyor haberde. Evet, böylelikle Milliyet gazetesini noktalamış olduk. Bir şarkı arası verelim, ardından gazetelerden başlıklarla basına gündem programımız devam edecek.

0: Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basında Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Sabah gazetesinden haberleri aktarmadan önce Van ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın Elif Asena Berber hattımızda. Günaydın efendim.
1: Merhabalar Nurşen Hanım, günaydın.
0: Merhaba, son tahminler neler, bizlere aktarırsanız seviniriz.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esmesi tahmin edilmektedir. İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Muş ve Hakkari 29, Bitlis 26 ve Van'da 25 derece olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Hakkari ve Van'ın güney ilçelerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, toz taşınımı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz ekip arkadaşlarınızla birlikte Elif Hanım. İyi günler. Van ve çevresi için son tahminlerden sonra Sabah gazetesinden paylaşıyoruz haberler. Dünyaya açılan 6. gurur kapısı başlığı yer buluyor gazetenin manşetinde. Bugün Türkiye'nin gurur abidesi İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün. Muhalefet ve dış güçlerin tüm engelleme çabalarına rağmen Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu sayesinde hizmete giren havalimanı bugün 6. pistine kavuşuyor. Havacılık sektörünün merkez üssü İstanbul Havalimanı'nın operasyonel gücünü artıracak 4. ana pist Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılıyor. 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pist hangar alanlarına yakınlığı sayesinde genel havacılık operasyonlarının daha hızlı yürütülmesini sağlayacak. Özellikle iç hat uçuşları ve doğu rotalarında uçakların hem yerdeki taksi hem de havadaki bekleme süreleri kısalacak. Yakıt ve zamandan tasarruf edilecek. Avrupa'da ilk kez üçlü bağımsız paralel pist operasyonunu başlatan İstanbul Havalimanı, dörtlü pist işletmeciliği hedefine bir adım daha yaklaşmış olduğu deniyor haberde. Günlük 1787 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde bilgisi de veriliyor. İstanbul Havalimanı için hedef 90 milyon yolcu deniyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Iğdır, Ağrı ve Kars için son hava tahminlerinde sıra bu kez hattımızda uzmanımız Sayın Eda Beyaz var. Günaydın efendim.
2: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz bizlere Eda Hanım?
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars geneli ve Ağrı'nın güney ve batısının aralıklı gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın kuzeyli ve güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde gün içerisinde bekleyen yüksek sıcaklıklar ise Iğdır 32, Kars 26, Ağrı 28 derece. Aktaracaklarım şimdilik bu kadar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Eda Hanım.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim. İyi günler. Iğdır, Ağrı ve Kars için son tahminleri uzmanlarımızdan Sayın Eda Beyaz bizlerle paylaştı. Sabah gazetesinden aktarmaya devam ediyoruz haberleri. Menderes'ten Erdoğan'a barikat siyaseti kaybetti, eser siyaseti kazandı başlığı var. Adnan Menderes'in İstanbul'a kazandırdığı Vatan Caddesi inşa edilirken buraya uçak mı indireceksiniz diye alay eden zihniyet yıllar sonra dış mihrakların desteği ve çevrecilik bahanesiyle başlatılan gezi eylemleriyle İstanbul Havalimanı'na karşı çıkmıştı. FETÖ destekli bu eylemlerde inşaatın durdurulması bir şart olarak gündeme getirilmişti. Milletin sevgisini idam edemezsiniz sözleri var bir haberin başlığında. Eski Başbakan Adnan Menderes'le bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilişlerinin 64. yıl dönümünde kabirleri başında anıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi, bu aziz milletin gönlüne yerleşmiş sevgiyi dar ağacına çekemezsiniz. Bu milletin hafızasını İçişleri Bakanı Fatin

0: Cezaevi savcısı Necip Doğan gözaltına alındı. FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen savcılarla birlikte Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur da gözaltında. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur havalimanında yakalandığı bilgisi de veriliyor haberde. 455 milyon muayene, 12 milyon ameliyat. Bu başlığın detayı ise şöyle: 9 yılda birbiri ardına hizmete giren şehir hastaneleri rekorlara doymuyor. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi 2017'de Yozgat'ta hizmete girdi. 27. şehir hastanesi ise Başkan Erdoğan tarafından geçen hafta Samsun'da açıldı. 9 yılda ard arda açılan 27 şehir hastanesi 40 bin yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Şehir hastanelerinden bugüne kadar 455 milyon milyondan fazla muayene, 12 milyondan fazla ameliyat gerçekleştirildi. Gül Kireklo'nun haberi Günaydın Ekin'de veriliyor bugün sabah gazetesinde. 6 kişi tutuklu ama Büşra ortada yok. Sivas'ta kaybolan Büşra bebek bulunamadı. Bebeğin kardeşleri babam borçları karşılığında Mehmet Kızılkaya'ya verdi dedi. Bebeği bir başkasına sattığı düşünülen Kızılkaya gözaltına alındı sevgili dinleyenler. Yavuz Donat'ın vitrin yazısında siyasi parti enflasyonu başlığı var. Bugün 186 siyasi partimiz var. Siyasi parti kurmak şirket kurmaktan daha kolay diyen MHP'li Fethi Yıldız haklı. Kurmuş olmak için, intikam için ya tutarsa diye parti kurulmaz diyor değerlendirmesinde. Evet, Yüksel Aytu, kurtlar puslu havayı sever diyor. İddialar ciddi. Kozinoğlu FETÖ PKK İsrail uyuşturucu ortaklığını ifşa edeceği için zehirli çayla susturuldu diyor haberinde. Üniversite hayali kuran gençler için son fırsat, 110 bin ek kontenjan için başvuru süreci başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan mecliste şov yapan Miçotakis'e sert uyarı, adanın statüsünde askere yer yok. Soykırımcı Netanyahu kürsüde Abbas'a Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yasağı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için skandal karar başlıkları da var. Detayları iç sayfalarda veriliyor bu haberlerin sevgili dinleyenlerimiz. Sofraya göz diken cezasını çeksin başlığıysa logonun üzerinde bugün sabah gazetesinde. Sebze ve meyve fiyatlarını uçuran tedarik çetelerine vurulan darbe çiftçileri de sevindirdi. Vicdansızlar bizden 20 liraya aldıkları biberi 130 liraya nasıl satmış? Devletimiz aracıları denetlesin, halkın sofrasından çalanlar cezasını çeksin diyor Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçiler sabaha yaptığı konuşmada sevgili dinleyenler. Kartal Marsilya'yı paramparça etti. Süper Lig'de fırtınalar estiren siyah beyazlar Avrupa'da da taraftarlarına müthiş bir gece yaşattı. Beşiktaş Fransız devini sahasında bozguna uğrattı. Galibiyet golleri İlhan Çerni, Murillo ve Poku'dan geldi. Bu sezon evinde çıktığı 7 maçın tamamını kazanan Beşiktaş toplamda 19 gol kaydetti. Evet, haberle noktaladık sabah gazetesini. Sevgili dinleyenlerimiz, Diyarbakır ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın Recep Oğur hattımızda şu anda. Günaydın efendim.
1: Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz bizlere Recep Bey?
1: Aktaralım hemen yaptığımız çalışmayı. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde bu sabah yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün bölgemizde havanın sabah saatlerine Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın parçalı ve çok bulutlu olmasını, devamında ilerleyen saatlerde ise bölgemizin geri kalanında bulutlu havanın hakim olmasını bekliyoruz. Bu bulutlanmaya bağlı olarak da yerel yağış geçişleri olabilir. Şanlıurfa'nın Karacadağ çevrelerinde, Diyarbakır'ın kuzey ilçelerinde, Batman'ın kuzeyinde, akşam saatlerinde Mardin ve Siirt il merkezlerinde ve Batman il merkezine dahil olabilir. Bunlar böyle yüksek yağışlar değil de hani geçiş şeklinde küme küme yağışlar olabilir bulutlanmaya bağlı olarak. Öğle saatlerinden sonra dediğim gibi Şanlıurfa civarlarında ve Diyarbakır'ın bazı kesimlerinde, kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra ise Mardin, Batman ve Siirt'te yerel yağış geçişleri olabilir. Bunun haricinde söyleyebileceğimiz, bugün kuvvetli rüzgarlar var. Özellikle Siirt ve Şırnak çevrelerinde. Dün uyarı paylaşmıştık. Bugün de yine bu uyarının periyodu.

0: yoğunluğu devam ediyor. Kuvvetli rüzgarlar Tip ve Şırnak çevrelerinde var. Öğle saatlerinden sonra bu yağış ihtimalinin olabileceği saatlerde bölge genelinde orta kuvvetli rüzgarlar bu sefer bekleyeceğiz. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman'da ise orta kuvvetli rüzgarlar bekleyeceğiz. Bu rüzgarları güneyli yönlerden hafif bir toz taşınımı yapabilir. Şırnak çevrelerine daha yüksek konsantrasyonu var ama diğer yerlerde ise hafif şekilde görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarına gelecek olursak sıcaklıklar önceki güne göre 2 derece azalıyor. Fakat halen daha sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa için mevsim normallerinde diyebiliriz ama Batman, Siirt ve Mardin illerimizde ve Şırnak'ta ise halen mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır ilimizde 33 derece olmasını bekliyoruz. Şanlıurfa'da, Mardin'de ve Şırnak ilimizde ise 34 derece olmasını bekliyoruz. Batman'da 36 derece, Siirt'te ise günün en yüksek sıcaklığının 35 derece olmasını bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Recep Bey. İyi günler Diyarbakır ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Başkentimize gelelim bakalım trafikte durum nasıl? Samsun yolu şehir merkezine kadar yoğun görünüyor. Konya yolunda ve İstanbul yolunda şehir merkezine kadar yoğun, yer yer akıcı trafik. Çevre yolunda havaalanı çıkışından İstanbul otobanı çıkışına kadar yoğun, yer yer akıcı trafik başkent Ankara'da. Cemal Gürsel Caddesi, Celal Bayar Bulvarı, Yeni Çiftlik Bulvarı, Dikimevi Kavşağı'ndan tren yolu geçidine kadar 50 dakikada gidiliyor. Anadolu Bulvarı, İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Güvercinlik Caddesi çıkışına kadar 45 dakika yolculuk süresi. Turgut Özal Bulvarı, Konya yolu sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 35 dakikada kat ediliyor. Tıp Fakültesi Caddesi, Talat Paşa Bulvarı, NATO yolu çıkışından Nuni Hastanesi'ne kadar yarım saatte gidiliyor. İrfan Başçuğ Caddesi, Atatürk Bulvarı, Keçiören Sapağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar, Fatih Caddesi, Fatih Köprüsü, Kazım Karabekir Caddesi, Cumhuriyet Kızlar Pınarı Caddesi girişinden Aski Genel Müdürlüğü'ne kadar 25 dakikada gidilebiliyor. Batıkent Bulvarı, Otosanayi yolu, Batıkent Umut yolu sitesinden Etimesgut Kavşağı'na kadar, Yozgat Bulvarı, Etlik Caddesi, Seyitler Kavşağı, Kavşağı'ndan Etlik Polikliniği Kavşağı'na kadar, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, De Gaulle Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Maltepe Köprüsü'nden Beştepe Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor. 2452. Cadde Ümitköy Kavşağı'ndan Angora Evleri'ne kadar, Doğukent Caddesi İkea'dan Samsun yolun çıkışına kadar 10 dakika yolculuk süresi, İstanbul Caddesi, Adnan Saygun Caddesi, Keçiören Etlik Sapağı'ndan çok katlı otoparka kadar 15 dakikada gidilebiliyor. Talatpaşa Bulvarı, Tıp Fakültesi Caddesi, Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar da 15 dakikada gidilebiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte iyi seyirler diliyoruz. Konya ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı'ya kulak verelim. Günaydın efendim.
2: Günaydın Nurşen Hanım.
1: Bölgeniz için söz sizde Meryem Hanım.
2: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Aksaray çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 24, Aksaray'da 22, Karaman'da 23, Niğde'de 21 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Meryem Hanım. İyi günler. Konya ve çevresi için son hava tahminlerini aldık ve bu bağlantıyla birlikte Basına Gündem programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat 5 haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla son hava tahminleriyle telefon bağlantılarımızda programımız devam edecek. Bizlerden ayrılmayın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 9.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 18 Eylül Cuma, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27 derece, Bilecik 21, Bursa 25, Çanakkale 28, Edirne 28, İstanbul 26, Kırklareli 27, Kocaeli 24, Sakarya 25, Tekirdağ 25 ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 20 derece, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 20, İzmir 30, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'le Isparta çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 29 derece, Antalya 32, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 29 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Aksaray ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 22 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 23, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 25, Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 21, Sivas 26 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun iç kesimlerinde, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 25 derece, Bolu 22, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 21 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 24, Giresun 23, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize 25, Samsun 24, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri hariç bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 24, Bingöl 29, Bitlis 27, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kilis çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusuyla Mardin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 33 derece, Batman 37, Diyarbakır 32, Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 34, Şanlıurfa 34 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 18 Eylül Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yine 24 saatlik periyotta görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kırıkkale'nin Bahçalı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Ağır yaralanan 28 yaşındaki polis memuru kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan iki sürücü de gözaltına alındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. olağan İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davada durum ve koşulların değiştiği gerekçesiyle 2 Eylül 2025 tarihli ara kararda uygulanmasına karar verilen ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme, söz konusu ara kararla CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerini tedbiren görevden uzaklaştırmış ve bu organların yetkilerini kullanmak üzere geçici kurul görevlendirmişti. Söz konusu tedbir kararının kaldırılmasıyla birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetinde görevi sona erdi. Yaşanan gelişmenin ardından CHP Genel Merkezi'nin ilk kongresine kadar İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir görevlendirme yapması bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 69 yeni atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararla İzmir, Samsun, Kocaeli dahil 39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi, 21 polis baş müfettişi il emniyet müdürü olarak atandı. Kararnameye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Serdar Büyükleblebici, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Personel Başkanı Ali Süllü, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Kocaeli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 25'i tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Gaziantep'te de sokaklar güvende operasyonu kapsamında yakalanan 28 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başka suçtan dolayı cezaevinde bulunan 3 zanlının da bu soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu New York'ta gelecek hafta yapılacak 81. Genel Kurul görüşmeleri için Amerika Birleşik Devletleri'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın genel kurula video yoluyla hitap etmesini öngören kararı 3'e karşı 152 oyla kabul etti. Oylamada Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Paraguay hayır oyu verirken Kolombiya, Honduras, Panama ve Peru ise çekimser kaldı. Kararın ardından konuşan Filistin'in Birleşmiş Milletler Büyük Elçisi Riyad Mansur, lehte oy kullanan üye ülkelere teşekkür etti. Filistin yönetiminin, Abbas başkanlığındaki Filistin heyetinin Birleşmiş Milletler toplantılarına katılma hakkını kullanmasını engellenmesini reddettiğini ve kınadığını söyledi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri, savaşın devam etmesine rağmen İranlı üst düzey hükümet yetkililerine ve diplomatlara New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine katılmaları için vize onayı verdi. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Siyah beyazlı ekip ligin ikinci haftasında ise 15 Ekim'de Almanya deplasmanında Hoffenheim'la karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 15 ila 21. kilometrelerinde 8-17 saatleri arasında Aydın istikametinde orta refüj temizliği nedeniyle kontrollü olarak sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve orta şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük İl Devlet Yolu'nun 31 ila 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yol çizgisi çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programımız devam ediyor. Saat başı haberlerimizin ardından programımızın ikinci bölümünde de gazetelerden, birinci sayfalardan haberler paylaşmaya devam edeceğiz. Ayrıca telefon bağlantıları da gerçekleştirerek meteoroloji bölge müdürlüklerimizle, uzmanlarımızdan, bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımızdan son hava tahminlerini de alacağız programımızın bu bölümünde. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat'a eşlik ediyoruz sizlere. Efendim, güzel bir gün diliyor programımızın bu bölümünde. İlk olarak uzmanımız Sayın Ayhan Çoban'a kulak veriyoruz. Elazığ ve çevresi için alacağız son tahminleri. Efendim merhaba, günaydın.
1: Merhaba, teşekkürler.
0: Son değerlendirmeler için söz sizde Ayhan Bey.
1: Evet, sağ olun. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvete eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 30, Malatya 29, Tunceli 31, Bingöl 29, Adıyaman 33 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yönde. Size ve ikinize iyi yayınlar diliyoruz Nişan Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Ayhan Bey. İyi günler. Elazığ ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşalım. Bugün 18 Eylül 2026, tarihte bugün 1048'de İbrahim Yinal Bey komutasındaki Selçuklu ordusu Pasinler'de Bizans ordusunu mağlup etti. 1739'da Osmanlı Devleti ile Avusturya Arşidüklüğü Belgrad Antlaşması'nı imzaladı. 1851'de Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Times gazetesi yayımlanmaya başlandı. 1890'da Japonya'da Ertuğrul Fırkateyni battı. 587 kişi yaşamını yitirdi. Kazadan sadece 69 denizci kurtarılabildi. 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya döndü. 1922'de Erdek ve Biga düşman işgalinden kurtarıldı. 1923'te Yunan Hindistan Ulusal Kongresi sivil itaatsizlik kampanyası başlattı. 1932'de ezan Türkçe okundu. 1934'te Sovyetler Birliği Milletler Cemiyeti'ne girdi. 1937'de Nyon Antlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Antlaşma, Akdeniz'de korsanlık faaliyetlerine karşı Akdeniz ülkeleri tarafından alınacak ortak önlemleri içeriyordu. 1943'te tıp profesörü, hekim ve kimyager İbrahim Ethem Ulagay vefat etti. 1956'da Efes'te, 1926'dan beri sürdürülen arkeolojik kazılarda Pritaneon adı verilen bölümde dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı. 1961'de Yassıada mahkumları Kayseri cezaevine nakledildi. 1962'de Kıbrıs'ta Rauf Denktaş'a suikast girişiminde bulunuldu. 1970'de 8 aydır tutuklu bulunan öğrenci liderleri Deniz Gezmiş ve Cihan Alptekin tahliye edildiler. 1971'de Türkiye güzeli Filiz Vural Avrupa güzeli seçildi. 1980'de Soyuz 38 uzay aracı Sovyetler Birliği ve Küba tarafından Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden uzaya gönderildi. 1980'de Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve Milli Güvenlik Konseyi'nin diğer 4 üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ettiler. 1981'de Fransa'da idam cezası kaldırıldı. 1988'de Myanmar'da üniversite öğrencileri tarafından başlatılan ve Budist rahipler, öğretmenler, sağlık kurumları memurları, gümrük memurları ve çeşitli kamu çalışanları olmak üzere çeşitli meslek gruplarından alınan destekle ülke çapında yayılan yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı Myanmar'da 8888 ayaklanması sona erdi. 1990'da oyuncu ve ses sanatçısı Mine Mutlu, Türk Halk Müziği sanatçısı Nida Tüfekçi de 1990'da vefat etti. 1997'de tiyatrocu Orhan Çağman vefat etti. 1997'de 89 ülke kara mayınlarının yasaklanması antlaşmasını onayladı. Amerika Birleşik Devletleri metne imza atmayı reddetti. 2000'de İsrail hükümeti Filistin'le sürdürdüğü barış görüşmelerini durdurduğunu açıkladı. 2005'te Afganistan'da 1969'dan bu yana ilk kez parlamento seçimleri yapıldı. 2007'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptı. 2021'de Çin'in Guangzhou eyaletinde bir feribotun kötü hava koşulları nedeniyle alabora olması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de kayboldu. Ve son olarak 2022'de 1956-1960 yaz olimpiyatları şampiyonu milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktardık sizlere sevgili dinleyenlerimiz. Ankara ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Ankara Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden uzmanımız Sayın Ertuğrul Baştuğ hattımızda. Günaydın efendim.
2: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Bölgemiz için söz sizde Ertuğrul Bey.
2: Tabii ki. Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmekte. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, yağışında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 23, Çankırı 25, Kırıkkale 24, Bolu 22, Zonguldak 23, Düzce 24, Bartın 25 ve Karabük 23 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Ertuğrul Bey.
2: İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Sağ olun efendim, iyi günler. Ankara ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Basında gündem programımızda akşam gazetesinden paylaşacağız haberler. Manşetinde bugün gazetenin yapısal sorun yok başlığı var. Sınırlı krize jet müdahale üstü başlığıyla veriliyor haber. Finansal İstikrar Komitesi fon piyasasındaki dalgalanma için yönetilebilir dedi. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Merkez Bankası'ndan kritik müdahaleler geldi. Pusula portföyle başlayan piyasadaki hareketlilik dün Finansal İstikrar Komitesi'nde masaya yatırıldı. Komite, dalgalanmanın sınırlı sayıdaki fonlarda yönetilebilir ve geçici olduğunu duyurdu. Tüm tedbirler alınacak dedi. Ardından Sermaye Piyasası Kurulu 7 şirkete ait 130 yatırım fonunun tasfiyesi yönünde karar verdi. Merkez Bankası limit güncellemeleri ile likiditeyi artırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da aynı gerekçeyle bankalara hisse geri alımları için esneklik getirdi. Borsada olumlu tepki alt başlık hamlelere Borsa İstanbul'un tepkisi olumlu oldu. BIST 100 endeksi günü %2,95 değer kazancıyla 13.509,76 puanla tamamladı. 7 şirketin fonları kapatıldı. 7 şirketten pusula portföyü dışındaki 6'sı açıklama yaptı. İzin verilmesi halinde talepler derhal karşılanacaktır denildi. Emlak Katılım kamuoyu aydınlatma platformuna yaptığı bildirimde büyüme stratejisi kapsamında pusula portföyün şirketlerinden Katılım Evim ve Bir Evim'in satın alınması için görüşmelere başlandığını duyurdu. Emlak Katılım satın alıyor alt başlığında veriliyor bu bilgi. Tasfiye nasıl olacak sorusu var. Sorunun cevabını Antalya ve çevresi için son hava tahminlerini aldıktan sonra paylaşalım. Hattımızda uzmanımız Sayın Ataberk Sak var. Günaydın efendim.
3: Günaydınlar. Merhaba Nurşen.
0: Merhaba. Son tahminler neler, aktarırsanız bizlere seviniriz Ataberk
3: Bey. Tabii ki. Hemen aktaralım. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemizde akşama kadar hava parçalı ve çok bulutlu, Isparta'nın ve Antalya'nın doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları geçeceği tahmin ediyor. Hava sıcaklığının sahil kesimlerinde 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağını tahmin ediyoruz. Rüzgar kuzey ve batı öğle saatleri Antalya civarları güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli. Yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor. Güncel bir uyarımız bulunmamakta. Bazı merkezlerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde: Antalya 32, Muğla 29, Isparta 25, Burdur 26 derece. Denizcilerimiz için denize hava raporumuz: rüzgar kuzey ve batı Öğle saatleri Antalya Körfezi'nde güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Bodrum Kaş arası 4 ila 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre civarı, hava parçalı ve çok bulutlu, Manavgat Gazi Paşa arası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Görüş iyi, yağış anında zayıf olmasını bekliyoruz. Aktaracağım rüzgar bu kadar, yayınlar diyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz Ataberk Bey. İyi günler efendim. Antalya ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Akşam gazetesinden manşet haberini paylaşıyorduk. Alt başlık tasfiye nasıl olacak şeklinde, kapatılan fonlarda 515 bin yatırımcının 830 milyar lirası olduğu belirtiliyor. Fon işlemleri durdu ancak yatırımcının kayıtlı payı kaybolmadı. Fonlar incelenecek, güçlü olanlar başka şirketlere devredilecek. Zayıf olanların varlıkları satılacak. Ödeme güncel değerle yapılacak deniyor sevgili dinleyenler. Pusula Portföy Başkanı tutuklandı. 3 kişi gözaltında, 48 kişiye yurt dışı yasağı başlığı da var. 4. sayfada veriliyor manşet haberinin detayları. New York'ta görüşecekler. Başkan Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 22 Eylül'de güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler temasıyla New York'ta yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Barak, Erdoğan'la Trump'ın kurul sırasında görüşme yapacağını açıkladı. Erdoğan, genel kurula da hitap edecek. Koğuş arkadaşları gözaltında. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dönemin savcıları Ali İşgören ve Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli yüzbaşı Hasan Ataman gözaltına alındı. Emekli albay Atilla Uğur için de gözaltı kararı verildi. Amerika Birleşik Devletleri savaş suçu işledi. Birleşmiş Milletler'den İran raporu başlığı var. Bugün akşam gazetesinde Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarında sivilleri pervasızca kasıtlı bir şekilde katlettiğini vurguladı. Komisyon raporunda Minap'ta 168 kız çocuğunun öldüğü saldırı için askeri hedef olup olmadığı doğrulanmadı. Sivilleri vurma riskinin yüksek olmasına rağmen okul bombalandı denildi. Fars eyaletindeki bir spor tesisinde 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının da savaş suçu içerdiği belirtilen raporda Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler'in sorularına yanıtsız bıraktığı da kaydedildi. Türk gemisine insansız hava araçlı saldırı, 1 ölü 13 yaralı. Ukrayna açıklarında kamikaze insansız hava aracı saldırısına uğrayan MV Mariam M isimli Türk gemisinde kaptan öldü, 13 mürettebat yaralandı. Fransız haber ajansı AFP, Türkiye'nin gemilere yönelik saldırılar için Rusya ve Ukrayna'ya bir mutabakat paketi sunduğunu duyurdu. Borç karşılığı aldılar. Sivas'ta kayıp Büşra'nın koruma altına alınan kardeşleri minik bebeğin borç karşılığı çadırdan alınıp götürüldüğünü iddia etti sevgili dinleyenlerimiz. Hava tahminlerini almaya devam ediyoruz. Afyonkarahisar ve çevresi için son tahminleri uzmanlarımızdan Sayın Serdar Yılmaz şimdi bizlerle paylaşacak. Günaydın efendim.
4: Günaydınlar, iyi günler hocam.
0: İyi günler. Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz bizlere Serdar Bey?
4: Tabii ki hemen aktaralım. Bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçaları çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığına baktığımızda 2 ila 6 derece artış bekleniyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvetli esmesi bekliyoruz. İl merkezlerimizde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklığı ise şu şekilde. Afyonkarahisar parçaları çok bulutlu 20 derece. Denizli parçaları çok bulutlu 28 derece. Uşak parçaları çok bulutlu 24 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne dair yapmış olduğumuz değerlendirmeler bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Serdar Bey.
4: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
0: Sağolunuz efendim. İyi günler. Afyonkarahisar ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Devam edelim. Akşam gazetesinden haberlerle. İGA'nın 4. pisti açılıyor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin bugün hizmete alınacağını açıkladı. Toplam pist sayısı 6 oldu. Bartın'da istinat duvarına çarpan otomobildeki müzik öğretmeni Cansu Kocakurt hayatını kaybetti. 3 aylık bebeğiyle kayınpederi yaralandı. Cansu öğretmenin acı sonu başlığıyla veriliyor haber. Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine de sabır. 14 yaşında Keleşli Gözdağ, Sarıyer'de aralarında husumet bulunan kişiye gözdağı vermek amacıyla evinin önünde Kalaşnikov'la havaya ateş açan K.D. gözaltına alındı. Sevgili dinleyenlerimiz, konut satışları azaldı. Türkiye'de konut satışları Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %14,7 azalarak 127.410'a geriledi. Kayyım değil artık atanmış mahkeme Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini sonlandırdı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu Tekin'i bu göreve atadığı bilgisi veriyor haberde. Koğuş arkadaşları gözaltında başlığını paylaşmıştı. Bu haberin hemen altında Milli Güvenlik Kurulu kararı Kasım'da çıkar başlığı var. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, PKK'nın silah bıraktığını teyit edecek Milli Güvenlik Kurulu kararının Ekim veya Kasım'da çıkabileceğini, Öcalan'a da alt komisyonda görev verileceğini duyurdu. Utanç idamlarının yıl dönümünde dönemin İçişleri Bakanı Gedik'te şehit sayıldı. 20 Mayıs'ın 4. şehidi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, anma töreninde gözaltındayken şüpheli bir şekilde ölen Namık Gedik'in naaşının da Cumhurbaşkanı kararıyla anıt mezara taşınacağını açıkladı. Evet, vasiyeti açılmadan miras kavgası. Kadir İnanır'ın mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddia edildi. Yeğeninden itiraz geldi. Ünlü sanatçının vasiyeti dün açıklanacaktı ancak duruşma ertelendi. Oyuncu Levent İnanır, sevgili dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil dedi Levent İnanır. Dayısının kendilerine kravat bile bırakmadığını söyledi. İspanya finali İstanbul'da Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın mücadele edeceği 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'da oynanacak. İspanyol heyet tanıtım toplantısını Dünya Kupası'yla geldi deniyor. İspanya finali İstanbul'da başlığı altında veriliyor haber. Yarı final 2 Şubat'ta Kobani Stadyumu'nda ve 3 Şubat'ta Tüpraş Stadyumu'nda, final maçı ise 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak İspanya Süper Kupası'nın sevgili dinleyenlerimiz. Son haberi paylaşalım. Kartal'ın Avrupa şovu, Beşiktaş taraftarının tribün şovuna sahada karşılık verdi. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Fransız ekibi Marsilya'yı gole boğdu. 4-1 skor sevgili dinleyenlerimiz. Spor haberiyle noktalamış olduk. Akşam gazetesine bir şarkı dinleyelim. Ardından Cumhuriyet Gazetesi'nden başlıklarla haberlerle radyolarınızda olacağız.

0: Yeniden Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basını gündem programımıza bir şarkı arasının ardından Cumhuriyet Gazetesi'nden haberler paylaşalım. Fon balonu göz göre göre patladı başlığıyla veriliyor manşet haberi. Ekonomistlerin ve uzmanların önlem alınsın uyarılarını görmezlikten gelen iktidar, Borsa İstanbul'daki kara çarşambanın ardından yeni kararları duyurdu. Krizin merkezinde Borsa İstanbul'da bazı fonların yatırımcıların geri alım taleplerini karşılamadaki ödeme sorunları yer aldı. Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda piyasalar açılmadan toplandı. Emlak katılım, krizin evim şirketlerine sıçramaması için katılım evim ve bir evimi satın almak için harekete geçti. Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy şirketinin tüm fonlarını alım satıma kapattı. 130 fon için tasfiye kararı aldı. Bu fonlarda 353 bin yatırımcının 891 milyar lirası bulunuyor. Merkez Bankası da piyasaya sağladığı likidite olanaklarını genişletti. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bağlantımız var uzmanlarımızdan Sayın Bayram Çolak'tan alacağız hava tahminlerini Eskişehir ve çevresi için. Şimdi efendim günaydın.
1: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Son değerlendirmeler neler, aktarırsanız bizlere seviniriz Bayram Bey.
1: Hemen aktarıyorum Nurşen Hanım dinleyicilerimize. Eskişehir Tahmin Merkezi olarak hazırladığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik il ve ilçelerimizde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını, Bursa merkez dahil kuzey ve doğu kesimleriyle yine Bilecik merkez dahil güney ve batı kesimlerinde bugün gündüz saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlar görüleceğini, diğer kesimlerin bulutlu olacağını, bu akşam saatlerinden itibaren ise tüm bölgede yağışın etkisini kaybedeceğini ama bulutluluğun devam edeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarımızda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Mevsim normallerinin altında düşen hava sıcaklıkları bu şekilde devam ediyor. Ama yarından itibaren kademeli olarak artarak normaller civarına çıkacak. Bölgemizde gün içerisinde rüzgarımızın ise kuzey yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesini beklemekteyiz. İl merkezlerimizde dün gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklıklarımızı aktaracak olursam, en düşük sıcaklıklar Eskişehir'de 13, Bursa'da 15, Kütahya'da 14, Bilecik'te ise 16 derece olarak ölçüldü bu sabah. Bugün için şehir merkezlerimizde tahmin ettiğimiz gün en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir'de 23, Bursa'da 25, Kütahya ve Bilecik'te ise 21 derece civarında olacak. Yaptığımız değerlendirmeler bu şekilde. Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Bayram Bey. Ekip arkadaşlarınız.
1: Bugün için şehir merkezlerimizde tahmin ettiğimiz gün en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir'de 23, Bursa'da 25, Kütahya ve Bilecik'te ise 21 derece civarında olacak. Yaptığımız değerlendirmeler bu şekilde. Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Bayram Bey. Ekip arkadaşlarınızla birlikte iyi çalışmalar diliyoruz.

0: Saldırın çağrısı başlığı altında bugün Cumhuriyet gazetesinde. Peş peşe gelen zamların ardından motorinin litre fiyatı 100 lirayı aştı. Bakan Mehmet Şimşek, Avrupa'da mazot 150 liranın altında değil dedi. Buna karşın asgari ücretle karşılaştırınca tablo Şimşek'i yalanladı deniyor haberde. Davada zaman tüneli, Silivri'deki yargılamada bürokrat görevde olmadığı dönemdeki ihaleyle suçlandığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında savunma yapan eski İsfalt yöneticisi Ahmet Ağırman, 2019 yılında kurumdan ayrılmasına karşın 2024 yılındaki ihaleyi onaylamakla suçlandığını belirterek çarpıklığı anlattı. Eski yönetici Murat Yazıcı da bir meczubun sözleri emniyetin tespitiymiş gibi gösteriliyor. Rüşvet delilleri nerede diye sordu. Detayları iç sayfada, 5. sayfada veriliyor. Engin Deniz İpek'in kalemiyle bugün bu haber sevgili dinleyenlerimiz. Trabzon ve çevresi için son tahminleri alacağız. Bu kez hattımızda uzmanımız Sayın Eda Nur Gözet var. Günaydın efendim.
1: Günaydın Nurşen Hanım, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyor. Sözü size bırakıyoruz bölgeniz için.
1: Hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvetli etmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Trabzon 25, Artvin 27, Giresun 23, Gümüşhane 30 ve Rize 25 derece. Denizlerimizdeki hava durumu ise şöyle: fırtına beklenmiyor, hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş ise 10 kilometrenin üzerinde olup yağış anında düşmesi beklenmektedir. Bölgemizden size aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz bizler de. Eda Nur Hanım, iyi günler. Trabzon ve çevresi için son tahminler böyleydi. Sırada Kayseri ve çevresi var. Uzmanlarımızdan Sayın Metin Kala'dan alacağız değerlendirmeleri, hava tahminlerini. Günaydın efendim.
2: Günaydın efendim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz bizlere bölgeniz için Metin Bey?
2: Teşekkürler. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin altında seyredeceği görülüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Ve son olarak da bugün için beklediğimizin en yüksek sıcaklıkları Kayseri 23 derece, Kırşehir 24 derece, Nevşehir 21 derece, Sivas 26 derece ve Yozgat 22 derece. Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürümüzün aktaracaklarım şimdi bu kadar. İyi yayınlar, iyi günler dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın. Kayseri ve çevresi için son tahminlerden sonra Cumhuriyet Gazetesi'nden paylaşalım haber. Kanadoğlu adaylığını açıkladı. İstanbul Barosu Başkanlığı seçimlerine yaklaşık bir ay kala adaylar netleşiyor. Avukat Hakları Grubu adaylarının Profesör Doktor Osman Korkut Kanadoğlu olduğunu açıkladı. Kanadoğlu, demokrasi ve cumhuriyetin kurucu felsefesinin korunması için mücadele mesajı verdi. Yüksek yargıya puan muafiyeti bir diğer başlık Cumhuriyet Gazetesi'nde. Hakimler ve Savcılar Kurulu, hakim ve cumhuriyet savcılarının yer değiştirme suretiyle atamalarında kullanılan hizmet puanı sistemini değiştirdi. Ancak üst yargı atamalarında yeni sistemin uygulanmayacak olması dikkat çekti. HSK ayrıca 18 ildeki idare mahkemelerinin bölge derecelerini yeniden belirledi. Cübbeler çıktı, kalemler atıldı, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının takvimlerinin bir an önce açıklanmasının gerektiğini belirten eğitimciler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde tepkilerini dile getirdi. Cübbelerini ve kalemlerini bakanlık önüne bırakarak protestoda bulunan eğitim çalışanları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın soru işaretlerini gidermesini istedi. Uzaklaştırma katliamı engellemedi. Antalya Korkut elinde eşi Ayşegül Coşkun'u tehdit ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan, ancak önceki gün eşini, kayınvalidesini, kayınpederini katleden Sefer Coşkun yakalandı. Cenazeler ise bugün ailenin akrabaları tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi deniyor

0: Bu haberle noktalamış olduk. Cumhuriyet gazetesine son gazetemiz Hürriyet, fon depremi başlığı var. Borsa İstanbul'da sert satış dalgasına yol açan fon piyasasındaki gelişmeler bir dizi önlemle kontrol altına alındı. 7 şirketin 130 fonunun tasfiye edilmesine neden olan fon depremi ise adım adım geldi deniyor haberde. Rahatlatan kararlar alt başlık. Bakan Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi sorun geçici ve yönetilebilir mesajı verdi. Merkez Bankası 100 milyar lira olması beklenen haftalık repo ihalesini 300 milyar liraya çıkardı. Sermaye Piyasaları Kurulu 130 fonu tasfiye etti deniyor haberde. Mecliste asker barışa katkı sağlamaz sözleri var. Bir başlıkta Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası ziyaretinin yakından takip edildiğini açıkladı. Açıklamada adanın gayri askeri statüde olduğu hatırlatılarak Meis Adası'nda askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi adanın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamaktadır ifadeleri kullanıldı. Husiler füzeyle F-15 düşürdü. Husiler Yemen'in Marib bölgesinde yerel üretim bir hava savunma füzesiyle Suudi Arabistan'a ait F-15 düşürdüklerini açıkladı. Husi askeri sözcüsü Sare uçağın Suudi hava operasyonları sırasında vurulduğunu öne sürdü. Suudi Arabistan resmi bir açıklama yapmazken CNN askeri analisti düşen uçağın kuyruğundaki işaretlerin Suudi F-15 envanteriyle uyumlu olduğunu söyledi. İran'da F-15 düşürmüştü. Patlarsak ablamın yüzünden patlarız şeklinde veriliyor bir haber başlığı. Emlak zengini Ramazan Arıkan'ın halk arasında dana deviren denilen ilaçla öldürülmesine ilişkin davada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sanıklardan Mustafa Ünal'la Arıkan'ın oğlu Batuhan Arıkan arasında yapılan bir telefon görüşmesinin kaydı soruşturma dosyasına girdi. Ablası Hacer Sude Arıkan'ın cinayeti açık etmesinden endişelenen Arıkan Ünal'a "Patlarsak ablam yüzünden patlarız." diyor. Sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programımızın son telefon bağlantısında uzmanlarımızdan Sayın Erensoy Aktaş'tan alacağız hava tahminlerini Erzurum ve çevresi için. Günaydın Erensoy Bey.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri rica ediyoruz bölgeniz için.
1: Bölgemiz genelde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bu duruma göre illerimizde beklenen günün en yüksekleri Erzurum 22, Erzincan 29, Ardahan 24, Bayburt 27. Bu gece bu illerimizde ölçülen gecenin en yüksekleri Erzurum 9, Erzincan 15, Ardahan 7, Bayburt 10 derece olarak ölçüldü.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarınızla birlikte iyi çalışmalar diliyoruz sizlere Erensoy Bey.
1: İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz efendim, iyi günler. Erzurum ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Son bağlantımız oldu. Hürriyet gazetesinden paylaşalım bir haber. Spor haberi: Marsilya'ya 4 pençe. UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Marsilya'yı ağırlayan Beşiktaş sahadan farklı ayrıldı. Kartal'ın pençeleri İlhan, Çerni, Murillo ve Poku'dan geldi. Beşiktaş Marsilya'yı 4-1 mağlup etti sevgili dinleyenlerimiz. Evet, temsilcimiz Beşiktaş'ı, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Basında gündem programımızda veda vakti geldi. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ettik sizlere. Efendim, güzel bir gün ve şimdiden güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bir başka basında gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 18 Eylül Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27 derece, Bilecik 21, Bursa 25, Çanakkale 28, Edirne 28, İstanbul 26, Kırklareli 27, Kocaeli 24, Sakarya 25, Tekirdağ 25 ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 20 derece, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 20, İzmir 30, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdenizli, Isparta çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 29 derece, Antalya 32, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 29 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Aksaray ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 22 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 23, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 25, Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 21, Sivas 26 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun iç kesimlerinde, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 25 derece, Bolu 22, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 21 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 24, Giresun 23, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize 25, Samsun 24, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri hariç bölge geneli, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 24, Bingöl 29, Bitlis 27, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kilis çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusuyla Mardin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 33 derece, Batman 37, Diyarbakır 32, Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 34, Şanlıurfa 34 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törende hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veren İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pistin devreye alınmasıyla birlikte toplam pist sayısını 6'ya çıkacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, yeni pistin uçuş operasyonlarını sağlayacağı katkıya ilişkin olarak da özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleriyle havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarında azami düzeye çıkaracağız şeklinde açıklamada bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin yakından takip edildiğini, Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında da yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol uygulandığını belirten Bakan Şimşek, tüm mal varlığı değerleri hakkında tedbir kararları alınmıştır açıklaması yaptı. Bakan Gürlek ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişimin engellendiğini açıkladı. Eski MIT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında olay tarihinde Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan ve hakkında gözaltı kararı bulunan Hasan Atilla Uğur, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklanmış, 13 kişi hakkında adli kontrol tedbiri kararı verilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve yer temin etme suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan Togo bayraklı bir petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, boğazdan yasa dışı geçmeye çalışan gemilerin imha edileceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Polonya'da Amerika Birleşik Devletleri üssü kurulması konusunda önemli bir mesafe kat ettiklerini ve yakında yeni üssün yerini açıklayacaklarını duyurdu. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki de sosyal medya hesabından Polonya hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri üssü için mümkün olan en iyi konumu sağlamak üzere elinden gelenin yapacağını açıkladı. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Siyah beyazlı ekip ligin ikinci haftasında 15 Ekim'de Almanya deplasmanında Hoffenheim'la karşı karşıya gelecek. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı, Hollandalı rakibini 30-18 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 15 ila 21. kilometrelerinde 8-17 saatleri arasında Aydın istikametinde orta refüj temizliği nedeniyle kontrollü olarak sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve orta şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük İl Devlet Yolu'nun 31 ila 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yol çizgisi çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
4: Bandercim çok zor, kolay değil. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
5: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecek.
3: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 18 Eylül Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Muş ve Bingöl çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esici. 19 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz bölgesinde Bolu hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Adana ve Mersin'in Toroslar mevkii, Muş, Bingöl ve Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. 20 Eylül Pazar günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Osmaniye, Hatay kıyıları, Tokat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak artacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Antalya, Alanya ve Mersin Yenişehir'de 30 derece. Hatay, İskenderun, Mersin, Anamur ve Muğla, Fethiye'de 29, Antalya, Finike ve Antalya, Kaş'ta 28, İzmir, Konak, Pasaport, Mendirek, Fener'inde 26, Muğla, Datça, Artvin, Hopa, Rize ve Muğla Bodrum'da 25 derece. İzmir Dikili, Samsun Atakum Bölge, Balıkesir Ayvalık, Çanakkale ve Aydın Kuşadası'nda 24, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Giresun, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Bartın Güney Mendirek Feneri, Van Gevaş Akdamar Feneri, Sinop ve Tekirdağ Süleymanpaşa'da 23 derece. Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri, Bitlis Adil Cevaz Liman, Bitlis Tatvan Liman, Van Tuşba Liman, Ordu Altınordu ve Düzce Akçakoca'da 22, Kastamonu İnebolu'nda 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 18 Eylül Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27 derece, Bilecik 21, Bursa 25, Çanakkale 28, Edirne 28, İstanbul 26, Kırklareli 27, Kocaeli 24, Sakarya 25, Tekirdağ 25 ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 20 derece, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 20, İzmir 30, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'le Isparta çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 29 derece, Antalya 32, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 29 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Aksaray ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 22 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 23, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 25, Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 21, Sivas 26 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun iç kesimlerinde, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 25 derece, Bolu 22, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 21 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 24, Giresun 23, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize 25, Samsun 24, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri hariç bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 24, Bingöl 29, Bitlis 27, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kilis çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusuyla Mardin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 33 derece, Batman 37, Diyarbakır 32, Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 34, Şanlıurfa 34 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Thank you.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törende hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veren İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pistin devreye alınmasıyla birlikte pist sayısının 6'ya çıkacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, yeni pistin uçuş operasyonlarının sağlayacağı katkıya ilişkin olarak da özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleriyle havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarında azami düzeye çıkaracağız şeklinde açıklamada bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin yakından takip edildiğini, Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında da yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol uygulandığını belirten Bakan Şimşek, tüm mal varlığı değerleri hakkında tedbir kararları alınmıştır açıklaması yaptı. Bakan Gürlek ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişimin engellendiğini açıkladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında olay tarihinde Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan ve hakkında gözaltı kararı bulunan Hasan Atilla Uğur, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklanmış, 13 kişi hakkında adli kontrol tedbiri kararı verilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve yer temin etme suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan Togo bayraklı bir petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada Boğaz'dan yasa dışı geçmeye çalışan gemilerin imha edileceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Polonya'da Amerika Birleşik Devletleri üssü kurulması konusunda önemli bir mesafe kat ettiklerini ve yakında yeni üssün yerini açıklayacaklarını duyurdu. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki de sosyal medya hesabından Polonya hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri üssü için mümkün olan en iyi konumu sağlamak üzere elinden gelenin yapacağını açıkladı. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Siyah beyazlı ekip ligin ikinci haftasında 15 Ekim'de Almanya deplasmanında Hoffenheim'la karşı karşıya gelecek. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı, Hollandalı rakibini 30-18 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 15 ila 21. kilometrelerinde 8-17 saatleri arasında Aydın istikametinde orta refüjü temizliği nedeniyle kontrollü olarak sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve orta şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük İl Devlet Yolu'nun 31 ila 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Amasya-Tuzla Furhal yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yol çizgisi çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Bazen dinleyiciler bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 18 derece, Atina parça bulutlu 31, Belgrad sağanak yağışlı 30, Berlin sağanak yağışlı 19, Helsinki sağanak yağışlı 14, Kiev parça bulutlu 22, Kopenhag parça bulutlu 18, Londra sağanak yağışlı 22, Madrid parça bulutlu 29, Moskova parça bulutlu 21, Paris parça bulutlu 22, Priştine sağanak yağışlı 29, Roma parça bulutlu 28, Saraybosna sağanak yağışlı 22, Sofya parça bulutlu 27, Tiran parça bulutlu 30, Varşova parça bulutlu 22, Viyana parça bulutlu 19 ve Zürih parça bulutlu 21 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 32 derece, Aşgabat parça bulutlu 31, Astana parça bulutlu 23, Bağdat az bulutlu ve açık 43, Bakü az bulutlu 28, Bişkek parça bulutlu 29, Duşanbe parça bulutlu 33, Kabil parça bulutlu 28, Kerkük az bulutlu ve açık 40, Kuveyt az bulutlu ve açık 43, Medine az bulutlu ve açık 43, Mekke az bulutlu ve açık 44, Riyad az bulutlu ve açık 43, Şam az bulutlu 34, Tahran parça bulutlu 34, Taşkent az bulutlu ve açık 35, Tiflis az bulutlu 27 ve Tokyo sağanak yağışlı 26 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 28 derece, Kahire az bulutlu ve açık 36, Melbourne parça bulutlu 16, Montreal sağanak yağışlı 21, New York parça bulutlu 26, Sydney sağanak yağışlı 25 ve Washington parça bulutlu 27 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 25 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 20, Gümülcine parça bulutlu 28, Kırcaali parça bulutlu 26, Köln sağanak yağışlı 19, Komrat parça bulutlu 24, Köstence parça bulutlu 23, Münih parça bulutlu 20, Podgorica sağanak yağışlı 30, Selanik parça bulutlu 27, Şumlu parça bulutlu 24, Taraklia parça bulutlu 25, Balkaneş parça bulutlu 25, Zenitsa parça bulutlu 26, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 29 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Sakarya Kocaali'de 57 kilogram, Giresun Trebolu'da 37, Isparta Keçiborlu'da 35, Konya Doğanhisar ve Ankara Polatlı'da 33 kilogram, Aksaray Hasandağ'da 27, Afyonkarahisar Hocalar ve Trabzon Araklı'da 26, Çankırı Kurşunlu ve Nevşehir Gülşehir Gökçe Toprak Köyü'nde 24 kilogram, Burdur Yeşilova Salda Kayak Merkezi, Uşak Ulubey ve Muğla Milas Orman Sahası'nda 23, Kırıkkale Keskin ve Adana Yüreğir Çukurova Tarım Araştırma'da 22, Sinop Gerze'de 21, Yozgat Boğazlıyan'da 20, Mersin Toroslar Arslanköy'de 19 kilogram, Kayseri Yeşilhisar ve Denizli Pamukkale Güzelpınar Köyü'nde 18, Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi ve Kastamonu Doğanyurt'ta 17, Samsun Atakum Bölge, Zonguldak Karadeniz Ereğli ve Niğde Ulukışla Bolkar Dağı'nda 16 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Samsun'dan 9 kişi
3: bugün
2: hayatı.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi bugün toprağa
4: gitti. Yağış sonucu yıkılan Güzelce Çay Köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Burası Meteorolojinin Sesli Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar.

0: Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 18 Eylül Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27 derece, Bilecik 21, Bursa 25, Çanakkale 28, Edirne 28, İstanbul 26, Kırklareli 27, Kocaeli 24, Sakarya 25, Tekirdağ 25 ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 20 derece, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 20, İzmir 30, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'le Isparta çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 29 derece, Antalya 32, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 29 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Aksaray ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 22 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 23, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 25, Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 21, Sivas 26 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun iç kesimlerinde, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 25 derece, Bolu 22, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 21 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 24, Giresun 23, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize 25, Samsun 24, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri hariç bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 24, Bingöl 29, Bitlis 27, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kilis çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusuyla Mardin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 33 derece, Batman 37, Diyarbakır 32, Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 34, Şanlıurfa 34 ve Siirt 35 derece. sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 18 Eylül Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yine 24 saatlik periyotta görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul merkezli iki ilde çağrı merkezleri üzerinden yabancı ülke vatandaşlarını sahte forex ve kripto yatırımlarıyla dolandırdığı tespit edilen, mülkiyet yapısında İsrail bağlantılı kişilerin yer aldığı uluslararası şebekeye yönelik operasyonda 175 şüpheli yakalandı. Açıklamaya göre 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığıyla 80 araç ve 12 mülke el konuldu. Banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Gürlek, ne sosyal hesabından vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır şeklinde açıklama yaptı. Sermaye Piyasası Kurulu, aralarında Tera, A1 Kapital ve Atlas'ın da bulunduğu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 130 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Süreç kapsamında fonların tasfiyesi İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Karara göre tasfiye sürecine dahil edilen fonların varlıkları, piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati gözetilerek nakde dönüştürülecek. Elde edilen nakit, fon yatırımcılarının bireysel saklama hesaplarına katılma payı oranında aktarılacak. Fonların mal varlığının tasfiyesi duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 ay içerisinde sonuçlandırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Piyasalarda dün yaşanan hareketliliğin sınırlı sayıdaki fonda ortaya çıkan kredi ve likidite probleminden kaynaklandığını söyleyen Şimşek, yaşananların genele yayılmış bir sistemik riske işaret etmediğini, borsa ve piyasalarda yapısal bir sorun bulunmadığını belirtti. Bakan Şimşek, sınırlı sayıda fondaki riskin piyasanın tamamına yayılmaması için dün çok güçlü tedbirler devreye alındı. Tedbirler şu aşamada yeterli. Gerekeni yaptık, sorunlu alanı karantinaya aldık. Tasfiye süreci yapılacak, piyasada güven devam ediyor. Piyasanın %90'ında zaten sorun yoktu şeklinde açıklamada bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleriyle Maltepe, Gazi Osman Paşa ve Zeytinburnu'ndaki 1642 bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını, konutların bugün düzenlenecek törende çekilecek kura ile hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Halilur Rahman, gelecek hafta başlayacak Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantıları öncesi Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Dünyadaki büyük güçlerin kritik konularda anlaşamaması ile ilgili diyalog çağrısı yapan Rahman, toplantıları sırasında büyük güçleri ve çatışma içinde olan ülkeleri sorunları çözmek amacıyla masaya oturmaya teşvik edeceğini söyledi. Rahman, tek bir günde tüm sorunları çözmek mümkün değil. Ancak köprüleri kurmaya başlayabiliriz ve bu genel kurul haftası süresince çalışmalarımda temel yaklaşımım olacak ifadelerini kullandı. Ve spor, Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı bu akşam oynanacak tek maçla başlıyor. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 15 ila 21. kilometrelerinde 8-17 saatleri arasında Aydın istikametinde orta refüjü temizliği nedeniyle kontrollü olarak sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve orta şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu, Kırşehir-Kayseri istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. İnegöl Bozüyük İl Devlet Yolu'nun 31 ila 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yol çizgisi çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar Mekiği, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş, Bitlis, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 20 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mekiği, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'de, Bolu, Çankırı, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir.

0: Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
1: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla, kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 18 Eylül Cuma, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27 derece, Bilecik 21, Bursa 25, Çanakkale 28, Edirne 28, İstanbul 26, Kırklareli 27, Kocaeli 24, Sakarya 25, Tekirdağ 25 ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 20 derece, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 20, İzmir 30, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdenizli, Isparta çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 29 derece, Antalya 32, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 29 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Aksaray ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 22 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 23, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 25, Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 21, Sivas 26 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun iç kesimlerinde, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 25 derece, Bolu 22, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 21 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 24, Giresun 23, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize 25, Samsun 24, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri hariç bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 24, Bingöl 29, Bitlis 27, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kilis çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusuyla Mardin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 33 derece, Batman 37, Diyarbakır 32, Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 34, Şanlıurfa 34 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 18 Eylül Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul merkezli iki ilde çağrı merkezleri üzerinden yabancı ülke vatandaşlarını sahte forex ve kripto yatırımlarıyla dolandırdığı tespit edilen, mülkiyet yapısında İsrail bağlantılı kişilerin yer aldığı uluslararası şebekeye yönelik operasyonda 175 şüpheli yakalandı. Açıklamaya göre 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığıyla 80 araç ve 12 mülke el konuldu. Banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Gürlek, ne sosyal hesabından vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır şeklinde açıklama yaptı. Sermaye Piyasası Kurulu, aralarında Tera, A1 Kapital ve Atlas'ın da bulunduğu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 130 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Süreç kapsamında fonların tasfiyesi İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Karara göre tasfiye sürecine dahil edilen fonların varlıkları, piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati gözetilerek nakde dönüştürülecek. Elde edilen nakit, fon yatırımcılarının bireysel saklamasını hesaplarına katılma payı oranında aktarılacak. Fonların mal varlığının tasfiyesi duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 ay içerisinde sonuçlandırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Piyasalarda dün yaşanan hareketliliğin sınırlı sayıdaki fonda ortaya çıkan kredi ve likidite probleminden kaynaklandığını söyleyen Şimşek, yaşananların genele yayılmış bir sistemik riske işaret etmediğini, borsa ve piyasalarda yapısal bir sorun bulunmadığını belirtti. Bakan Şimşek, sınırlı sayıda fondaki riskin piyasanın tamamına yayılmaması için dün çok güçlü tedbirler devreye alındı. Tedbirler şu aşamada yeterli. Gerekeni yaptık, sorunlu alanı karantinaya aldık. Tasfiye süreci yapılacak, piyasada güven devam ediyor. Piyasanın %90'ında zaten sorun yoktu şeklinde açıklamada bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleriyle Maltepe, Gazi Osman Paşa ve Zeytinburnu'ndaki 1642 bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını, konutların bugün düzenlenecek törende çekilecek kura ile hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Halilur Rahman, gelecek hafta başlayacak Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantıları öncesi Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Dünyadaki büyük güçlerin kritik konularda anlaşamamasıyla ilgili diyalog çağrısı yapan Rahman, toplantıları sırasında büyük güçleri ve çatışma içinde olan ülkeleri sorunları çözmek amacıyla masaya oturmaya teşvik edeceğini söyledi. Rahman, tek bir günde tüm sorunları çözmek mümkün değil. Ancak köprüleri kurmaya başlayabiliriz ve bu genel kurul haftası süresince çalışmalarımda temel yaklaşımım olacak ifadelerini kullandı. Ve spor, Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı bu akşam oynanacak tek maçla başlıyor. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 15 ila 21. kilometrelerinde 8-17 saatleri arasında Aydın istikametinde orta refüj temizliği nedeniyle kontrollü olarak sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve orta şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük İl Devlet Yolu'nun 31 ila 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ila 56. kilometrelerinde yol çizgisi çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir.
1: Ben Emine Ertürk Karaaslan.
0: Editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut kampanyasına ilişkin merak edilen soruları ve yanıtlarını İstanbul'da konuta erişimi kolaylaştıracak kiralık konut projeleriyle ilgili merak edilenleri yanıtladık. Kimler yararlanabilecek, başvuru nasıl yapılacak, süreç nasıl işleyecek mesajıyla paylaştı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Eylül'de başvuruların başlayacağını duyurduğu İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesi, ev sahibi olmayan vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştıracak. Yüzyılın konut projesiyle İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 binde sosyal konut dar gelirli vatandaşlar için Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiralanacak. İstanbul'da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında ilk etapta 1017 konut, 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli TC vatandaşlarına kiralanacak.
1: Bölge rayicin altında fiyatlarla ev kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruları 14 Eylül-25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak projeyle ilgili merak edilen soruları ve yanıtları sosyal medya hesabından paylaştı.
0: Bakan kurumun paylaştığı bilgilere göre proje için ilçeler 4 grupta toplandı. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291, Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak. İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler istediği ilçe için başvuru yapabilecek. Yine 4 grupta vatandaşlara kontenjanlar tanındı. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konut, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.
1: Başvurular E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan Konut İş Yeri Başvuru Hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek. Başvuru ücreti alınmayacak. Tahsis süresi 3 yıl ile sınırlı olup uzatılmayacak.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Bakan kurum, Rize'mize 81 milyar liralık yatırım yaptık. Bugün de 11 milyar liralık yatırımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Söz verdik, çalıştık, yaptık. Şimdi yenilerini sizlerle birlikte yapacağız. Daha nice yıllar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz dedi. Asrın felaketinin ardından başlatılan asrın inşa seferberliğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı iradesiyle 2 yılda tamamlandığını anlatan bakan kurum, emin olun bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir alanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesinden başka dünyada yapabilecek bir devlet yoktur. Birileri bize enkazın altında kalırlar dediler. Bu işleri yapamazlar, başaramazlar dediler. Ama Allah'a hamdolsun 25 yıldır olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşları, Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibi yine başardı ifadelerini kullandı.
1: Bakan kurum Rize'de hayata geçirilen yatırımlara ilişkin de şöyle konuştu. Ayder bizim gözbebeğimiz ve Ayder'in emanetine sahip çıktık. Özünü koruduk ve bugün yine Ayder'de ikinci etabı da yaparak güzelim yavrularımıza bırakmak için mücadelemizi ortaya koyacağız. Atalarımızın güzel bir sözü vardır. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Bizim Rize'ye sevgimizin aynası da Cumhurbaşkanımız liderliğinde yaptığımız eserlerimizdir, hizmetlerimizdir. Allah'a hamdolsun 2002'den bugüne Rize'mize 81 milyarlık yatırım yaptık. Bugün de 11 milyar liralık yatırımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Söz verdik, çalıştık, yaptık. Şimdi yenilerini sizlerle birlikte yapacağız. Rize'de ortaya koyduğumuz bu irade, Türkiye'nin dört bir yanında yükselen büyük eser ve hizmet yürüyüşümüzün bir parçasıdır.
0: Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi kapsamında farkındalık çalışmaları artarak devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile OPET arasında imzalanan Sıfır Atık'la Doğaya Saygı Duy Projesi İşbirliği Protokolü kapsamında yolculuklarda çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik kısa film yarışması projesi hayata geçirilecek.
1: Ulusal ölçekteki Sıfır Atık Yolculuğu kısa film yarışmasına 18 yaş ve üzeri kişiler katılabilecek. Sıfır Atık yaklaşımını yolculuk hikayeleri üzerinden ele alan ve 2 dakikayı geçmeyen kısa filmler değerlendirmeye alınacak. Her katılımcı yalnızca bir filmle yarışmaya katılabilecek. Kısa filmlerde artık atık oluşumunun önlenmesi, tek kullanımlık ürünlerin azaltılması, yeniden kullanılabilir ürünlerin tercih edilmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşme kazandırılması gibi sıfır atık uygulamalarının günlük yolculuk deneyimine nasıl yansıtılabileceğine yönelik fikirlerin ortaya çıkması hedefleniyor.
0: Başvurular sıfıratikyolculugu.csb.gov.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacak. Kısa film yarışmasına başvurular 30 Kasım 2026 tarihinde sona erecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından filmler jüri tarafından değerlendirilecek. Ardından ilk 10'a giren kısa filmler halk oylamasına sunulacak ve dereceye giren yapımlar belirlenecek. Dereceye giren katılımcılara toplam 450 bin lira değerinde teknoloji hediye çeki verilecek. Yarışmada birincilik ödülü 200 bin, ikincilik ödülü 150 bin, üçüncülük ödülü ise 100 bin lira değerinde hediye çeki olarak belirlendi. Yarışmayı kazananlara ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek.
1: Bakanlık ve OPET arasındaki Sıfır Atık'la Doğaya Saygı Duy Projesi İşbirliği Protokolü ile akaryakıt sektöründe sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yolculuklarda çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.
0: Kiralık Sosyal Konut Kampanyası projesi kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak. Başvurular 14 Eylül-25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. İstanbul'da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında konutlar 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli TC vatandaşlarına kiralanacak.
1: Bölge rayicinin altında fiyatlarla ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak. Kira tutarları konutun büyüklüğüne göre değişecek.
0: Kiralık konut tahsis edilecek bölgeler 4 gruba ayrıldı. Birinci gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, üçüncü gruptaki Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360 ve dördüncü gruptaki Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.
1: Başvuru tarihi itibariyle son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı net gelirinin proje kapsamında belirlenen 100 bin Türk lirasının üst sınırını aşmaması şartı ve geriye dönük en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etme koşulları aranacak. Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan Konut İşleri Başvuru Hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.
0: Kiralar 10.000 TL'den başlayacak. 1 artı 1 konut 10.000 TL, 2 artı 1 konut 12.000 TL, 3 artı 1 konut 15.000 TL, 4 artı 1 konut 18.000 TL'den başlayacak. Genç evli ailelere 1 artı 1 veya 2 artı 1 konut, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2 artı 1, 3 artı 1 veya 4 artı 1 konut tahsis edilecek.
1: Başvuru şartları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, başvuru dönemi sonu itibariyle 65 yaşını doldurmuş başvuru sahipleri için evlilik şartı aranmayacaktır. İkamet şartı İstanbul il sınırları içerisinde başvuru döneminin son günü itibariyle en az bir yıldır adres kayıt sisteminde kesintisiz ikamet ediyor ve tarihçeli ikametgah belgesiyle belgelendirilebiliyor olmak.
0: mülkiyet veya hak sahipliği bulunmaması şartı, başvuru sahibi veya eşinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması gerekiyor. Başvuru döneminin son gününden geriye doğru son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınması edinmemiş, devretmemiş veya satmamış olması koşulu bulunuyor. Başvuru döneminden önce Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'yla konut sözleşmesi imzalanmamış olması, başvuru döneminden önce Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen sosyal konut veya ilk evi varsa projeleri kapsamında asil veya yedek aktif hak sahipliğinin bulunmaması şartları aranacak.
1: Başvuru tarihi itibariyle son 12 aya ilişkin ortalama hane halkı net gelirinin proje kapsamında belirlenen 100 bin Türk lirası üst sınırını aşmaması şartı aranacak. Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan konut işyeri başvuru hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.
0: Tahsis bedeli her ayın 20'sinde aylık olarak ödenir. Kira artışı 12 ayın ardından ilk Ocak ayında TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak yapılır. Sonraki artışlar her yıl Ocak ayında aynı usule göre gerçekleştirilir.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen hafta Muğla Fethiye'de düzenlenen dip çamuru temizliği ve MAPA Şamandıra sisteminin hizmete alım törenine katıldı. Fethiye'de yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Kurum'un yanına gelen Hataylı bir depremzede vatandaş gözyaşları içinde teşekkür etti.
0: Bakan Kurum'un deprem sürecinde çadırlarını ziyaret ettiğini, sık sık bölgeye gelerek inşa çalışmalarını koordine ettiğini söyleyen genç kadın, "Çok zor dönemler geçirdik, hayatta kalmaya çalıştık ama siz bizim soframıza geldiniz, çadırlarımızı tek tek ziyaret ettiniz, işletmelerimizi kaybettik ama siz hep bizimle oldunuz, o süreci bizimle yaşayan bilir, kolay değildi. Oraları bu hale getirdiniz, Allah razı olsun. Orada yaptığınız her şey için çok teşekkür ederiz. Fazlasıyla halkın içinde oldunuz. Hakkınızı helal edin." diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bakan Kurum o karşılaşmanın görüntülerini asrın inşasıyla sadece 455 bin konut değil, gönüller yaptık notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Akdeniz'de mikroplastik kirliliğine karşı Adana'daki geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan 170 tesisin tamamını denetledi. 3 gün süren denetimlerde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 13 tesise 30 milyon 499 bin Türk lirası ceza uygulandı. 12 tesis kapatıldı.
0: Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine karşı 1 Temmuz'dan bu yana Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Gaziantep ve Muğla'da artırılan eş zamanlı denetimler devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adana İl Müdürlüğü ekipleri ve merkez birimlerinin de aralarında bulunduğu 10 denetim ekibi 8-9-10 Eylül'de Adana'daki geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan tesislerin yoğun olduğu Kemal Deniz, Yenidam ve Metal Sanayi bölgelerinde denetim yaptı. Çevresel etki değerlendirmesi, izin ve denetim genel müdürü Fatih Ekmekçi'nin de katıldığı emniyet ve jandarma ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen denetimlerde kentte atık dönüşümü yapan 170 tesisin tamamında inceleme yapıldı. Çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirtilen 10 tesise 30 milyon 499 bin TL ceza uygulandı. 12 tesisin faaliyeti durduruldu.
1: Adana'nın yanı sıra Antalya, Hatay, Mersin, Gaziantep ve Muğla'da bakanlık ve il müdürlüğü ekiplerinin denetimleri devam ediyor. 1 Temmuz'dan bu yana Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine karşı su ve deniz kirliliğiyle atık konulu 1396 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 76 tesise 153 milyon 599 bin 814 Türk lirası tutarında ceza uygulandı. Ayrıca 28 tesis hakkında faaliyet durdurma kararı alındı.
0: Uluslararası Kızıl Aç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından Cenevre'de düzenlenen İklim Eylem Zirvesi Liderler Diyaloğu programına katılan COP31 Başkanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Kızıl Aç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen İklim Eylem Zirvesi Liderler Diyaloğu programına katıldı. COP31 Başkanı Kurum, dünyadaki tüm Kızıl Aç ve Kızılay kuruluşları yöneticilerinin çevrimiçi katıldığı programda Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı. Sözlerine Nepal'de yaşanan iklim felaketine dikkat çökerek başlayan Bakan Kurum, uzun yıllar iklim değişikliğini geleceğe ilişkin riskler üzerinden konuştuk. Bugün etkilerini Nepal'de olduğu gibi günlük hayatımızda da görüyoruz. Seller, kuraklıklar, yangınlar ve aşırı hava olayları hayatı, geçim kaynaklarını, şehirleri ve sağlık sistemlerini doğrudan etkiliyor. Bu tablo bize açık ve net bir sorumluluk yüklüyor. Kriz sonrasında müdahale kapasitemizi korurken, kriz ortaya çıkmadan önce insanları daha iyi korumalıyız. Riski erken görmek, uyarıyı zamanında ulaştırmak ve yerel dayanıklılığı güçlendirmek durumundayız, dedi.
1: Sahip olduğumuz bilgi ve kapasiteyi insanları koruyan sonuçlara nasıl dönüştüreceğiz sorusuna işaret eden Bakan Kurum şöyle devam etti. COP31 Başkanlığı olarak Antalya'ya bu sorularla hazırlanıyoruz. COP31'in merkezinde diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımımız var. Bizim için uygulama, küresel iklim politikasının insanların hayatına ulaşmasıdır. Bir erken uyarının en kırılgan topluluğa ulaşması, bir uyum politikasının yerelde karşılık bulması, bir finansman kaynağının ihtiyaç duyulan projeyle buluşması, uygulamanın gerçek karşılığıdır. Antalya'da küresel hedeflerle sahadaki gerçeklik arasındaki mesafeyi azaltmak istiyoruz.
0: Kızıl Aç ve Kızılay'ın saha tecrübesinin bu anlamda hayati önem taşıdığına vurgu yapan Bakan Kurum, iklim politikaları küresel ve ulusal düzeylerde şekilleniyor. Sonuçları mahallede, köyde, şehirde ve ailelerin hayatında yaşanıyor. Ulusal dernekler toplulukları tanıyor, yerel kırılganlıkları iyi biliyor ve insanlarla güven ilişkisi kuruyor. Kriz anında sahaya ulaşırken, kriz öncesinde de hazırlık kapasitesini güçlendiriyor. Bu saha bilgisi, COP31'in insan merkezli uygulama anlayışı için önemli bir imkandır, diye konuştu.
1: COP31'in iklim dayanıklı şehirlerle dinamik ve dayanıklı sağlık sistemleri başlıklarının doğrudan sahada günlük hayatı kapsadığını belirten Bakan Kurum, dayanıklılığın ilk şartından birinin riski zamanında bilmek olduğunun altını çizdi. Bu yüzden herkes için erken uyarı girişimini güçlü biçimde desteklediklerini vurgulayan Bakan Kurum, hedef 2027 yılı sonuna kadar herkesin hayat kurtaran erken uyarı sistemleriyle korunmasıdır. Bu çok önemli. Bir insanın hayatını bir şehrin yine o anlamda zarar görmesini engelleyecek en önemli, en kıymetli adımdır. Ancak erken uyarının başarısı sadece teknolojiyle sınırlı değildir. Bilginin doğru zamanda doğru insana ulaşması ve erken harekete dönüşmesi gerekir. En kırılgan topluluğa ulaşmayan uyarı görevini tamamlamış sayılmaz. Kızıl Aç ve Kızılay hareketinin yerel ağı burada kritik bir rol oynuyor. Teknolojiye güveni, yerel bilgiyi ve toplumsal kapasiteyi eklediğimizde erken uyarıyı gerçek korumaya dönüştürebiliriz, dedi.
0: İklim krizlerine ve afetlere karşı yerel dayanıklılığın bir diğer önemli ihtiyacının finansman olduğunu belirten Bakan Kurum, finansmanın büyüklüğü kadar doğru projeye ve doğru aktöre ulaşması önemlidir. İklim uygulama köprüsüyle ulusal öncelikler uygulanabilir ve finansmanı hazır projelerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Şehirler ve yerel aktörler açısından mesele açık ve nettir. Riski bilmek, ihtiyacı projeye dönüştürmek ve projeyi finansmanla buluşturabilmektir, şeklinde konuştu.
1: Türkiye'nin Uluslararası Kızıl Aç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nu desteklediğini, çekirdek bütçesine katkı sağladığını ifade eden Bakan Kurum, ülkemiz açısından insani dayanışmanın uzun yıllara dayanan bir devlet ve toplum tecrübesi olduğuna dikkat çekti. Federasyonun 6 Şubat depremi sonrası desteğini hatırlatan Bakan Kurum, afet anında oluşan saha bilgisi ve yerel ağlar, afet öncesinde riskleri azaltmak ve toplumları hazırlamak için de kullanılmalıdır. 6 Şubat depremlerinde uluslararası dayanışmanın değerini doğrudan yaşadık. Federasyon, Türk Kızılay'ının yanında yer aldı ve toparlanma çalışmalarına çok güçlü destek verdi. Bu dayanışmayı unutmadık. İhtiyaç duyduğumuz anda, gördüğümüz dayanışmayı başka toplumlar ihtiyaç duyduğunda paylaşmayı bir sorumluluk kabul ediyoruz. Çünkü insani dayanışmanın coğrafyası yoktur. Afetin, çatışmanın veya iklim krizinin kaynağı farklı olabilir. Korunması gereken insan hayatı ve insan onurudur, dedi.
0: Türkiye'nin insani yardımı yalnızca kriz sonrası ulaştırılan destekle sınırlamadığını, kırılgan insanların ihtiyaçlarını gündemde tutmayı ve insan onurunu her şart altında korumayı da bir sorumluluk olarak gördüğünü kaydeden Bakan Kurum, Gazze için dayanışma çağrısı yaptı. Bugün insani dayanışmanın en ağır sınamalarından birini Gazze'de görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda belirttiği gibi Gazze'de bir savaş yoktur. İki taraftan söz edilemez. Bir yanda elinde en modern silahlar olan düzenli ordu, diğer tarafta ise masum siviller, masum çocuklar vardır. İnsani ihtiyaçlar çok ağırdır. Gıda, ilaç, yakıt ve diğer temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan güçlükler koşulları daha da ağırlaştırmaktadır. Biz insani yardımın Gazze'ye güvenli, hızlı ve engelsiz biçimde ulaştırılmasını ve sınır geçişlerinin Gazze'nin nefes alabilmesi için açık tutulmasını savunuyoruz. Biz insanlığın hala bir vicdanı olduğuna inanıyoruz ve bu vicdan artık harekete geçme zamanının geldiğini haykırıyor. İnsanlık adına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Her alanda olduğu gibi Uluslararası Kızıl Aç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ve hareketin diğer bileşenleriyle de bu alandaki işbirliğimizi daha da güçlendirerek çalışmaya devam edeceğiz.
1: COP31 Başkanı olarak Antalya'ya giden süreçte Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'na işbirliği çağrısı yapan Bakan Kurum, COP31'in başarısını yalnızca alınan kararlarla ölçmeyeceğiz. İnsanların ne kadar daha iyi korunduğuna, yerel kapasitenin ne kadar güçlendiğine ve uygulamanın sahada ne kadar karşılık bulduğuna da bakacağız. Antalya'dan geriye yalnızca kararlar değil, insanlara ulaşan kalıcı sonuçlar bırakmak istiyoruz. Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nu ve bütün ulusal dernekleri Antalya'ya giden süreçte bizimle birlikte çalışmaya davet ediyorum, dedi.
0: Cenevre'deki Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Merkezi'nde COP31 Başkanlığı Dünya Meteoroloji Örgütü Bilgilendirme Toplantısı üst düzey oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan COP31 Başkanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün verileri ışığında iklim krizinin ulaştığı boyuta dikkat çekti. İklim değişikliğinin sonucu nedir derseniz, net bir şekilde Nepal'i gösterebiliriz ifadesini kullanan Bakan Kurum, küresel iklim sistemleri tarihteki en dengesiz dönemini yaşıyor. Sıcaklıklar rekor seviyelerde seyrediyor, kuraklık riski yaşanıyor, bir yandan buzullar eriyor, 2026 sonu için El Niño uyarısı yapılıyor. Küresel anlamda iklim riski artık insanların hayatına, geçim kaynaklarına, şehirlerimize ve kalkınma imkanlarına doğrudan yansıyor. Bunun en acı örneklerinden birini birkaç hafta önce Nepal'de gördük. Himalayalarda meydana gelen buzul çökmesiyle tetiklenen büyük sel, yerleşim alanlarını, yolları, köprüleri ve enerji altyapısını vurdu. 1386 insanımız hayatını kaybetti. 5130'dan fazla insanımız hala kayıp, dedi.
1: Türkiye'nin yaşadığı iklim kaynaklı afetlere de vurgu yapan Bakan Kurum, bugün Türkiye'de de sıcaklıklar yükseliyor, yağış düzeni değişiyor ve aşırı hava olayları artık daha sık karşımıza çıkıyor. Yağışlar konusunda da tarihimizin en değişken sürecini yaşıyoruz. 2025 yılında son 52 yılın en düşük yağış seviyesini görmüşken, 2026'da son 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştık. Son 10 yılda bazı illerimizde aşırı yağışların ardından sel, su baskınları ve heyelanlar yaşadık. Aynı zamanlarda başka bir bölgemizde orman yangınlarıyla mücadele ettik, diye konuştu.
0: Yaşanan felaketlerin, meteorolojik risklerin arkasında evler, çiftçiler, çocuklar ve aileler olduğunu yeniden hatırlattığını belirten Bakan Kurum, meteorolojinin bilimsel temelli ölçüm ve uyarı sistemlerinin bu noktada hayati önem taşıdığını dile getirdi. Bakan Kurum, meseleye bu açıdan baktığımızda şunu söylemek zorundayız. Doğru gözlem, doğru tahmin ve zamanında uyarı bugün dünyanın en temel insani güvenlik meselesidir. Doğru uygulamanın ilk şartı riski doğru bilmektir, dedi. Okulda 900'den fazla çocuğu dağlara çıkararak hayatını kurtardı. Yaklaşık 13 dakika sonra okul yerli bir oldu. Yani zamanla yarışarak doğru bir tavırla orada 900 çocuğumuzun, evladımızın kurtarılmasına vesile oldu. İşte erken uyarı sistemi bu anlamda halkların bilinçlendirilmesi, bu eğitimin çocuklara verilmesi ne kadar önemli, ne kadar kıymetli, bunu yaşayarak olarak da görmüş olduk.
1: COP31 Başkanlığı olarak erken uyarı sistemini uygulama hedefi için çok önemsediklerini dile getirerek, biliyoruz ki meteoroloji ve iklim bilgisi afetlere hazırlıktan su yönetimine, tarımdan yine sağlığa ve dirençli şehirlerin planlanmasına kadar kararların bilimsel temelidir. Bu nedenle gözlem, tahmin ve erken uyarı kapasitesini güçlendirmek COP31 uygulama yaklaşımının en önemli parçalarından bir tanesidir. Ben bizzat afetlere gitmiş, afetlerde mücadele etmiş bir bakan olarak bunları ifade ediyorum. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün herkes için erken uyarı girişimini biz de COP31 Başkanlığı olarak, Türkiye olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz diye konuştu.
0: Türkiye'nin meteoroloji alanındaki çalışmalarını anlatan Bakan Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün meteo uyarı sistemiyle yaklaşan tehlikeleri farklı renk kodlarıyla gösterip il ve ilçe düzeyinde uyarıları kamuoyuna ve ilgili kurumlara ulaştırdığını kaydetti. Erken uyarı sistemlerinin gıda güvenliği alanında önemli katkılar sunduğunu belirten Bakan Kurum şöyle devam etti. Bir çiftçi için birkaç derecelik sıcaklık farkı, birkaç saat erken gelen yağmur, dolu veya bir gecelik don bütün bir yılın emeğini etkileyebilir. Bu yüzden hava tahmini, ekim, sulama, ilaçlama ve hasat konularının zamanlamasında stratejik bir hale getiren üretim aracıdır. Meteorolojik bilgiyi tarladaki üreticinin günlük kararlarına daha güçlü biçimde taşımak, aynı zamanda gıda güvenliğini güçlendirmektir. Çünkü etkiye odaklanan tahmin bilgiyi doğrudan hazırlıkla buluşturur. Doğru tahmin ve erken harekete geçme büyük kayıpların önüne geçebilir. Erken uyarının başarısını bilginin zamanında eyleme dönüşmesiyle ölçmeliyiz. Bilginin bu anlamda planlamaya, yatırıma ve uygulamaya yön vermesini istiyoruz. Bilim ve uygulama arasındaki mesafeyi azaltmalıyız. Ulaşmak istediğimiz sonuç açık ve nettir. İnsanların afetlere karşı daha iyi korunduğu, şehirlerin risklerini önceden görebildiği, çiftçinin doğru zamanda bilgiye ulaştığı ve temiz, güvenilir, enerji erişiminin genişlediği bir dünya.
1: İklim krizi karşısında artık konuşmanın yerine eyleme geçmenin gerektiğini ifade eden Bakan Kurum, 1,5 derece hedefi doğrultusunda güçlü adımların hayata geçirilmesi gerektiğine işaret etti. İklim kaynaklı hangi afeti konuşsak karşımıza şu gerçek çıkıyor. Riskleri en aza indirmek, emisyonları daha hızlı azaltmak, uyum kapasitesini güçlendirmek, toplumları desteklemek zorundayız. Artık konuşmanın ötesine geçmek zorundayız. Konuşma süresi bitti. 10 yıldır dünya yeteri kadar konuştu. İstişare etti, belli konularda uzlaştı. Ama bundan sonraki süreçte artık karar almak zorundayız. Eğer bu konularda oturuyorsak, bu sorumlulukları üstleniyorsak, geleceğimiz için, dünyamız için birlikte hareket edecek, elimizi, gövdemizi taşın altına koyacağız. Dünya bizden bunu bekliyor ve hep birlikte dünyanın yükselen ateşini düşürmek zorundayız. Yol zorlaşabilir, zorluklarla karşılaşabiliriz ama yönümüzü asla değiştirmemeliyiz. 1,5 derece hedefi bizim pusulamızdır. Bu yolda bize düşen görev de bizi güvenli iklim patikasına taşıyacak politikaları ve uygulamaları gücümüz yettiğince güçlendirmektir.
0: COP31 Başkanlığı'nın uygulama COP'u hedefinin altını çizen Bakan Kurum, tedavi uygulayacaksanız ilk önce teşhis yapacaksınız. Bunun için de başından bu yana uygulama COP'u vurgusu yapıyoruz. Antalya'da bu anlamda mevcut taahhütlerin nasıl uygulanacağını, finansman, teknoloji ve kapasite engellerinin nasıl aşılacağını konuşmak istiyoruz. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımımız da bunu ifade ediyor. Farklı koşulları anlamak, ortak zemini büyütmek ve bu zemini sahada sonuca dönüştürmek. Doğu ile batı arasında yine güney ile kuzey arasında köprü vazifesi görecek istiyoruz. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımımız da bunu ifade ediyor. Farklı koşulları anlamak, ortak zemini büyütmek ve bu zemini sahada sonuca dönüştürmek. Doğu ile batı arasında yine güney ile kuzey arasında köprü vazifesi görecek. Kimsenin geride bırakılmadığı o anlayışı

0: Kentli şehirler, yeşil sanayileşme, gençlik ve eğitim, gıda güvenliği, okyanuslar ve denizler, dirençli sağlık sistemleri, Rio sinerjileri ve iklim uygulama kampüsünden bahseden bakan kurum, deprem bölgesinde tamamlanan asrın inşa seferberliği sonrası inşa edilen dirençli şehirlere vurgu yaptı. COP31 Başkanlığı'nın eylem gündemini hayata geçirmek için 2035'e yönelik net uygulama hedeflerini de ortaya koyduğunu anlattı.
1: NATO ülkelerinin savunma bütçelerini artırdığı gibi tüm ülkelerinde iklim değişikliğiyle mücadeleye kaynak ayırması gerektiğinin altını tekrar çizen Bakan Kurum, ülkeler bugün yaşadığımız krizler sonrası enerji güvenliği, gıda krizi risklerini önümüzdeki dönemde yaşamak istemiyorlarsa her ülke her alanda kendi kendine yetmelidir. Bu iradeyi tüm liderler göstermelidir. Nasıl ki NATO ülkeleri kendi güvenlikleri için bütçelerini %5'e çıkarıyorlarsa aynı bakışı, aynı duruşu, aynı tavrı iklim değişikliğiyle mücadelede de ortaya koymak zorundalar. Çünkü yaşanabilecek bir dünya kalmadıktan sonra topraklarınızı, ülkenizi, insanınızı korusanız da neticede yaşayacak bir dünya olmayınca hiçbir anlamı yok diye konuştu.
0: Önümüzdeki hafta New York İklim Haftası programlarını, ardından Fiji Pre-COP'u, Dünya Liderler Zirvesi'ni ve Antalya COP31'in tematik günlerini gerçekleştireceklerini belirten Bakan Kurum, her aşamada bilimi, karar ve uygulamayla daha güçlü biçimde buluşturacağız. Burada başlayan diyaloğun Antalya'da somut ortaklıklara, yatırımlara ve uygulamaya dönüşmesini arzu ediyoruz dedi. Türkiye'nin bilgi ve tecrübesini diğer ülkelerle paylaşmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Kurum, bu kapsamda 3 yıl boyunca her yıl en az gelişmiş ülkelerden 30 teknik personele eğitim verileceğini sözlerine ekledi.
1: COP31 Başkanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'teki OECD merkezinde OECD konsey toplantısı ve COP31 stratejik ortaklık etkinliğine katıldı. COP31 Başkanı Kurum, OECD Genel Sekreteri Matthias Korman, OECD üyesi ülkelerin büyükelçilikleri ve OECD nezdindeki daimi temsilcilerin yer aldığı programda COP31 Başkanlığı'nın eylem gündemine ve önceliklerine yönelik bilgilendirme yaptı. COP31 Başkanlığı ile OECD'nin stratejik ortak olduğunu açıklayan COP31 Başkanı Kurum, OECD'nin ekonomi alanındaki uzmanlığı, güvenilir veri analizleri ve uluslararası karşılaştırma kapasitesinin bu sürece çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Güvenilir ve karşılaştırılabilir OECD verileri ihtiyaçların doğru tespit edilmesini, finansmana erişimin ve bu erişimdeki eşitsizliklerin azaltılmasını ve sınırlı kaynaklarla daha yüksek iklim etkisi oluşturulmasını mümkün kılan bir yol haritası sunmaktadır. Biz de COP Başkanlığı olarak OECD'nin bu gücünden tüm insanlığın geleceği ve ortak evimiz dünyanın selameti için faydalanmak istiyoruz dedi.
0: İklim diplomasisinin saatleri Paris'te ortak bir hedefe göre ayarlandı. Yeni dönemde görevimiz güçlü bir uygulama düzeni kurmak diyen Bakan Kurum, COP31 Başkanlığı'nın uygulamaya yönelik ortaya koyduğu diyalog, uzlaşı, aksiyon yaklaşımını anlattı. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı'nı ve ev sahipliğini, Avustralya'nın ise müzakere sürecinin başkanlığını üstlendiğini belirtti. Bakan Kurum, COP31'e doğru giderken Ankara, İstanbul, Hatay, Bonn, Londra ve Trabzon'daki önemli toplantılarla eylem gündemine yönelik hazırlıkların kamuoyuyla paylaşıldığının altını çizdi. Bakan Kurum, bütün bu çalışmalar bize aynı gerçeği gösterdi. İklim diplomasisinin ağırlık merkezini hedeflerden uygulamaya artık taşımamız gerekiyor. Yani hedefler yeteri kadar belirlendi. Artık tam anlamıyla uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Artık hangi hedefe ulaşacağımız kadar o hedefe nasıl ulaşacağımızı da konuşmak mecburiyetindeyiz. Hangi politikayla ilerleyeceğimizi, yatırımı nasıl harekete geçireceğimizi, nasıl finanse edeceğimizi ve sonuçları nasıl ölçeceğimizi ortaya koymalıyız dedi.
1: COP31 Başkanlığı'nın temiz enerji dönüşümü ve elektrifikasyon, sıfır atık ve metan azaltımı, iklimi dirençli şehirler, yeşil sanayileşme, gençlik ve eğitim, gıda güvenliği, okyanuslar ve denizler, dinamik ve dirençli sağlık sistemleri, jeo sinerjileri ve iklim uygulama köprüsünü kapsayan 10 öncelikli temasını anlatan Bakan Kurum, bugüne kadar alınmış kararlar doğrultusunda sonuç alabileceğimiz 10 öncelikli başlık ve tema belirledik. Finansman, teknoloji,

0: ve kapasiteyi geliştirmeyi bu alanların tamamını kesen ortak unsurlar olarak görüyoruz. Yani bu hedefleri gerçekleştirmek için finansman, teknoloji ve yine gelişmekte olan ülkelerin kapasite geliştirmesi bu anlamda çok değerli, çok kıymetli diye konuştu.
1: Bakan kurum, COP31 başkanlığının 2035'e kadar küresel elektrifikasyon oranının %35'e çıkarılması, atık üretimindeki artışın 2035'e kadar yarı yarıya azaltılması, bina sektöründe enerji kullanım yoğunluğunun 2035'e kadar en az %25 azaltılması, üretim ve imalat sektöründe döngüsel malzeme kullanım oranının 2035'e kadar en az %15'e çıkarılması, 2035'e kadar iklim dirençli tarım uygulamaları ve iklim değişikliğiyle mücadele eğitimlerinin toplumun her kesiminde tamamlamak ve son olarak yatırım yapılabilir proje portföylerini destekleyecek iklim uygulama köprüsü mekanizmasının 2035'e kadar yaygınlaştırılması başlıklarını tek tek detaylandırdı. Bu hedeflerin somut ve uygulanabilir hedefler olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, bu hedefler aslında bizim 1,5 derece hedefimiz, kararlılığımız doğrultusunda ortaya koyulmuş bir stratejidir. Ve bu hedeflerin gerçekleşmesiyle birlikte somut bir netice elde edeceğiz. Emisyonları azaltacağız. 2035'e kadar eylem gündemindeki hedeflerin gerçekleşmesi bizim aslında 1,5 derece hedefimizdeki kararlılığımızı ortaya koyacak. Artık konuşmadan eyleme geçtiğimizi tüm dünyaya hep birlikte gösteriyor olacağız ve netice alacağız dedi.
0: İklim Uygulama Köprüsü hedefi doğrultusunda Türkiye'nin hayata geçirdiği yerel yönetimlerin politika, proje hazırlığı, kurumsal kapasite ve finansmana ulaşmasını aynı süreç içinde toplayan sürdürülebilir kentsel dirençlilik finansman kolaylığı yaklaşımını örnek gösterdi. Bakan kurum, OECD ile stratejik ortaklığımız işte tam bu noktada anlam kazanıyor. OECD'nin veri ve ekonomik analiz kapasitesi, politika tecrübesini ve uluslararası karşılaştırma araçlarını COP31'in uygulama gündemiyle buluşturuyoruz. Hedefimiz Antalya'ya kadar somut çıktılar üretmektir. Yani bugün OECD'nin verileri tüm dünya nezdinde kabul edilmiş bilime dayalı. Aslında bilimle elde ettiğimiz bu birikimi tüm dünya için kullanıyor olacağız dedi.
1: Ülkelerin artık iklim krizini tıpkı savaşlar ve çatışmalar gibi geleceğe yönelik ciddi bir tehdit olarak algılaması gerektiğine işaret eden Bakan Kurum şunları söyledi. Finansman meselesinin çok ciddi şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Dünya güvenlik anlayışını yeniden tanımlıyor. İçinde bulunduğumuz ülkelerden bazılarıyla NATO ülkeleri savunma yatırımlarını milli gelirlerin %5'ine kadar yükselten tarihi bir dönüşümün eşiğinde. Demek ki dünya geleceği yönelik tehditler söz konusu olduğunda kaynak ayırmaktan çekinmiyor. Peki iklim krizinden daha gerçek, daha yakın, daha kesin bir tehdit var mı? Bu durum karşısında neden harekete geçmiyoruz? Biz iklim güvenliğine de aynı stratejik ciddiyetle, aynı ölçekte bir kaynak seferberliğiyle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki üzerinde yaşanabilir bir dünya kalmazsa o dünyayı savunmak için harcadığımız hiçbir kuruşun da bir anlamı yok. Mesele yalnızca sınırları korumak değil, sınırların içinde yaşanacak, nefes alınacak, çocuklarımıza bırakabileceğimiz bir gelecek inşa etmektir. Güvenlik yalnızca askeri değil, iklimsel, ekonomik ve toplumsaldır. İklim meselesi artık bir gündem meselesi değil, bir güvenlik meselesidir. Ertelenemez, ötelenemez, ikinci plana atılamaz. Sizlerin nezdinde ben tüm OECD ülkelerini, tüm dünyayı temiz enerjiye, elektrifikasyona, su güvenliğine, dirençli şehirlere ve yeşil sanayiye kaynak ayırmaya davet ediyoruz. Önümüzde Antalya'ya uzanan önemli bir diplomasi takvimi var. Bu çağrımız her platformda söyleyeceğimiz, altını çizerek üstüne basa basa ifade edeceğimiz bir çağrı olacaktır.
0: Büyükelçilikleri ve daimi temsilcileri Antalya'ya davet eden Bakan Kurum konuşmasını şöyle tamamladı. New York İklim Haftası ve Fiji'de, Pirokop'ta ülkeleri dinlemeye, ortak alanları genişletmeye ve Antalya'nın siyasi zeminini güçlendirmeye devam edeceğiz. 11-12 Kasım'da Dünya Liderler Zirvesi iklim eylemine güçlü bir siyasi ivme kazandıracak. Türkiye olarak Avustralya'da dostlarımızla birlikte şeffaf, kapsayıcı ve uzlaşı odaklı bir COP31 başkanlığı yürütmeye bizler devam edeceğiz. Ben sözlerime son verirken sizleri Kasım ayında Antalya'ya davet ediyorum. Antalya'da gelin dünyanın bu kötü gidişatına hep birlikte dur diyelim. Gelin hep birlikte daha fazla sorumluluk alalım ve çocuklarımız için, geleceğimiz için bu mücadeleyi daha kararlı bir şekilde yürütelim diyorum.
1: Sevgili dinleyenler, bakanlığımızdan haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Emine Ertürk Karaaslan.
0: Ben Diler Demir.
1: Editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 18 Eylül Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27 derece, Bilecik 21, Bursa 25, Çanakkale 28, Edirne 28, İstanbul 26, Kırklareli 27, Kocaeli 24, Sakarya 25, Tekirdağ 25 ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 20 derece, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 20, İzmir 30, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'le Isparta çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 29 derece, Antalya 32, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 29 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Aksaray ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 22 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 23, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 25, Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 21, Sivas 26 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun iç kesimlerinde, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 25 derece, Bolu 22, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 21 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 24, Giresun 23, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize 25, Samsun 24, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri hariç bölge geneli, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 24, Bingöl 29, Bitlis 27, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kilis çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusuyla Mardin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 33 derece, Batman 37, Diyarbakır 32, Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 34, Şanlıurfa 34 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırsınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Thank you.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul merkezli iki ilde çağrı merkezleri üzerinden yabancı ülke vatandaşlarını sahte forex ve kripto yatırımlarıyla dolandırdığı tespit edilen, mülkiyet yapısında İsrail bağlantılı kişilerin yer aldığı uluslararası şebekeye yönelik operasyonda 175 şüpheli yakalandı. Açıklamaya göre 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığıyla 80 araç ve 12 mülke el konuldu, banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına blok uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Gürlek, sosyal hesabından vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır şeklinde açıklama yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ahilik sadece metai değer veya sermaye birikim üreten değil, İnsanı ve ahlakı merkeze koyan bütüncül bir dünya görüşüdür ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasalarda yaşanan son gelişmeleri ilişkin açıklama yaptı. Piyasalarda dün yaşanan hareketliliğin sınırlı sayıdaki fonda ortaya çıkan kredi ve likidite probleminden kaynaklandığını söyleyen Şimşek, yaşananların genele yayılmış bir sistemik riske işaret etmediğini, borsa ve piyasalarda yapısal bir sorun bulunmadığını belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleriyle Maltepe, Gazi Osman Paşa ve Zeytinburnu'ndaki 1642 bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını, konutların bugün düzenlenecek törende çekilecek kura ile hak sahiplerini teslim edileceğini açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 7404'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3577'ye yükseldi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı bu akşam oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Amasya Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İyidere Rize Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İnegöl Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Havadurum.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar, Miki, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş, Bitlis, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 20 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar, Miki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Bolu, Çankırı, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcık çok zor, kolay değil. Şimdiye kadar biz hep kafada çarşımız hep tutmuyoruz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
5: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
6: Kıymetli dinleyenlerimiz, gönül dünyamıza musikinin nameleriyle seslendiğimiz Hakikat Ezgileri programından hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Musiki bazen bir sözün anlatılmadığını bir nameyle anlatır. Bazen insanı geçmişine götürür, bazen gönlünün derinliklerine unuttuğu bir duyguyu yeniden uyandırır. Hele ki musikimiz hakikati, irfanı, ilahi aşkı ve gönül terbiyesini anlatıyorsa, dinlediğimiz her eser yalnızca kulağımıza değil, gönlümüze de hitap eder. Hakikati arayan gönlüne birkaç mısra ile şöyle seslenmek istiyorum. Hakikat bir nurdur, gönülde yanar. Bir güzel nameyle kalplere konar. Ses susar, söz biter, gönül söylenir. Aşka düşen insanı hakkı arzular. Bugün Hakikat Ezgilerinde Türk musikimizin köklü geneleğinden yetişmiş TRT Ankara Radyosu'nun çatısının altında sanat hayatını sürdüren kıymetli bir ses sanatçısını ağırlıyoruz. Musikiyle iç içe bir ailede yaşayan, bir hayat süren, babasının musiki yönünden istifade eden sevgili hocamız Akif Özüşen'den bahsediyorum. Yine ona dair sanatçımızla da çok konuşacağız. Ardından TRT Gençlik Korosu'nda yetişmiş, musiki terbiyesi görmüş kıymetli bir solistimiz, televizyonlarda, ekranlarda Akşam Sefası ve ona benzer muhtelif programlarda gördüğünüz değerli ve kıymetli bir solistimizle bugün bir aradayız. Hemen solistimizi size arz ediyorum. Sevgili Bahadır Özüşen, TRT Ankara Radyosu Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı, değerli hocam, Hoş geldiniz.
0: Merhaba.
6: Sefalar
0: hoş
6: getirdiniz
0: bulduk,
6: yayınımıza.
0: Hoş bulduk. Allah razı olsun.
6: Sizi ağırlamak bizim için bir şeref, onurdur.
0: Aynı şeref bana ait. Teşekkür ederim.
6: Birçok şey konuşacağız. Özellikle babadan bahsettim. Evet. Aki Hoca'nın da üzerinizde çok emeği olduğunu bildiğim için de söyledim. TRT'de yetişmişliğiniz, önemli hocalardan istifade etmişliğiniz var ve birçok seveniniz, takipçiniz var. Hocam biz bu yönleriyle sizi biliyoruz ama Bahadır Özçen kimdir? Musiki yolculuğumuz nasıl başladı ve bugünlere nasıl geldiniz? Sizi merak eden dinleyicilerimiz için ne dersiniz?
0: Evet, öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum. Ne güzel, Meteoroloji Radyo'da olmak benim için ayrı bir zevk oldu ama sizin bu gayretiniz beni ayrı bir cezbetti Hamit Bey.
6: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, Hamit Hoca da gönlünde musiki aşkı olan, gerçekten sanat. Bu çok önemli. Hep hocalarımız bize öyle derdi. Yani musiki aşkı, onunla hemdem olmak hem o naifliği getirir, hem de o arzuyu getirir, hem de o bir çekim aslında vesilesidir, biliyor musunuz?
6: Olmaz mı? Tabii ki.
0: Evet, o harika bir şeydir. Yani o insanların arasında da o iletişimi, o güzel iletişimi, doğru iletişimi sağlayabilecek bir çekim etkisi de yaratıyor. Tabii bu anlamda radyonuza, çalışanlarınıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
6: Biz de çok öncelikle teşekkür ederiz hocam.
0: Bütün dinleyicilerimize selamlarla. Şimdi tabii Bahadır Özdüşen müziğin içine doğdu bir kere. Tabii çok küçük yaşlarda musikiyle hemdem olmanın avantajını tabii ki yaşıyorum. Çok kıymetli. Ama ben hep şunu söyledim röportajlarımda da, gençlik yıllarımızdaki o ilk radyo zamanlarımızda. Şimdi büyük üstadlarla beraber çalışmanın, tabii onlarla meşk etmenin büyük avantajları var ama şimdi evde müziğe doğmak da başka bir şey. Yani ben bunu her zaman şöyle söylüyorum. Biz tesadüf sanatçı değiliz. Allah bize bunu nasip etmiş. Biz de bu nasiple bu nasibi nasıl büyütebiliriz, nasıl faydalı hale getirebiliriz?
6: Evet.
0: Hep bunun derdine düştük.
6: Doğru.
0: Çok şükür böyle yetiştirildik hakikaten. Sanat çok başka bir kurum. Çünkü biz duygulara hitap ediyoruz. Nasıl doktorlarımız fiziki olarak bize şifa vermeye Allah'ın izniyle çalışıyorlar, biz de Allah'ın izniyle o duyguları en güzel şekilde, ki o insanı kamil olan o güzel duygularımızı, güzel hasletleri şarkılarımızla onların dillerine tercüman olmaya çalışıyoruz. Duygularına tercüman olmaya çalışıp onları en güzel şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Tabii dolayısıyla bu misyonla biz yetiştik. TRT Ankara Radyosu bir okuldur, sen de biliyorsun.
6: Evet.
0: Gençlik korusu tabii benim için önemli bir adımdır. Sonra konservatuar oldu tabii. Vesaire. Ama tabii babamızın oğlu olmak bu ilk adım için bizim için bir büyük bir avantaj. Ve
6: doğru.
0: Tabii done oldu yani Akif Özüşen. Çünkü büyük bir sanat, 50 yıllık bir sanat yaşantısı var ve o kadar ak bir sayfası var ki.
6: Evet.
0: Şimdi bu hem büyük bir sorumluluk. Babamın devamını getirmem lazım.
6: Doğru.
0: Şimdi bana o zamanlar derdi ki Akif Özüşen, Akif'in oğlu. İsmimi söylemezlerdi hocalar. Ziya Taşkent falan tabii. Akif'in oğlu gel, Akif'in oğlu git, Akif'in oğlu falan. Sonra çok şükür biz tabii o devam ettiğimiz yıllarda tabii artık böyle o çalışma azmimizle birlikte kendimizi geliştirip belirli bir seviyeye geldikten sonra da Bahadır'ın babası demeye başladılar.
6: Çok güzel. Tebrik ederim.
0: Çok şükür Rabbim.
6: Çok güzel. Zaten
0: o
6: aslında
0: kıvama geldik yani.
6: Babanız da bundan gurur duyuyor.
0: Çok. En büyük destekçim.
6: Ziyade hani bu söylemde, Bahadır'ın babası söyleminde, babanızın arzu ettiği, istediği şey de muhtemelen de odur yani. Arzu ettiği.
0: Bu sosyal medyalarda hep dolaşır ya, biliyorsunuz. Caps'ler evet. Var böyle, reels'ler falan.
6: Evet.
0: Onda diyor ki bazıları mesela, tek hayatta seni kıskanmayacak tek bir kişi vardır diyor. Senin başarını, senin iyiliğini, zenginliğini, her türlü üstün başarını, o da babadır diyor.
6: Tabii tabii. Çünkü
0: yani düşünebiliyor musun?
6: Aynen. Aynen.
0: Onun için çok şükür yani.
6: Çok teşekkür ederiz hocam. Yaptığınız bir albümünüz var. Oradan band kayıtlara girelim istiyoruz. Daha sonra da lütfen derseniz o güzel sesinizden de böyle kendinizin çok sevdiği ufak bir ilahi de
0: olur.
6: Arzu ederseniz tabii, dinlemek isteriz.
0: Tabii ki.
6: Biraz da albümümüzden bahsedebilir miyiz? Hani oradan
0: tasavvuf albümünden bahsediyoruz
6: evet,
0: değil mi?
6: Evet. O tasavvuf albümünden bahsederek bir esere bağlayalım. Hangisini arzu ederseniz.
0: Olur. Şimdi tasavvuf albüm, benim zaten tasavvuf musikisi, ben bunu eskiden de söylüyordum hep, Türk sanat musikisi tasavvuf musikisinden gelmiştir.
6: Doğru.
0: Özünde tasavvuf musikisi vardır. Yani dini musiki diyelim buna, ya da bir metiye musikisi diyelim. Sonuçta her şeyi güzelleştiren o güzel ses ve sedadır ya.
6: Evet, evet, evet.
0: Bizim de objemiz en güzel nedir? En güzel metiye Efendimiz'e metiyedir. işte Allah'ın o esmaları, güzel isimleri ya da dini olarak, dini ritüel olarak bizi ona yönlendiren, onu hatırlatan o güzel sözleri, bir sürü işte Mevlid-i Şerif gibi.
6: Evet, evet.
0: Gibi bunları süsleyip en güzel şekildeki musikiyle, makamlarını güzel müridik yapılarıyla bezendirip insanlara nakşetmek. Mesela bu aktarımı en güzel şekilde sağlayabilmek. Tasavvuf benim için çok vazgeçilmez bir musiki. Gerçekten öyle. Yıllarca beraber çalıştığımız birçok kişi oldu. Babamla beraber, ben de. Babam da tasavvuf musikisine çok ilgisi vardı.
6: Evet.
0: Hatta Sivas'tan derlediğimiz bir ilahi var. Ben birazdan onu okumak isterim.
6: Babanızla beraber mi?
0: Tabii.
6: Önce albümden hangi eserinizi seslendirdin?
0: O albüm benim için çok önemli bir albüm. Ben daha önce televizyon programı yaptım. Gönlümüzdeki İlahiler diye. Özellikle çok da yayınlandı. Orada blok blok böyle inanılmaz eserler seslendirdim. Hatta o zamanlar da Asımlar falan öğrenciydi. Benim bizim Osmanlılar falan... Onlarla sağ olsunlar gelip benim vokalimi yaptılar beraber, televizyon programında beraber programlar yaptık. Onlar çok fazla yayınlandı. Bu albüm benim gönlümde şöyle bir yeri var. Niyazi Mısır'ın sözlerini ben Uşak makamında bir beste yaptım. İlk.
6: Hangi eser olarak hocam?
0: İster isen bulasın cananı sen.
6: Çok güzel. Evet.
0: Yani İsterseniz ben, o benim göz bebeğimdir.
6: Kesinlikle ben de çok keyifle dinledim.
0: Onunla başlayabiliriz.
6: Dinleyicilerimize mutlaka onu keyifle dinliyorlardır. Sizden dinleyelim eseri.
0: Çok sevindim.
6: Daha sonra sohbete devam edelim.

0: Sevgili hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir eser seslendirmişsiniz. İster isen bulasın cananı. Hocam, buna dair biraz bahseder misiniz? Çok
1: tabii.
0: Önde olan bir eseriniz. Çok tercih edilen bir eser.
1: Çok teşekkür ederim ilgisinden dolayı tabii. Bir gönlümüzle yaptık. Gönüllü olan, samimiyetle yapılan her şeyin yerini bulacağını düşünüyorum her zaman. Yani o çıkarsız olan her şeyi mutlaka Cenab-ı Allah karşılığında lütfederek mutlaka veriyor.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi Uşak makamı çok güzel bir makamdır.
0: Doğrudur.
1: Kasideler ilahilere çok yakışır. O beyti okuduğum zaman Niyazi Mısır'ın işte istersen cananı sen, böyle çok etkilendim ondan. Dedim ki buna Uşak makamı bir şey çok yakışır diye. Ve Bismillah çektik yani. Allah'ım yardım etsin diye. Bize güzel bir şey oluşturalım diye, böyle Rabbim bir ilham versin inşallah.
0: Evet.
1: Ondan sonra bu eser ortaya çıktı. Tabii uğraştık, o toparladık sonradan. Notayı aldık,
0: bu sözler
1: verdik.
0: O zaman sizi cezbetmiş olmalı.
1: Yani ister isen bulasın. Bu Sofyan usulünde ama makamın melodik seyri çok güzel. Yani.
0: Evet.
1: Uşak makamı çok güzel bir makam. Neşe verir, huzur verir. La si do re do si si la la, oradaki koma bile çok güzeldir yani, o si si'deki koma bile başka bir şeydir yani.
0: Evet.
1: Sonra dedi ki bu eser güzel oldu. Arkasına ben çok sevdiğim bir ilahi daha var. Hepiniz bilirsiniz, dinleyicilerimiz de bilir.
0: Evet.
1: A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım yahu. Yahu. Şimdi o da güzel bir hareketli ilahimiz. Onun arasında da dedim ki bu böyle de olmayacak, bu yarım kalacak. Burada dedim bir şey daha gösterelim. Aslında bütün formlardan bir şey göstermeye çalışıyorsunuz. Şimdi kaside de başka bir form biliyorsunuz.
0: Tabii.
1: Onun bir üslubu, adabı, bir tavrı var.
0: Evet.
1: Dedim ki küçük bir kaside de orada. Elimden
0: i̇cra
1: geldiği kadar bir icra etmeye çalışayım diye.
0: Çok da güzel okumuşsunuz. Ağzınıza
1: teşekkür ederim.
0: Sağlık.
1: Öyle oldu. İşte radyolarda çalıyorlar. İnşallah insanlar, dinleyicilerimiz etkilenirler. Güzel etkilenirler.
0: Ben
1: gönüllerine şifa olur.
0: Kendi şahsıma söylüyorum.
1: Derdimiz o yani.
0: Keyifle dinlediğim bir eseriniz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Hakikaten güzel bir eser. Hocam yine biz sorularla devam edelim. TRT Ankara Radyosu geçmişinizde bugüne kadar ki konularla ilgili bir şey sormak istiyorum. Malum bahsettik konunun başında da, Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu'ndan yetişmiş bir sanatçısınız.
1: Tabii.
0: Gençlik korolarının Türk müziğinin geleceğine dair açısından önemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve bugün bu korularda eğitim alan gençlere hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Çünkü sizi takip eden konservatuvarlarda, müzik eğitim
1: tabii
0: okullarında birçok gençler var, öğrenciler var. Dolayısıyla
1: geleceğe umut bağlamış o kadar çok öğrencimiz
0: yani
1: var.
0: Yani Bahadır Özüçen'in onlara ne tavsiyesi olabilir?
1: Evet. Şimdi tabii Gençlik Korosu TRT demin dediğim gibi bir okul vasfı olması sebebiyle Gençlik Korosu da bu itibarla çalıştırılan ve gerçekten yetiştirilebilecek seviyede, ses kalitesinde ve o tavrı alabilecek yetenekte olan çocukları alıyorlar bir kere gençler.
0: Doğru.
1: Şimdi bu çok kıymetli. Çünkü bizim bir misyonumuz var. Misyonumuz nedir? Kendi kültürümüz olan musikimizi ileri nesillere taşıyabilmek. Mesele bu. Sevdirip. Çünkü bizim öz kendi kültürümüz, kendi musikimiz bizi biz yapan en önemli değerleri içeriyor. Yani bunun içerisine inancı koyun, bunun içerisine sosyal yaşantıyı, sosyolojiyi koyun, aile yaşantısını koyun. Naif duygularımızı hep ön plana çıkartıyor dedik ya.
0: Evet.
1: İletişimde, sosyallikte yardımcı oluyor. Şimdi ben Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim aynı zamanda, alan dışı. Benim dersim ne orada? Müzikle sosyalleşme ve terapi. Şimdi Osmanlı dönemimizde bizim, hatta onlardan önce Taşamanlardan gelen bir gelenek bu. Ve Selçuklu dönemi dahil. Birçok hastalarımızı musikiyle biz şifa dağıtmışız. Ve bunda bizim Osmanlımız büyük bir başarı elde etmiş ve büyük bir başarı skalası yakalamış.
0: Bu yani bizim müziğin böyle bir terapi ve tedavi yöntemi.
1: Ruh hastalarına, çeşitli vesaire hastalıklara iyileşme, harekat dönemindeki ve iyileşme sürecinde büyük destekçi olarak, çünkü duygulara hitap ettiğiniz için.
0: Evet.
1: Düşüncelere ve duygulara hitap ediyorsunuz. Hastalığın en büyük şeyi moraldir biliyorsunuz.
0: Doğru.
1: Yani hastalık sürecindeki hep doktorlar der ki aman moralini iyi tutacaksın. Strese gelmeyeceksin.
0: Psikolojini bozma.
1: Tabii psikolojini bozmayacaksın.
0: Evet.
1: Tamam işte biz de onun için musikiğimizi öneriyoruz. Öneriyoruz yani bunu.
0: Evet hocam.
1: Şimdi tabii Gençlik Korosu da bu anlamda yetiştiği için büyük katkı sağlıyor. girmelerini tavsiye ederim. Bu yetenekte olan çocuk arkadaşlarımızın, gençlerimizin tercih etmelerini de her zaman arzu ederim. Bir ikinci söylediğiniz de onlara örnek olma açısından.
0: Ne tavsiye edersiniz?
1: Tavsiyem her zaman hep şu oldu. Bir kere ilk önce inanacaklar, sevecekler. Sevmeden hiçbir şey yapamazsınız efendim. Sadece popüler algısıyla bakıp sanata, onun magazinsel kısmını, vitrin kısmını düşünerek hareket ettiğiniz zaman yanılırsınız. Öyle bir şey yok. O çok milyonda bir belki vardı işte fenomen olanlar, bilmem ne olanlar ama
0: evet.
1: Sonradan ondan da psikolojik sıkıntısını çekiyorlar. Onu taşımak da kolay değil.
0: Değil evet, çok zor.
1: Yani öyle bir şey, kolay elde ettiğiniz şey her zaman onun bir bedeli vardır yani. Evet, olumsuz bir bedeli var.
0: Doğru.
1: Şimdi bu anlamda diyorum ki hem ilk önce seviniz, sonra müziki iyi bir repertuar ister. Bu çok derin bir derya. Gerçekten içine girmek lazım. Şarkıları, benim hocam derdi ki bana, ben ilk önce bakardım notaya falan, işte şarkıyı bir geçerdim, solfej yapardım, mırın kırardım böyle, oldum ya, çok beğenmedim falan filan. Bana derdi ki, bir kızardı, sakın derdi önyargılı olmayacaksınız, bunun bir karakteri var, yapmış bestekar bunu, sen ilk önce bir analiz et, adam akıllı özümse, ondan sonra beğenip beğenmemeye karar ver.
0: Hmm.
1: Sen bir öğren bakalım şunu bir.
0: Sözleri,
1: tabii,
0: manayı,
1: sen şimdi,
0: ne
1: tabii,
0: anlatıyor?
1: Ne anlatıyor? Sen ruhuna girdin mi? Duygusunu aldın mı bir kere melodinin yani? Çok yüzeysel bir dönemde yaşıyoruz ya.
0: Evet.
1: Duygular da, her şey çok yüzeysel bir dönemde. Onun için bunlara fırsat vermeyin. Lütfen, biz gerçekten çok iyi ustalarla çalıştık. İyi yetiştik. Biz bu işin ukalalığıyla değil, tevazüsüyle ilerledik. Onun için de dinlesinler gerçekten bizi. Birçok mecrada, sosyal medya mecrasında, dijitallerde, her türlü, en klasikten tutun tasavvuf müzikisi dahil, Türk sanat müziğinin seçkin örnekleri, tasavvufun seçkin örnekleri vardır. Birçok temsil eden arkadaşım gibi biz de o doğru insanlardan biriyiz. Feyz almak çok güzeldir. Taklit yok, feyz var ve kendi sanatçı kimliğinizi oluşturmanız gerekiyor bu karışımlarla, mixle beraber. En güzeli bu işte. Ondan sonra o kimliği ortaya koyduğunuz zaman siz bir birey oluyorsunuz. Sanatçı birey oluyorsunuz. Hamit Bey dinledikleri zaman diyorlar ki, gözünü kapatıyor, dinliyor. Aa, bu Hamit Bey. Bu kadar. Bahadır Bey dinliyor. Aa, diyor ki, Bahadır Bey. Vesaire, bizim işte Fatih Hoca'yı dinliyor. Aa, bu Fatih Hoca. Bir kimlik oluşturmak gerekir.
0: Doğru. Çok güzel bir tavsiyede bulundunuz hocam. En azından işin hem disiplinini, hem ustalardan
1: evet,
0: çalışmanın gereksinimi ve onunla beraber iyice bir dinleyici olmalarını. Çünkü
1: kesinlikle.
0: Önce bir dinleyici alıp hazmetmeli.
1: Tabii.
0: Eserlerdeki duygu manaya çok önemsenmeleri gerektiğinde bahsettiniz. Çok teşekkür ederiz hocam.
1: Şimdi şöyle, ben demin de dedim ya, babamların zamanında çok çalıştığım,
0: evet,
1: Tahir Karagöz gibi bilinmeyen hazinedir. Bilenler bilir.
0: Biz biliriz.
1: Tabii sizler bilirsiniz. Diyorum ya, o kıymet verenler bilir. Tahir Karagöz'ün bir eseri Sevgi Baht Olmuş Ezelden Bize. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Rast makamında bir ilahisidir. Özellikle de çünkü ben onunla beraber çalıştım. Yanında bendir çalardım. Babamlar tabii, babamlar okurlardı. O zaman İsmail Coşarlar, İsmail Biçerler falan o zaman.
0: Meşk ortamlarında.
1: Meşk ortamlarında okurlardı. Bizim Ankara Radyosu'ndan hatta kulakları

0: açılmasın. Tahir Engin İçöz, o da musikiye, dini musikiye çok yakın bir isimdir. Onlarla beraber meşk ederdik. Tahir amca benim yanımdaydı. Ben tabii küçüğüm o zaman, çalıyorum ama bazen de böyle kendi kendime şey kure halk yapardım. Yani duramıyor doğru düzgün herhalde falan. İşte çocukluk ya, Allah affetsin.
1: Çok güzel ya, tebrik
0: ederim. Ya vallahi öyle.
1: Belki
0: ya.
1: Çok,
0: onun güzel bir eseri, onu güzel dinleyelim. Yani, gerçekten.
1: Bu da çok güzel. Keyifle dinledik bunu da.

0: Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programı devam ediyor tüm hızıyla. Bugün TRT Ankara Radyosu değerli bir solisti, sanatçısını ağırlıyoruz. Klasik Türk Müziği Korosu'nda Bahadır Özüşen'le birlikteyiz. Hocamızın bir ilahisini daha dinleteceğiz size. Daha sonra sohbetle devam edeceğiz efendim. Evet değerli hocam, çok teşekkür ederiz. O güzel sesinize sağlık diliyoruz. Inşallah. Rabbim daim eylesin.
1: Amin.
0: Size her zaman hem tasavvuf müziği okuyan hem sanat müziği okuyan TRT'nin o güzide sanatçılarından biri olarak daim görmek istiyoruz.
1: İnşallah.
0: Hocam şöyle bir soru var. Klasik Türk müziği icracısınız ama siz tasavvuf müziğine yönelik bir zamanda albümde yapmışsınız. Evet, ikisi aynı kanaldan besleniyor. Aynı makam usullerle, aynı anlamda birbirlerini destekleyici yönlerde. Neden tasavvuf müziği albümü bir tercih oldu? Arada böyle bir durum o gerçekleşti. Ve bundan sonra tasavvuf musikisiyle ilgili bir çalışmanız program besleniyor. Aynı makam usullerle, aynı anlamda birbirlerini destekleyici yönlerde. Neden tasavvuf müziği albümü bir tercih

0: olmaz mı?
1: Evet. Makamları ayrı bir nakşediş. E tabii biz de şimdi sanatçı olduğumuz için gönlümüzde o ezgiler bizi her zaman cezbediyor yani. Cezbetmeyen evet. diyen yalan söyler bence.
0: Tabii.
1: yani evet. hakikati söylesin herkes yani. O başka bir güzellik çünkü. O güzelliğe de biz talip olmak istedik. Mesele bu değil mi zaten? Güzelliğe talip olmak istemiyor muyuz?
0: Tabii.
1: Aslında özümüzde bu var.
0: Kesinlikle. Yani onu arzuluyorsunuz ki, istiyorsunuz ki işte icra
1: şimdi,
0: ediyorsunuz.
1: Şimdi sarayda ne vardır? Saraya gittiğiniz zaman bir güzellikle muhatap olacaksınız. Bunu bilirsiniz yani. Sarayda olan da güzeldir. E bu da saray musikisi zaten aynı zamanda. Tasavvuf musikisi de öyle. Aynı zamanda.
0: E var mı yeni çalışma ve projeler?
1: Şimdi bu albümü oluşturduk böyle. Bu itibarla oluşturduk tabii. Ben yeni çalışmaları hep isterim. Allah nasip etsin isterim biraz da. Tabii biz tasavvuf musikisi programları yapıyoruz. Televizyon programları yapıyorum ben kendi gönlümüzdeki namiler.
0: Şu an bir radyoda TRT radyosunda klasik müzik kanalında bir programımız var diye biliyorum. Doğru
1: var.
0: Mu?
1: Var. Türk sanat müziği üzerine o. Ama orada mesela Ramazanlarda ben tabii ilahiler de okuyorum. Ya da bizim şimdi bak ilahi diye adlandırmak da aslında yanlış. Yanlış derken şu anlamda. Yani kısıtlamamak lazım aslında. Çünkü bizim şarkı Türk sanat müziği formunda olan aslında tamamen dini müziğe ait olan şarkılar var. Bunu mesela Saadettin Kaynan birçok şarkısında görebiliriz.
0: Doğru.
1: Mesela Sade Hoşses'in şarkısı Yıldızlı Semalarda Haşmet ne güzel şey. Diyor ki yıldızların altında yar ile sohbet ibadet etmek ne güzel şey. E şimdi bu Türk sanat müziği eseri Kürdül Yasgar makamında.
0: Ama sözleri tasavvuf.
1: Ama tasavvuf.
0: Evet.
1: Şimdi onun için biz kısıtlamayacağız. Demin dedik müzik muz gibi derya. Neresinden nasıl bakacağız? Ama geniş perspektifte bakmak lazım ki bunları o incelikleri yakalayabilirsiniz.
0: Doğru diyorsunuz.
1: Yani çok öbür türlü bakarsanız yani hani o ambiyane tabirle at gözlüğüyle ya da işte aklıma başka bir şey gelmedi dinleyicilerimden özür dilerim. Şimdi bu itibarla baktığınız zaman gençler o incelikleri yakalıyorsunuz. Onlara vakıf oluyorsunuz yani. Bu her şey de böyle değil mi?
0: Doğrudur.
1: Şimdi o incelikle ve o güzellikle bizi zaten içine aldı. E tasavvuf zaten küçüklükten öyle yetiştik.
0: Evet.
1: Onun için de inşallah da istiyorum ki bunlar bir bütün. Ben hiçbirisini birbirinden ayırt etmiyorum.
0: Biz de canı gönülden bekliyoruz.
1: İnşallah. Bu bir dua olsun inşallah. Rabbim de nasip etsin.
0: Benim dualarım çok hızlı kabul oluyor. Sana da dua etmiş
1: aman maşallah.
0: Sen de kısa
1: demin
0: bir zamanda.
1: Anlatlar dinleyicilerimiz bilmiyor tabii. 2001 yılında biz bir Ahmet Bey'le beraber olmuşuz.
0: Evet.
1: Ya o gün de böyle bir
0: seni görünce
1: içinden
0: dua etmiştim.
1: Geçirdiği gönlünce bir duası vardı. Evet. Onu da böyle bugün şahidiz kabulüne.
0: Allah razı olsun.
1: Sizden
0: hocam yine sizinle devam edelim. Bir canlı performansta bir icranız olur mu? Sizi yormazsak hani bu da
1: yok,
0: çok spontane oldu. Daha önce de bunu söylememiştik, konuşmamıştık. Lütfederseniz o güzel sesinizden dinleyebilir miyiz?
1: Yani şöyle yapalım o zaman. Yani hani dedik ya vesileler hep tevafuklar var. Şimdi bu tabii bize eskiden gelmiş. Babaannem tarafından biz Sivaslıyız. Sivas'ta ilahiler okunuyor.
0: Evet.
1: Ramazanlarda ilahiler. Şimdi İlk 15 güne aslında hepimizin, bütün dinleyicilerimize bildiği bir ilahi var. Onu babam derledi.
0: Ramazan ilahisi.
1: Ramazan ilahisidir bu. İlk Ramazan'ın 15 günde Merhaba Şehri Ramazan.
0: He.
1: Son 15 günde de Elveda Şehri Ramazan diye okunur.
0: Doğrudur.
1: Ben bunu babaannemden öğrendim. Babam bunu notaya aldı.
0: Allah Allah.
1: Tabii derledi. O zaman Ahmet Hatipoğlu rahmetli, Allah rahmet eylesin, tasavvuf müziğinin TRT'deki temsilcisiydi biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ata Fatih Kocalar'la falan işte biz beraber onlarla o zaman orada meşgul ettik. Biz de tabii TRT'mizin tambur sanatçısıydı.
0: Doğru.
1: Ahmet Hatipoğlu.
0: Doğru.
1: Ama iyi bir bestekardır. Doğru. Tabii dini müziğe çok büyük
0: önemli
1: katkıları
0: bir
1: var.
0: Katkısı çok var. Büyük bir hocadır.
1: Var. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Sonra babam ona verdi notasını. Dedi ki bu böyle böyle. Bizim küçüklüğümüzün ilahisidir. Annem bunu okurdu. Annemin öğrettiği bir ilahi. Bunu notaya alalım diye. Sonra hoca bunu düzenledi. Şimdi ben onu seslendireyim de şu Ramazan'a da böyle az kalmışken Ramazan'ın da bir tadı gelsin böyle.
0: Olur, olur,
1: hem damaklarımıza kulaklarımıza.
0: Bu arada Allah nenenize de gani gani rahmet
1: amin,
0: eylesin.
1: Amin. Allah razı olsun.
0: İşte onlardan bize gelen aktarılan şey çok
1: miras,
0: kıymetli.
1: Kıymetli miraslar.
0: Buyurun hocam sizi dinliyorum.

0: baba.
1: Teşekkür ediyoruz hocam, o güzel sesinize sağlık. Bir de bunun son 15 günde elvedası var.
0: Elvedası var.
1: Şimdi evet. Sen merhaba ederek
0: o Ramazan'ın... üzgün kısmı işte, o Ramazan artık o evet. O manevi atmosferin yavaş yavaş bizden uzaklaştığı zaman dilimle girdikçe
1: evet.
0: Elveda dedikçe şöyle bir içimiz titriyor o zaman tabii.
1: Dinleyicilerimizin bilmesi için söylüyorum. Elveda kısmına geçince ritmik yapısında falan bir değişiklik olmuyor. Aynı usulde yine devam ediyor.
0: Aynı usulde devam ediyor. Şimdi tabii biraz o düzenlendiği için. Aslında benim ilk okuduğum budur. Hakikati bu.
1: Hmm.
0: İlk önce bu notada biraz değiştirildi. Hoca bunu düzenledi biraz. Ahmet Atiboğlu, Allah rahmet eylesin. Ama mesela bunun arasında şey yaptı. Bizim Alparslan okudu bunu.
1: Hmm, öyle mi? Hocam. Evet, evet. Ne i̇şte, okudu?
0: İşte Fatih'in albümünde, Fatih Koca'nın o Bismillahirrahmanirrahim'de bu
1: evet,
0: da var.
1: Evet, evet, evet, evet.
0: Orada beni arayacaklarına yanlışlıkla Alp'i aramışlar. Hani şey var ya, Çelebi'nin misali. Şefaat ya Resulullah diyeceğine seyahat ya Resulullah demiş.
1: Evet, evet.
0: Bu da Alp, Bahadır diyeceğine Alp demiş. Şimdi
1: çok güzel ya.
0: Ondan sonra neyse orada bir arada şey varmış. Merhaba ritimler devam ediyor. Ha,

0: diye böyle kasideden çok güzel böyle. İşte
1: bunu Alp mi okumuş diye. Arada?
0: Alp de böyle okumuş ama bunu ben zaten böyle okurum hep.
1: Tamam peki.
0: Genelde. Alp de orada küçük bir gösteriş yapmış orada. Bunun arasında böyle itibar edilen şeyler de var. Bu zaten bir esma zikirdir aynı zamanda. Doğru. Ya Hannan, ya Mannan,
1: doğru.
0: Ya Zel Cudu vel İhsan, Sebbit Kulübenin alel iman, Ercu affeke vel gufran. Yani.
1: Aynı zamanda dua.
0: Ne güzel. Hem tabii, dua yani. Hem Allah'ın, Cenab-ı Allah'ın.
1: Hocam valla çok keyifli ya. Oldu sizinle program. Allah razı olsun. Yani hem de çok doğal oluşun hem de keyifli bir sohbet edişin güzel oldu. Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programının maalesef sonuna doğru geldik. Değerli hocam Bahadır Özüşen'le program o kadar hızlı geçiverdi ki kendisiyle ufak da bir meşk etme fırsatımız oldu. Hocam programın sonuna geldik.
0: Evet.
1: O güzel sözlerinizle söyleyişinizle dinleyicilerimiz için veda konuşmasını lütfederseniz sevinirim.
0: Veda demeyelim, yeni bir başlangıcın bitirişi diyelim.
1: Öyle diyelim.
0: Yeni bir başlangıçlar inşallah diyelim.
1: Hay
0: hay. Dinleyicilerimizi çok seviyorum. Bizim milletimiz gerçekten necip millet. Ben birçok yabancı yurt dışına da çıkıyorum. Oranın kültürlerini tanımaya çalışıyorum. Görüyorum, ediyorum. Gerçekten bak bizim toplumumuzu, kendi hani musikimiz bunlar zaten bizim kendi kültürümüz ama samimi duygularımız var, bizim muhabbetimiz işte. Şu muhabbeti hiçbir şeyde bulamazsınız.
1: Doğru, evet.
0: Samimi söylüyorum. Hiçbir millette böyle bir muhabbet yok. Onun için inşallah diyorum ki kıymet bilsinler dinleyicilerimiz. Zaten biliyorlar. Kadim milletimiz var bizim. Hepsini çok seviyorum. Buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Size çok teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah
0: Hamit hocam. Senin yaptığında büyük özveri. Allah razı olsun. Gerçekten öyle. Arkadaşlar bak, bir şeyi takdir etmezsek ilerleyemeyiz. Ben hep böyle söylüyorum. Yapılan emekleri hep takdir edelim. Teşekkürümüzü edelim. Vesilelere her zaman teşekkürsüz bırakmayacağız. Çünkü bunlar insana ilham. Peygamber Efendimizin bir bu aslında sözüdür. Umanı umutsuzluğa düşürme.
1: Evet.
0: Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Değil mi?
1: Tabii.
0: Zorlaştırmayınız,
1: doğru.
0: Kolaylaştırınız. Şiarıyla olmamız gerekir. Bu bizim en güzel şiarımız olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz
0: çok
1: hocam.
0: Çok memnun oldum sizlerle beraber.
1: Aynı duygularda
0: beraber.
1: Biz de size arz ediyoruz. Sizinle olmak, sizinle bu muhabbeti etmek çok keyifliydi. Bu arada sözünü de almış olduk biz değerli dinleyiciler. Arada hocam
0: Ramazan
1: sözü aldık dedik ki.
0: Ramazan ilahisi olunca kaçırılmaz son oldu.
1: Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programının sonuna geldik. Bir dahaki hafta Cuma günü saat 14.20'de tekrar görüşmek dileğiyle. Ile diyorum. Allah'a ısmarladık efendim.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi. Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 18 Eylül Cuma, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27 derece, Bilecik 21, Bursa 25, Çanakkale 28, Edirne 28, İstanbul 26, Kırklareli 27, Kocaeli 24, Sakarya 25, Tekirdağ 25 ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 20 derece, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 20, İzmir 30, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdenizli, Isparta çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 29 derece, Antalya 32, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 29 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Aksaray ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 22 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 23, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 25, Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 21, Sivas 26 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun iç kesimlerinde, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 25 derece, Bolu 22, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 21 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 24, Giresun 23, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize 25, Samsun 24, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri hariç bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 24, Bingöl 29, Bitlis 27, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kilis çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusuyla Mardin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 33 derece, Batman 37, Diyarbakır 32, Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 34, Şanlıurfa 34 ve Siirt 34. 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 18 Eylül Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yine 24 saatlik periyotta görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava salmak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul merkezli iki ilde çağrı merkezleri üzerinden yabancı ülke vatandaşlarını sahte forex ve kripto yatırımlarıyla dolandırdığı tespit edilen mülkiyet yapısında İsrail bağlantılı kişilerin yer aldığı uluslararası şebekeye yönelik operasyonda 175 şüpheli yakalandı. Açıklamaya göre 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığıyla 80 araç ve 12 mülke el konuldu. Banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına blok uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Gürlek, sosyal hesabından vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır şeklinde açıklama yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ahilik sadece metai değer veya sermaye birikim üreten değil, İnsanı ve ahlakı merkeze koyan bütüncül bir dünya görüşüdür ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasalarda yaşanan son gelişmeleri ilişkin açıklama yaptı. Piyasalarda dün yaşanan hareketliliğin sınırlı sayıdaki fonda ortaya çıkan kredi ve likidite probleminden kaynaklandığını söyleyen Şimşek, yaşananların genele yayılmış bir sistemik riske işaret etmediğini, borsa ve piyasalarda yapısal bir sorun bulunmadığını belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleriyle Maltepe, Gazi Osman Paşa ve Zeytinburnu'ndaki 1642 bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını, konutların bugün düzenlenecek törende çekilecek kurayla hak sahiplerini teslim edileceğini açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 7404'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3577'ye yükseldi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı bu akşam oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Amasya-Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam, gök gürültülü sağanak yağışlı 14-21 derece. Atina az bulutlu 22-32. Berlin parçalı bulutlu 13-21. Helsinki sağanak yağışlı 8-12. Kiev, gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22. Londra, gök gürültülü sağanak yağışlı 14-23. Madrid, az bulutlu 14-30. Moskova, parçalı bulutlu 11-21. Paris, az bulutlu 11-24. Priştine, parçalı bulutlu 15-28. Roma, gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28. Saraybosna, gök gürültülü sağanak yağışlı 13-19. Sofya, az bulutlu 15-28. Tiran, parçalı bulutlu 19-30. Varşova, gök gürültülü sağanak yağışlı 14-22. Viyana, az bulutlu 13-25. Zürih, parçalı bulutlu 9-23 derece. Amman, az bulutlu 18-29. Aşgabat, az bulutlu 20-30. Nursultan, az bulutlu 10-22. Bakü, az bulutlu 21-27. Duşanbe, az bulutlu 20-34. Kabil, az bulutlu 13-29. Kerkük, az bulutlu 25-37. Kuveyt, açık 31-38. Medine, açık 30-44. Mekke, açık 30-41. Riyad, açık 25-42. Şam, az bulutlu 18-32. Taşkent, az bulutlu 21-35. Tiflis, gök gürültülü sağanak yağışlı 18-24. Tokyo, sağanak yağışlı 20-24 derece. Cezayir, parçalı bulutlu 21-29. Kahire, az bulutlu 22-33. Melbourne, parçalı bulutlu 14-24. Montreal, parçalı bulutlu 6-16. New York, parçalı bulutlu 17-21. Sydney, az bulutlu 14-28. Washington, parçalı bulutlu 19-25 derece. Chaturanga, gök gürültülü sağanak yağışlı 15-26. Frankfurt, parçalı bulutlu 11-24. Gümülcine, az bulutlu 16-28. Kırcaali, az bulutlu 14-27. Komrat, gök gürültülü sağanak yağışlı 13-25. Köstence, az bulutlu 15-24. Münih, parçalı bulutlu 8-21. Podgorica, parçalı bulutlu 18-31. Selanik, parçalı bulutlu 17-27. Şumlu, az bulutlu 12-26. Taraglia, gök gürültülü sağanak yağışlı 15-26. Balkaneş, az bulutlu 16-26. Zenitsa, gök gürültülü sağanak yağışlı 14-25. Gazi Magosa, mevzi sağanak yağışlı 21-31. Girne, mevzi sağanak yağışlı 24-29. Lefkoşa, mevzi sağanak yağışlı 20-30. Güzelyurt, mevzi sağanak yağışlı 18-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kısa süreli rüzgarla kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Sakarya Kocaali'de 57 kilogram, Giresun Tirebolu'da 37, Isparta Keçiborlu'da 35, Konya Doğanhisar ve Ankara Polatlı'da 33 kilogram, Aksaray Hasan Dağı'nda 27, Afyonkarahisar Hocalar ve Trabzon Araklı'da 26, Çankırı Kurşunlu ve Nevşehir Gülşehir Gökçe Toprak Köyü'nde 24 kilogram, Burdur Yeşilova Salda Kayak Merkezi, Uşak Ulubey ve Muğla Milas Orman Sahası'nda 23, Kırıkkale Keskin ve Adana Yüreği Çukurova Tarım Araştırma'da 22, Sinop Gerze'de 21, Yozgat Boğazlıyan'da 20, Mersin Toroslar Arslanköy'de 19 kilogram, Kayseri Yeşilhisar ve Denizli Pamukkale Güzelpınar Köyü'nde 18, Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi ve Kastamonu Doğanyurt'ta 17, Samsun Atakum Bölge, Zonguldak Karadeniz Ereğli ve Niğde Ulukışla Bolkar Dağı'nda 16 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Kalbim yum gözünü bitti sevgim. Gel beraber ağlayalım başka.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 18 Eylül Cuma, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27 derece, Bilecik 21, Bursa 25, Çanakkale 28, Edirne 28, İstanbul 26, Kırklareli 27, Kocaeli 24, Sakarya 25, Tekirdağ 25 ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 20 derece, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 20, İzmir 30, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdenizli Isparta çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 29 derece, Antalya 32, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 29 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Aksaray ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 22 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 23, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 25, Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 21, Sivas 26 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun iç kesimlerinde, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 25 derece, Bolu 22, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 21 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 24, Giresun 23, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize 25, Samsun 24, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri hariç bölge geneli, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 24, Bingöl 29, Bitlis 27, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kilis çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusuyla Mardin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 33 derece, Batman 37, Diyarbakır 32, Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 34, Şanlıurfa 34 ve Siirt 35 derece. sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleriyle akşam saatleri arasında kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer altı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul merkezli iki ilde çağrı merkezleri üzerinden yabancı ülke vatandaşlarını sahte forex ve kripto yatırımlarıyla dolandırdığı tespit edilen, mülkiyet yapısında İsrail bağlantılı kişilerin yer aldığı uluslararası şebekeye yönelik operasyonda 175 şüpheli yakalandı. Açıklamaya göre 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığıyla 80 araç ve 12 mülke el konuldu. Banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına blok uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Gürlek, sosyal hesabından vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır şeklinde açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasalarda yaşanan son gelişmeleri ilişkin açıklama yaptı. Piyasalarda dün yaşanan hareketliliğin sınırlı sayıdaki fonda ortaya çıkan kredi ve likidite probleminden kaynaklandığını söyleyen Şimşek, yaşananların genele yayılmış bir sistemik riske işaret etmediğini, borsa ve piyasalarda yapısal bir sorun bulunmadığını belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleriyle Maltepe, Gazi Osman Paşa ve Zeytinburnu'ndaki 1642 bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını, konutların bugün düzenlenecek törende çekilecek kurayla hak sahiplerini teslim edileceğini açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 7404'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3577'ye yükseldi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı bu akşam oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Amasya Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İyidere Rize Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İnegöl Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güneyi, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Fırtına nedir?
5: Fırtına, rüzgarın saatte 34 ila 40 knot, Bofor rüzgar skalasına göre ise 8 kuvvetinde esmesi durumudur. Fırtına ismi daha çok hasar oluşturan olumsuz hava olayları için kullanılmaktadır.
6: Atmosferden haber var.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteorolojinin Sesinde 18 Eylül Cuma gününü paylaşmak adına mikrofondayız. Hayırlı cumalar diliyoruz. Telefonlarınız, kapılarınız hayırlı haberler için şahsın. Böylesine güzel dualarla, temennilerle açalım programı. Güzel başlarsak güzel devam edeceğimizi düşünüyorum. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 18'e kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Bu saatimizin bağlantıları Elazığ ile başlayacak. Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri'de diğer bağlantılarımız. İkinci saatimizde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarını sizlerle buluşturacağız. Bu saatimizde tarihte bugün köşemiz olacak. İkinci saatimizde de İstanbul'un ve başkentin trafik durumlarını sizlerle paylaşacağız. 18 sonrasında güzel programlarımız var, hatırlatalım. Gece yarısından sonra bazı programlarımızın tekrarı oluyor. Kaçıranlar için yine gece programını da paylaşalım uyumayan dinleyicilerimiz için. Bunun yanı sıra uyarılarımız var, bir kez daha hatırlatalım. Uzmanlarımız da lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakacağız. TRT Haber'in nabzını tutacağız. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri de sizlerle paylaşacağız. Elazığ bağlantımızda Ayhan Çoban yer alıyor. Ayhan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
0: Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sizi dinliyoruz.
1: Sağ olun. Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece ilk saatlere kadar hafif, aralıklı, orta kuvvette sağanak ve gök gürültü sağanak yağışları beklemekteyiz. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 15-30, Malatya 14-29, Tunceli 13-30, Bingöl 14-29, Adıyaman 20-32 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize iyi yayınlar dileriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Evet, tarihte bugün köşemize bakalım. Şöyle 18 Eylül itibariyle neler yaşanmış, önemli kısımları paylaşalım, önemli hadiseleri paylaşalım. 1851 yılının 18 Eylül'ünde Amerikan gazetesi New York Times yayımlamaya başlamış. 1890'da Ertuğrul Fırkateyni Japon sularında şiddetli bir fırtınada batmış ve 540 denizci ölmüş. 1923 yılında Hindistan Ulusal Kongresi sivil itaatsizlik kampanyası başlatmış. 1937'de Nyon Antlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş. 1948'de Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah ölmüş. 1961'de Yassıada mahkumları Kayseri cezaevine nakledilmiş. 1971'de Türkiye Güzeli Filiz Vural Avrupa Güzeli seçilmiş. 1978'de Türkiye'de Ataş rafinerisinde grev başlamış. 1981'de Fransa'da idam cezası kaldırılmış. 1993'te Hamza Yerlikaya Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 26 yıl aradan sonra Türkiye'ye altın madalya kazandırmış. Yine aynı yılda saz sanatçısı Nida Tüfekçi 64 yaşında vefat etmiş. 1997 yılında Bizimkiler televizyon dizisinin Hakim Bey'i tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Çağman 70 yaşında vefat etmiş. 2000 yılında İsrail hükümeti Filistin'le sürdürdüğü barış görüşmelerini durdurduğunu açıklamış. 2003 yılında emekli büyükelçi Ecmel Baruç'u vefat etmiş. 2005 yılında Afganistan'da 1969'dan bu yana ilk parlamento seçimleri yapılmış kıymetli dinleyicilerimiz. Tarihte bugün köşemizi sizlerle paylaştık. Birazdan yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri sizlerle paylaşacağız. Sevgili Yeter, vallahi çok güzel şarkılar seçmişsin ama Köfün'le neden başlamadık? Köfün'ün bu güzel şarkısını neden çalmıyoruz? İşte Kaç Kadeh Kırıldı, atmışsın zaten, şu an listede görüyorum. Evet, Köfün'den dinleyelim ilk olarak. Kaç kadeh yukarıya çık, yukarıda. Biraz daha aşağı gelirsen göreceksin. Evet, Köfün'den dinleyelim. Kaç Kadeh Kırıldı, bir Müslüm Gürses şarkısı. Ardından Van bağlantısıyla birlikteliğimizi sürdüreceğiz.

0: Evet, güzel bir şarkıyla programı açtık. Köfün söyledi kaç kadeh kırıldı. Birbirinden güzel şarkılar devam edecek. Bizimle kalmaya devam edin. Van'dayız. Elif Asena Berber telefon hattımızda. Elif Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Merhaba. Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için sizi dinliyoruz.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta zamanda zaman zaman kuvvetli esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. İl merkezlerinde beklenen bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Hakkari 15, Muş 13, Van ve Bitlis'te 11 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Elif Hanım. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Van bağlantımıza uğradık. Birazdan Samsun'a gideceğiz. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiselerimizle Adıyaman'la başlayalım. Güne bakışta Adıyaman'da 4 gün boyunca hava nasıl olacak sorusuyla detaylandıralım. Adıyaman'da 18-21 Eylül tarihleri arasında 4 günlük hava tahmini açıklandı. Kentte sıcaklıkların devam etmesi beklenirken hafta boyunca az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Adıyaman'da bugünden itibaren 21 Eylül'e kadar evet sıcaklıklar 32 ila 34 derece arasında seyredecek. Adıyaman'da sıcaklık 34 dereceye kadar çıkacak. Bugün parçalı bulutlu bir hava hakim, sıcaklık 20 ila 30 derece arasında değişiyor. Cumartesi günü yarın ise hava az bulutlu, sıcaklık 20 ila 32 derece arasında. Pazar günü de az bulutlu bir hava hakim, kentte sıcaklık 39 ila 34 derece arasında seyredecek. Pazartesi günü ise Adıyaman'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı en düşük 22, en yüksek 33 derece olarak tahmin ediliyor kıymetli dinleyicilerimiz. Bir diğer gazetemize bakalım. Evet, uzmanlarımızdan Abdullah Macit paylaşıyor. Aksaray'ın Güncel Yerel Gazetesi'nde de yer buluyor haber. Hava tahmin uzmanımız Abdullah Macit, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımız dikkatli olmalı diyor. Evet, uzmanlarımızdan Abdullah Macit, kuzey iç ve batı kesimlerde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyararak sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyor. Evet, devamında şöyle baktığımızda hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek. Yurdun kuzey iç ve batı kesimleri yağışlı bir havanın etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürü olarak yaptığımız son değerlendirmelerde yurdumuz kuzey iç ve batı kesimlerde yağışlı havanın etkisine giriyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri özellikle Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da ve Karadeniz bölgesinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu yağışlar Perşembe günü Muğla'da, Antalya'nın batı ilçelerinde, Isparta'da, İç Ege'de, Ankara'da ve özellikle Çorum, Yozgat, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Cuma günü de yağışların Marmara bölgesinin doğusunda, İç Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da ve Karadeniz'de devam edeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşüyor. Özellikle kuzey iç ve batı kesimlerde hafta sonundan itibaren artarak mevsim normalleri civarına, doğu kesimlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle sel ve su baskınına karşı vatandaşları tekrar sizin aracılığınızla uyaralım açıklamasını yapıyor Abdullah Macit. 3 büyükşehirde beklenen hava durumu tahminini açıklayan Abdullah Macit, İstanbul'da Perşembe ve Cuma günü sağanak yağış beklediklerini, cumartesi ve pazar günü ise yağış beklemediklerini dile getiriyor. Hava sıcaklığı 26 derece civarında seyredeceğini ifade ediyor Macit. Ankara'da Perşembe, Cuma sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var açıklamasını yapıyor uzmanımız. Antalya'nın Körfez Yerel Gazetesi'nde afet çalıştayı başlığına baktığımızda, Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Necmi Erçin ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Antalya genelindeki afet risklerinin değerlendirildiği çalıştayda deprem, meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetler, taşkın ve orman yangınları başlıkları ele alındı. alındı. Toplantıda afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar, alınabilecek önlemler ve kurumlar arası işbirliği konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Manavgat Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, Antalya genelinde yürütülen afet risklerini azaltma çalışmalarına katkı sunmak amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Evet, yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri paylaşmaya devam edeceğiz. Samsun'dayız. Yavuz Köse telefon hattımızda. Yavuz Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun için sizi dinliyoruz.
2: Evet, yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların gece saatlerinde Ordu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvet eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Samsun 19-26, Kastamonu 13-23, Sinop 18-25, Ordu 19-24, Tokat 16-24, Amasya 17-25, Çorum 14-23 derece dolayında bekleniyor. Tahminlerimiz bu yönde. İyi yayınlar diliyoruz efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Sağ olun.
0: Evet, birazdan İstanbul bağlantımızla devam edeceğiz. Yine güzel bir şarkı arası verelim. Kayahan şarkısında Anatolia Rock grubu Gözlerinin Hapsindeyim diyor.

0: Birinci Bölge Müdürlüğümüzdeyiz. Ceyhun Özdemir telefon attığımızda. Ceyhun Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk Diler Hanım.
0: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için son değerlendirmeler alalım.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinden sonrasına kadar ise Kocaeli ve Sakarya'da aralıklı olmak üzere sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yani Poyraz yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli yani 30-50 km/saat olarak eseceğini bekliyoruz. İllerimizde bu gece beklenen en düşük ve yarın en beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 17-26, Edirne 14-29, Kırklareli 13-28, Tekirdağ 16-24, Kocaeli 17-27, Sakarya 16-26, Yalova ise 18-25 derece. Denizlerimize gelince herhangi bir fırtına beklemiyoruz. Batı Karadeniz'de hava durumu çok bulutlu, doğusu aralıklı olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, yarın sabah saatlerinde ise doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde hava durumu parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş ise iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bunlar Diler Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Evet, bugün gelen bir uyarımız vardı. Bir kez daha hatırlatalım. Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlara dikkat dedik. Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli. Yarınsa Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı istiyoruz. Bu uyarının periyot süresi yarın saat 15'e kadar devam ediyor olacak kıymetli dinleyicilerimiz. TRT Haber'deyiz. Sıcak gelişmeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. Açıklamasını yapıyor. Detaylarına baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan, bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor, açıklamasını yapıyor. Bir diğer sıcak gelişmeye baktığımızda Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında olay tarihinde görevli iki savcıyla Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı adliyeye sevk edildi. Bir diğer sıcak gelişmeye baktığımızda İletişim Başkanı Burhanettin Duran, milletin iradesi kendi siyasetçilerine er ya da geç sahip çıkmakta tecelli etmiştir diyor. İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz'da tüm dünyaya gösterdiğimiz gibi Türkiye darbelere ve darbecilere milli iradenin vesayet altına alınmasına, demokrasinin ve millet iradesinin hedef alınmasına asla izin vermeyecektir, açıklamasını yapıyor. Eskişehir'deyiz. Bayram Çolak telefon altımızda. Bayram Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Diler Hanım.
0: Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için sizi dinliyoruz.
2: Hemen aktarayım dinleyicilerimize. Bursa merkez ve doğu kesimleriyle Bilecik merkez ve batı kesimlerinin bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı, sonrasında bölgemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Yarın hava sıcaklıklarımızın bugüne göre 3 ila 5 derece artarak mevsim normalleri civarına çıkacağını, bölgemizde rüzgarımızın ise kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceğini tahmin ediyoruz. İl merkezlerimizde bugün gerçekleşen en yüksek hava sıcaklıkları Eskişehir ve Bursa'da 21, Kütahya'da 19, Bilecik'te ise 22 derece olarak ölçüldü. Son olarak il merkezlerimizde gece beklediğimiz en düşük ve yarın tahmin ettiğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları sırasıyla Eskişehir 14-26, Kütahya 11-24, Bursa 14-26, Bilecik'te ise 14-25 derece civarında beklemekteyiz. Aktaracaklarımız bu kadar Dilara Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize güzel bir hafta sonu diliyoruz.
2: Sağ olun. İyi hafta sonları, iyi yayınlar diliyoruz biz de.
0: Sağ olun. Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü. Ankara'nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu öldü. Öveçler semtinde yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Fehmi Akbaş'a sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akbaş'ın cesedi incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir diğer sıcak gelişmeye baktığımızda Belçika'daki Charleroi Havalimanı'nda grev nedeniyle yarın 46 uçuşun iptal edilmesi bekleniyor denilmiş. Üniversitelerde ilk ders terörsüz Türkiye. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerden 2026-2027 eğitim yılı açılış törenleri ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Bir diğer sıcak gelişme Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs'taki silahlanma faaliyetlerini, yabancı ülkelerle yapılan askeri anlaşmaları ve bölgede değişen güvenlik dengelerini yakından takip ediyoruz açıklamasını yapıyor. Evet, şu an için sıcak gelişmeler bu şekilde kıymetli dinleyicilerimiz. Sıcak gelişmeleri elbette ki paylaşmaya devam edeceğiz TRT Haber ve Anadolu Ajansı aracılığıyla. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri de paylaşmaya devam edelim. Şöyle bakalım gazetelerimize. Evet, gazetelerimiz bir hayli fazla özellikle meteorolojik hadiseler. Eskişehir'in Eskişehir Şehir Yerel Gazetesi'nde Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu başlığıyla yer almış. Konya'dayız. Meryem Bağcı telefon altımızda. Meryem Hanım hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Diler Hanım. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Karaman, Niğde, Aksaray ve Konya için sizi dinliyoruz.
3: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı illerde bu gece ve yarın havanın parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerine kadar Aksaray ve Niğde çevreleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 14, en yüksek 24, Aksaray'da en düşük 13, en yüksek 25, Karaman'da en düşük 14, en yüksek 26, Niğde'de en düşük 11, en yüksek 24 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de size ve ekibinize güzel bir hafta sonu diliyoruz Meryem Hanım.
3: Teşekkür ederiz.
0: Konya bağlantımızı uğurladık. Haberin devamını paylaşalım. Sonrasında güzel bir şarkımızla devam edeceğiz. Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu. Bugün atılan başlık buydu. Eskişehir'in Şehir Yerel Gazetesi'nde Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün uyarıları. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağışla Eskişehir genelinde özellikle kent merkezinde etkili oldu. Yağmur hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına sığınırken yağışın ardından hava sıcaklığı da hissedilir derecede düşüş yaşandı. 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından başlayan yağış özellikle kent merkezinde yoğunlaştı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle caddelerde ve sokaklarda bulunan vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına ve korunaklı alanlara sığındı. Yağışların aralıklarla devam etmesi ve yarın da etkili olması bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklığının hissedilir bir biçimde düşmesiyle kentte sonbahar havası hakim oldu kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, şöyle bakıyorum listeye. Ozan Orhon'la devam edelim. 90'lı yıllara gidelim ve Saman Alevi şarkısını sizlerle buluşturalım. İki bağlantımız kaldı. Diyarbakır ve Kayseri bu saat için.

0: Diyarbakır bağlantımızda Recep Uğur yer alıyor. Recep Bey, hoş geldiniz. Recep Bey.
1: Evet.
0: Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır için söz sizde.
1: Hemen aktaralım. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde yaptığımız son değerlendirmelere göre bu akşam saatleriyle yarını ayıralım. Bugün akşam saatlerinden gece saatlerine kadar rüzgarlı ve yer yer yağışlı havanın hakim olmasını bekliyoruz. Yağışların Diyarbakır'ın il merkezine isabet etme durumu da var. Daha çok Diyarbakır'ın doğusunda ve Lice Kulp gibi kuzeydoğusunda kalıyor. Ve kısmen Mardin çevrelerinde, Batman çevrelerinde bugün akşam saatlerinden bekliyoruz.

0: bulutlu olacağı, rüzgarsız bir hava olacağı, yani kuvvetli bir rüzgar beklemiyoruz diyebiliriz. Ama bu gece için böyle bir hareketlilik var. Bunun haricinde hava sıcaklıklarına gelecek olursak, sıcaklıklar yarın bugüne göre 2 derece, yaklaşık 2 derece azalıyor. Bu sıcaklık azalmasıyla beraber mevsim normalleri, hatta mevsim normallerinin bazı yerlerde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlar var, güneybatılı ve güneyli rüzgarlar. Bu rüzgarlara bağlı olarak yarın bölgemizde toz taşınma hadisesinin etkili olmasını bekliyoruz. Şırnak özelinde çok kuvvetli, bölgenin geri kalanında ise orta kuvvette tozun hakim olmasını bekliyoruz. Bunu da belirttikten sonra yarın bölgemizdeki il merkezlerinde gün içerisinde beklediğimiz en düşük ve en yüksek sıcaklıklara gelecek olursak, yarın Diyarbakır'da günün en düşük sıcaklığının 16, en yüksek 33 derece olmasını bekliyoruz. Şanlıurfa'da bu değerler 20'ye 33, Mardin'de 22'ye 39, Batman'da 15'e 33, Siirt'te 22'ye 32, Şırnak'ta ise 22'ye 29 derece olması bekleniyor. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Evet, birazdan Kayseri bağlantımızı sizlerle buluşturacağız. Anadolu Ajansı'nın da şöyle sıcak gelişmelerine bakalım. Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 8-15 Kasım'da 14. kez sinema severlerle buluşacak Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası film yarışması başvuru süresi sona erdi. Kayseri'de İzmir için kala telefon hattımızda. Metin Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
1: Teşekkür ediyoruz. Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için sizi dinliyoruz.
2: Teşekkürler. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge yerinde havanın çok bulutlu geçeceği, akşam saatlerinde arası sağanak ve gökyüzü sağanak yaşlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin altında seyredildiğini görünüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esiciği bekleniyor. Ve son olarak da il merkezlerimizde bu gecenin en düşük ve yarın en yüksek sıcaklıkları Kayseri bu gece 11, yarın 24 derece, Kırşehir bu gece 12, yarın 24 derece, Nevşehir bu gece 13, yarın 22 derece, Sivas bu gece 11, yarın 23 derece ve Yozgat bu gece 11, yarın 24 derece. Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürümüzden aktaracaklar için bu kadar. İyi yayınlar, iyi akşamlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkürler.
1: Evet, bu saatimizi Bora Kibil, Sevda Tekin işbirliğinde bir Cem Karaca şarkısıyla noktalayalım. Islak ıslak. Ardından saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında atmosferden haber var. Programının ikinci saatinde spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 18 Eylül Cuma, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27 derece, Bilecik 21, Bursa 25, Çanakkale 28, Edirne 28, İstanbul 26, Kırklareli 27, Kocaeli 24, Sakarya 25, Tekirdağ 25 ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 20 derece, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 20, İzmir 30, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdenizli, Isparta çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 29 derece, Antalya 32, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 29 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Aksaray ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 22 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 23, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 25, Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 21, Sivas 26 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun iç kesimlerinde, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 25 derece, Bolu 22, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 21 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 24, Giresun 23, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize 25, Samsun 24, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri hariç bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 24, Bingöl 29, Bitlis 27, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kilis çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusuyla Mardin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 33 derece, Batman 37, Diyarbakır 32, Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 34, Şanlıurfa 34 ve Siirt 35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul merkezli iki ilde çağrı merkezleri üzerinden yabancı ülke vatandaşlarını sahte forex ve kripto yatırımlarıyla dolandırdığı tespit edilen mülkiyet yapısında İsrail bağlantılı kişilerin yer aldığı uluslararası şebekeye yönelik operasyonda 175 şüpheli yakalandı. Açıklamaya göre 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığıyla 80 araç ve 12 mülke el konuldu. Banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına blok uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Gürlek, sosyal hesabından vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır şeklinde açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasalarda yaşanan son gelişmeleri ilişkin açıklama yaptı. Piyasalarda dün yaşanan hareketliliğin sınırlı sayıdaki fonda ortaya çıkan kredi ve likidite probleminden kaynaklandığını söyleyen Şimşek, yaşananların genele yayılmış bir sistemik riske işaret etmediğini, borsa ve piyasalarda yapısal bir sorun bulunmadığını belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleriyle Maltepe, Gazi Osman Paşa ve Zeytinburnu'ndaki 1642 bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını, konutların bugün düzenlenecek törende çekilecek kura ile hak sahiplerini teslim edileceğini açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 7404'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3577'ye yükseldi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı bu akşam oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadında saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Amasya-Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Atmosferden haber var.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda meteorolojinin sesinde atmosferden haber var. Tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor. İkinci saatimize hoş geldiniz. 18 Eylül Cuma akşamına doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Bir kez daha hayırlı cumalar diliyoruz. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Eminim ki telefonlarınız kapılarınız hayırlı haberler için çalsın kıymetli dinleyicilerimiz. Bu saatimizin bağlantıları Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyon, Karahisar ve Erzurum bağlantılarımızı sizlerle buluşturacağız. İstanbul'un ve başkentin trafik durumuna da göz atacağız. Önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakacağız. Anadolu Ajansı'nın TRT Haber'in nabzını tutacağız. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri paylaşmaya devam edeceğiz. 18 sonrasında güzel programlarımız var. Gece yarısından sonra hangi programların tekrarları var? Bunları da hatırlatacağız. Evet, spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha güzel bir akşam diliyoruz. Ve şimdiden güzel bir hafta sonu olsun tüm dinleyicilerimiz için. Adana'dayız. Ali Çakır telefon attığımızda. Ali Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilek Hanım.
0: Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için son değerlendirmeleri alalım.
1: Tabii. Yarın akşam saatlerine kadar bölgemizde genel olarak parçalı ve çok bulutlu. Mersin'in doğusu, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Kahramanmaraş'ın güneybatısıyla Hatay'ın merkez ve kıyı ilçelerinin yere sanak ve gökyüzü sanak yağışı geçmesini bekliyoruz. Sıcaklıklarda 2 ila 4 derecelik bir yükseliş bekliyoruz. Rüzgar genellikle gece saatlerinde kuzey ve batı, gündüz saatlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esecek. İl merkezlerinde beklediğimiz hava durumu ile gecenin en düşük ve yarının en yüksek sıcaklıkları şöyle. Adana parçalı bulutlu 21-33, Mersin parçalı bulutlu 23-32, Kahramanmaraş parçalı bulutlu 19-33, Osmaniye parçalı bulutlu 20-32, Gaziantep parçalı bulutlu 18-32, Kilis parçalı bulutlu 20-32, Hatay parçalı bulutlu gece ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20-29 derece. Aktaracaklarım bu kadar. Dilerim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Evet, Adana bağlantımızda başladık. Şu dakikalarda İstanbul trafiğine bakalım. Çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. Artık yavaş yavaş eve dönüş yolculuğunda İstanbul'da da trafik bir hayli yoğun. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, Minibüs yolu Bağdat Caddesi, Ziverbey'den İdealtepe'ye kadar 49 dakikalık bir süreç var. D100 Karayolu Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar 41 dakika. D100 Karayolu Kartal Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na kadar da 58 dakikalık bir süreç var. Bağdat Caddesi minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi İdealtepe'den Ethem Efendi'ye kadar da 33 dakikalık bir süreç var. Şile yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Sarı Gazi Kavşağı'na kadar 15 dakika. Tem İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeleri'ne kadar da 13 dakikalık bir süreç var. Köprülere bakalım. Köprülerdeki yoğunluk şu dakikalarda bir hayli yoğun. Avrupa'dan Asya'ya baktığımızda E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, Tem'de Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde şu dakikalarda trafik durma noktasında. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk biraz azalmış. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere göz attığımızda E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar trafik durma noktasında, Tem'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmaya asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize bu güzel şarkıyı armağan edelim. Mebrure söyleyecek, anlasan.

0: tazecik.
1: 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile devam ediyoruz. Ertuğrul Başdoğu telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Dilerim.
1: Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Ankara için sizi dinliyoruz.
2: Tabii ki. Bölge genelinin parçalı bulutlu. Bugün akşam saatlerinde Çankırı çevreleriyle Ankara ve Kırıkkale'nin kuzey kesimlerinin aralıkta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gecenin düşük ve yarın gün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 12-23, Çankırı 13-25, Kırıkkale 14-24, Bolu 12-24, Zonguldak 16-22, Düzce 14-25, Bartın ve Karabük 14-25 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
1: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz Ertuğrul Bey.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. İlerleyen dakikalarda 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne gideceğiz. Hürriyet gazetesinde su rezervleri tükeniyor başlığı var. Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü dünyanın su döngüsünün giderek daha düzensiz hale geldiği uyarısında bulundu. 2025 nehirler açısından son 35 yılın en kurak yıllarından biri olurken buzullar ve yeraltı suyu rezervlerindeki kayıp da hızlandı. Evet, bir diğer gazetemize bakalım. Evet, gazetelerimiz bir hayli yoğun. Şöyle gazetelerimizden. Ulusal gazetelerimizden Milli Gazetemiz. Bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı başlığıyla bugün yer buluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada akşam saatlerine kadar Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Fırtınayla ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ayrıca bugün Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bir diğer gazetemize bakalım. Milliyet'te dünyanın suyu azalıyor uyarısıyla bugün yer bulmuş. Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü 2025'te tüm dünyada yeraltı sularının azaldığı ve nehirlerden akan su miktarının düştüğü uyarısında bulunuyor. 2026-2027 raporunun ise daha kötü çıkmasından endişe ediliyor. Raporda geçen yılın dünya nehirleri açısından son 30 yılı aşkın süren en kurak dönemlerinden biri olduğu bildiriliyor. Tarihin en sıcak yıllarından biri olan 2025'te dünyanın birçok bölgesinde yeraltı su seviyeleri yıllardır süren bir düşüş yaşarken buharlaşan buzullar da tüm bölgelerde küçülmeye devam etti. Antalya'dayız. Ataberk Sak telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhaba. Hocam.
1: Merhaba. Isparta, Muğla, Burdur, Antalya ve Akdeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
3: Tabii, hemen aktaralım. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemizde akşama kadar hava parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağını tahmin ediyoruz. Rüzgar kuzey, öğle saatleri sahil kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesini bekliyoruz. Güncel bir meteorolojik uyarımız bulunmamakta. Bazı merkezlerimizde beklenen gecenin düşük, yarın en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde: Antalya 22-33, Muğla 16-30, Isparta 13-27, Burdur 14-28 derece. Denizcilerimiz için deniz hava raporumuz: rüzgar kuzey ve batı. Öğle saatlerinde Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre civarı. Hava az bulutlu, görüşün iyi olmasını bekliyoruz. Akdeniz'den rüzgar bu kadar. İyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
3: Hoşçakalın.
1: Antalya bağlantımızı uğurladık. Emre Fel'le devam edelim. Dert Olur şarkısıyla radyonuzda.

0: 2. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile devam edelim. Tuncay Yazıcı telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Kıyı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için son değerlendirmeleri alalım.
1: Tabii ki bu gece ve yarın için bölgemizde yağış beklenmiyor. İzmir, Aydın, Manisa çevreleri az bulutlu olurken Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ise parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise kuzey yönlerden hafif, kıyı kesimlerde orta kuvvetli esecek. Bu duruma göre merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları İzmir 19'a 30, Çanakkale 17'ye 28, Manisa 18'e 31, Aydın 19'a 33, Balıkesir 14'e 28 derece olarak tahmin ediliyor. Ege Denizi'nde hava az bulutlu olacak. Çanakkale Çeşme arası rüzgar kuzey kuzey doğudan, yarın öğleden sonraki saatlerde kuzey batıdan 3 ila 5, açıkları yer yer 6 bofor kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, açıklarda yer yer 2,5 metre dolayında olacak. Çeşme Bodrum arası rüzgar kuzey kuzey batı yönlerden 3 ila 5, yer yer 6 bofor kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre dolayında olacak. Bugünlük İzmir'den aktarabileceklerimiz bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize, güzel bir hafta sonu diliyoruz.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Anadolu Ajansı'na şöyle bir bakalım. FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı. Bir diğer sıcak gelişmeye baktığımızda, Avrupa Birliği Komisyonu doğrudan ve inandırıcı bir güvenlik tehdidiyle karşılaşan üye ülkelerin Avrupa Birliği düzeyinde acil üst düzeyi olduğunu bildiriliyor. Avrupa Birliği Komisyonu Kanada'nın birliğe ortak üye olmasına yönelik önerinin kapsamı ve uygulanma biçiminin Ekim sonunda düzenlenecek Avrupa Birliği Kanada zirvesi öncesinde ve zirve sırasında ele alınacağı bildiriliyor. Evet, TRT Haber'e baktığımızda Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar piyasasında standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 823 bin liraya çıktı. Bir diğer sıcak gelişmeye baktığımızda Mısır'da Medya Düzenleme Yüksek Konseyi ile Ulusal Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu'nun aldığı kararla 13 ve 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeye gidildi. Bir diğer sıcak gelişme ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen uyuşturucuyla fuhuşa aracılık operasyonlarında aralarında oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı 21 şüpheli adli tıp kurumuna sevk edildi. Evet, sıcak gelişmeler bu şekilde. Birazdan önümüzdeki 3 günün hava durumunu sizlerle paylaşalım. Cumartesi, pazar ve pazartesiye bakalım. Öncesinde bir Aşkın Nur Yengi şarkısını Anatolia Rock'tan dinleyelim. Hiç ummazdım.

0: Trabzon bağlantımızda devam ediyoruz. Alper Oruç telefon attığımızda. Alper Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba. Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Trabzon ve Denizler için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde onun parça olup çok bulutlu bölge genelinin yerel olmadığı süre sağanak ve yer yer gök kütüresi sağanak yağışı geçeceği tahmin ediyor. Bugün için yağışların akşam saatlerine itibaren bölgenin kıyı kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklığı ise mevsim normal derece civarında seyredecek. Rüzgar ise kuzey bir yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bugün için il merkezlerine beklediğimiz en yüksek ve en düşük hava sıcaklığı bu şekilde olacak. Trabzon 26-21, Giresun 24-20, Gümüşhane 22-14, Rize 24-20 ve Artvin 20'ye 17 derece olarak geçeceği tahmin ediyor. Denizlerimizde kaba durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. Bugün için aktaracak anı bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakalım. Hafta sonu yurtta nasıl bir hava hakim olacak? Yarın yurdun kuzey ve iç doğu kesimleri parçalı çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş, Bitlis, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hafta başına baktığımızda yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz'le Bolu, Çankırı, Ordu, Kars, Vardağın çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek kıymetli dinleyicilerimiz. Iğdır'dayız. Eda Beyaz telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Dilar Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Kars, Ağrı ve Iğdır için sizi dinliyoruz.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış esnasında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerine beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır en düşük 17, en yüksek 27 derece, Kars en düşük 7, en yüksek 22 derece, Ağrı en düşük 10, en yüksek 27 derece. Aktaracaklarım şimdilik bu kadar Diler Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Eda Hanım. Size ve ekibinize güzel bir hafta sonu diliyoruz.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Birazdan Afyonkarahisar'a gideceğiz. Öncesinde bir rengin şarkısı dinleyelim. Cabbar'dan Aldatıldık radyonuzda.

0: Afyonkarahisar'dayız. Serdar Yılmaz telefon attığımızda. Serdar Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar dilerim.
0: İyi akşamlar. Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki hemen aktaralım. Afyonkarahisar bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında 2 ila 4 derece artış bekleniyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli etmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde bekleyen hava durumu ve gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklığının şu şekilde olmasını bekliyoruz. Afyonkarahisar parçalı bulutlu 12-24 derece, Denizli parçalı bulutlu 18-31 derece, Uşak parçalı bulutlu 11-20 derece, 27 derece beklenmektedir. Güne dair en son yapmış olduğumuz değerlendirmeler bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
0: Evet. Son bağlantımız Erzurum, birazdan paylaşacağız. 18 sonrasında hangi programlarımız var? Şöyle bakalım, 18.20'den 5 dakika, 18.30'da Cihaz Esintisi, 19.30'da İçimizden Hayatlar, 20.30'da Bakanlığımızdan Haberler, 21 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında Emine Ertürk Karahas'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu'dan Sesler programı 23'e kadar sürecek. Kaçırmayın. Gece yarısından sonra tam yarımda Cihaz Esintisi, 1.30'da İçimizden Hayatlar, 3.30'da da Bakanlığımızdan Haberler programlarımızın tekrarlarını dinleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bakıyorum. Ceren Akın Avangard Orkestrası eşliğinde bir Sezen Aksu şarkısıyla radyonuzda Kalp Unutmaz.

0: Sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetleşmesini bekliyoruz. Bu duruma bu gece bu illerimizde beklenen gecenin en sıcakları ise Erzurum 8, Erzincan 12, Ardahan 5, Bayburt 8 derece olarak bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını yayınımızda misafir ettik. Son değerlendirmelerini bizlerle paylaştılar. Ankara'nın Polatlı Postası yerel gazetesine baktığımızda Ankara dahil 12 il için meteorolojiden sarı kodlu uyarı başlığıyla bugün yer buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Eylül 2026 tarihi, yani bugün yurt genelinde, düzeltiyorum, dün itibarıyla yurt genelinde hava durumuna ilişkin uyarıda bulunuldu ve yağışlı havanın etkisini sürdüreceği belirtilirken yurdun bazı bölgelerinde sıcaklıkların düşeceği belirtildi. Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmeler kapsamında Ankara'nın da aralarında bulunduğu 12 il için sarı kodlu uyarı verildi. Başkent Ankara'nın yanı sıra Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kırıkkale, Muğla ve Uşak'ta da sarı kodlu uyarılan iller arasında yer buldu kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, meteorolojinin yayımladığı uyarı listesinde Ankara'da yer aldı. Yağışlı hava sisteminin etkisini sürdürmesi ve bazı bölgelerde sıcaklıkların düşmesinin beklendiği süreçte başkent içinde sarı kodlu uyarı yapıldı. Ankara ile birlikte özellikle İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yer alan bazı illerinde uyarı kapsamına alınmasıyla birlikte vatandaşların meteorolojik gelişmeleri takip etmesi önem taşıyor. Sarı kodlu uyarı verilen iller Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kırıkkale, Muğla ve Uşak olarak sıralandı kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, devamına baktığımızda yağışlı havanın etkisini sürdüreceği de belirtiliyor. Özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesinde yağışlı etkisini sürdürecek denildi. Bununla birlikte yurdun bazı bölgelerinde sıcaklıkların da düşmesi bekleniyor. Hava koşullarındaki değişimin özellikle meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler açısından dikkate alınması gerektiği de belirtiliyor kıymetli dinleyicilerimiz. Ve programımızın artık sonuna geldik. Atmosferden Haber Var programımızın hazırlayıcısı Yeter Bacak şarkılarını dinledik onun seçkisinden. Programın teknik yönetmenliğini de üstlendi kıymetli arkadaşıma, teşekkür ediyorum. Sizden iki gün müsaade istiyoruz. Rabbimden bir mani çıkmazsa 21 Eylül Pazartesi sabahı 8.15'te basında gündem programıyla mikrofonda olacağız. Sunucunuz ben Diler Demir. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile, her gözyaşı da bir gülümsemeyi habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz, sevdiklerimizin yüreğine akmak için, yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. İyi hafta sonları Türkiye.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 18 Eylül Cuma, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 27 derece, Bilecik 21, Bursa 25, Çanakkale 28, Edirne 28, İstanbul 26, Kırklareli 27, Kocaeli 24, Sakarya 25, Tekirdağ 25 ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 20 derece, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 20, İzmir 30, Manisa 29, Muğla 29 ve Uşak 24 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'le Isparta çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 29 derece, Antalya 32, Burdur 26, Hatay 28, Isparta 25, Kahramanmaraş 30, Mersin 29 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Aksaray ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 22 derece, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 23, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 25, Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 21, Sivas 26 ve Yozgat 22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun iç kesimlerinde, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 25 derece, Bolu 22, Düzce 24, Karabük 23, Kastamonu 21 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 27, Bayburt 27, Çorum 24, Giresun 23, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize 25, Samsun 24, Sinop 27, Tokat 25 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri hariç bölge geneli, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 28 derece, Ardahan 24, Bingöl 29, Bitlis 27, Elazığ 30, Erzincan 29, Erzurum 22, Hakkari 30, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 34 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kilis çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusuyla Mardin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 33 derece, Batman 37, Diyarbakır 32, Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 34, Şanlıurfa 34 ve Siirt 35 derece. sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasyon Operası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğne Ada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2'lere entegre edilen Antidot 2S100, Antidot 2EA200 ve Fulmar 200 podları Konya'da 18 ülkeden savunma heyetlerinin katıldığı demoda birlikte görev yaptı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavını cumartesi günü uygulayacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak yabancı dil Türkçe sınavı Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde bu yıl ikinci kez uygulanacak. 2 oturum ve 4 bölümden oluşacak sınav için 10 adet e-sınav salonu kullanılacak. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümler uygulanacak sınav 17'de sona erecek. Adaylar sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen sokaklar güvenli operasyonu kapsamında gözaltına alınan 69 şüpheliden 44'ü tutuklandı. İran Devrim Muhafızlar Ordusu donanması Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan Togo bayraklı bir petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Ukrayna'ya silah tedarikini artırmasını protesto ederek bunun yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini bildirdi. İran'da Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırıları sonrası halkın savaşa gönüllü katılması için başlatılan can feda uygulamasına kayıtlı bazı İranlılar devrim muhafızları ordusuna bağlı besiç güçleri öncülüğünde başkent Tahran sokaklarında gösteri düzenledi. Ve son olarak spor. Süven Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında derbide cumartesi günü Beşiktaş'la Fenerbahçe Arsevev karşı karşıya gelecek. Fulya hakkı yeten tesislerinde oynanacak ve saat 16'da başlayacak müsabakayı hakem Safa Yılmaz yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Amasya Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İyidere Rize Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İnegöl Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
5: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
4: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için karşımıza kısacık ama çok güzel bir hikaye çıktı. Biz de istedik ki bu güzel hikayeyi sizinle paylaşalım. Hikayenin adı Misafir. Hikayeyi anlamı bölünmesin diye kişinin kendi ağzından olduğu gibi anlatmayı tercih ettik. Arabam birkaç defa tekledikten sonra istop etmiş ve beni bilmediğim bu yerlerde yüzüstü bırakmıştı. Aniden yağmaya başlayan kar ön camı tamamen örttüğü için dışarısını ancak yan camlardan görebiliyordum. İçimden Ocak ayında seyahate çıkmak senin neyine diyordum. Havalar birkaç gün iyi gitti diye yaz mı geldin zannetti. Evet, bir hata yaptığımı kabul etmeliydim. Üstelik ana yoldaki trafiğin yoğunluğundan kaçmak için bu bozuk yola girmiş ve sonunda dağ başında öylece tek başıma kala kalmıştım. Soğuktan ayaklarımın uyuştuğunu hissediyor ve birbirine vuran dişlerimin takırtısını duyuyordum. Mutlaka bir yerlere sığınmam gerektiğini anlamıştım. Hemen arabadan dışarı çıkarak çevreme göz gezdirdim. Tipi halinde yağan kardan gözlerimi zorlukla açabilmeme rağmen ilerideki ağaçların arasında 3-4 evin bulunduğunu fark ediyordum. Rahat bir nefes aldım. Arabayı kilitleyerek en yakındakine doğru ilerlemeye başladım. Yavaşça çaldığım kapıyı açan kız çocuğu yüzüme şaşkın şaşkın baktıktan sonra "Baba!" diye bağırdı. "Bir amca geldi." Kalınca bir erkek sesi "Buyursun" diye cevap verdi. "Girsin içeri." Sessizce süzülerek kapıyı kapattım. Genişçe bir holdü burası. İçeridekiler sobaya oldukça yakın duran, bir yatakta yatan ihtiyar kadının etrafına toplanmışlardı. Beklenmeyen bir misafir olduğum için durumumu açıklamak ihtiyacını duymuştum. Onlara buralara ilk defa geldiğimi ve arabamın bozulduğunu söyleyecektim. Selam verdikten sonra "Uzaklardan geliyorum" dedim. Arabam da sözümü henüz tamamlamamıştım ki yataktaki kadın binbir güçlükle doğrularak "Sensin" dedi. "Sensin değil mi? Biliyordum geleceğini. Çok iyi biliyordum hem." Kadının söylediklerinden hiçbir şey anlamamış, şaşırıp kalmıştım. Başucundaki adamlardan biri yanıma sokularak "Seni Almanya'daki oğluna benzetmiş olmalı" dedi. Orada bir Alman kadınla evlendikten sonra yıllardır mektup bile yazmadı. Kadıncağız şu son anlarında bile onu sayıklıyor. Bulunduğum yerden yatağa doğru ilerlerken ihtiyar kadın yine seslendi. "Evet, sensin, sensin" diye tekrarlıyordu sürekli. Nihayet geldin demek. Yanına giderek elini öptüm. Yemenisinin içindeki nurlu yüzü, perde indiği belli olan gözlerinden akan yaşlarla ıslanmış ve pırıl pırıl olmuştu. Titreyen ellerini yüzümde dolaştırırken, "Evet" dedim, "benim. Geldin tabii." O küçük evde kaldığım 2 gün boyunca ona Almanya'daki hayali işlerimden, gelininden ve torunlarından bahsettim. Arada bir dalıp gidiyor ve şuuru yerine gelince yine konuşmamı istiyordu. İhtiyar kadın 3. günün sabahında vefat etti. Onu biraz ilerideki köyün kabristanına defnettik. Mezarlıktan ayrılırken 1000 kilometre ötelerden bu dağ başına neden, niçin geldiğimin sebebini artık ben çok iyi biliyordum. Bazen sebebini hiç bilmeden kilometrelerce uzağa da gideriz. Hiç tanımadığımız insanlarla çok özel şeylerimizi de paylaşırız. Sebebini biz bilmeyiz. Neden orada olduğumuzun ya da o kişinin hangi yarasına derman olacağımızın. Biz bilmeyiz ama bilen vardır mutlaka ki bizi oralara kadar getirmiş, o kişilerle muhatap etmiştir. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Sizin de sebebini hiç bilmediğiniz, birileri için yaşadığınıza ikna olduğunuz o anları değerli kılın ve kulağınız hep bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini ve ezgilerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Programımızda ilk olarak Amerikalı caz trompetçisi ve besteci Christian Scott radyolarınızda olacak. Efsane saksafoncu Donald Harrison Jr.'ın yeğeni olan Scott, henüz 12 yaşındayken amcası Harrison'dan eğitim alarak müzikle tanışmasıyla biliniyor. 16 yaşındayken amcalarının beşlisine katıldıktan sonra Paradise Found ve Kind of New adlı parçalarını kaydetti. 2002'de ünlü müzik okulu Berkeley'den burs kazanan Scott, aynı yıl Christian Scott adlı ilk albümünü çıkardı. Berkeley'den film müziği orkestralama diplomasıyla mezun oldu. 2010'da ve 2012'de iki kez Edison ödülü alan sanatçı, 5 kez Grammy'ye aday gösterildi. Katrina felaketinin üzerine bestelediği Anthem albümüyle de göz dolduran sanatçı, film müziğine odaklanarak bu alanda da çalışmalara imza attı. Şimdi Christian Scott'ın 2010 yılı çıkışlı Yesterday You Said Tomorrow adlı albümünden The Last Broken Heart sizlerle.

Amerikalı caz gitaristi ve besteci John Scofield'ın Mood Returns adlı parçasını dinledik. Takma adı Sco olan 1951 Ohio Dayton doğumlu sanatçı, Berklee Müzik Koleji'nde eğitim aldı. Miles Davis, Joe Henderson, Charles Mingus, Herbie Hancock, Pat Metheny, Billy Cobham, George Duke gibi sanatçılarla çalıştı. Bebop türünde eserlere imza atan Scofield, caz füzyonu, funk, blues, soul gibi modern Amerikan müziğinin diğer formlarında da çalışmalar yaptı. Müzikte farklı türlerden aldığı ilhamları cazla sentezleyen Scofield, yenilikçi bir yaklaşımla sergilediği performanslarla dünya çapında adını duyurmuş bir isim. Caz esintisinde şimdi de Amerikalı caz piyanisti ve besteci Brett Meldau'dan dinleyeceğimiz bir parçaya kulak veriyoruz. Cazın modern piyanistlerinden biri olarak kabul edilen Meldau, piyano çalmaya klasik müzikle başladı, zamanla caza yöneldi. İlk albümünü 1995 yılında çıkardı. Sanatçı Charlie Hayden, Lee Konitz, Joshua Redman, Charles Lloyd, Wayne Shorter, John Scofield gibi birçok ünlü caz müzisyeniyle çaldı, solo çalışmalar da yaptı. Özellikle 5 albümlük The Art of the Trio serisiyle uluslararası ününü perçinleyen Meldau, 1960'lardan bu yana gelmiş geçmiş en yaratıcı caz piyanistlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Dinleyeceğimiz Blackbird, sanatçının 1997 yılında yayımladığı The Art of the Trio adlı albüm serisinin birincisinde yer alıyor. Piyanoda Brett Meldau'ya, davulda Jorge Rossi ve basta Larry Grenadier eşlik ediyor.

Amerikalı saksafoncu Kamasi Washington radyolarımızdaydı. 2004 yılında Young Jazz Giants adlı albümüyle adını duyuran Washington, Kendrick Lamar'ın To Pimp a Butterfly albümünde çaldığı saksafonla dikkatleri üzerine çekmişti. The Epic parçasıyla 2015 yılında büyük çıkış yapan sanatçı, son albümü Fearless Movement'ı 2024 yılında sevenleriyle buluşturdu. Kendi kuşağının en dikkat çeken cazcılarından biri olarak kabul edilen Washington, çok sayıda ödülün de sahibi. Programımızda dinlediğimiz Desire, Kamasi Washington'ın 2017 çıkışlı Harmony of Difference adlı albümünden. Caz esintisi programımızda sizlere Kübalı piyanist, besteci ve aranjör Chucho Valdez'den dinleyeceğimiz Lorraine'le veda ediyoruz. Daha çok Chucho olarak bilinen 1941 doğumlu sanatçı, Latin cazının öncülerinden kabul ediliyor. Hem solo hem de orkestral çalışmalarıyla adından söz ettiren Valdez, Küba'nın caz geleneğini dünyaya tanıtmak adına önemli projelere imza attı, birçok ödül de kazandı. Chucho Valdez, cazın geleneksel ve modern öğelerini bir araya getiren piyano tekniğiyle, müzikal derinliği ve teknik ustalığıyla caz dünyasının saygı duyulan sanatçıları arasına adını yazdırmış bir isim. Sevgili dinleyiciler, gelecek hafta yine aynı gün ve saatte caz esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-28, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 17-28, Edirne 14-29, İstanbul 17-26, Kırklareli 13-28, Kocaeli 17-27, Sakarya 16-26, Tekirdağ 16-24, Yalova 18-25 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 12-24, Aydın 19-34, Denizli 18-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-30, Manisa 18-32, Muğla 15-30, Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 21-33, Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 20-29, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-32, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Yozgat dışında bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-25, Ankara 12-23, Çankırı 13-25, Eskişehir ve Karaman 14-26, Kayseri 11-24, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 12-24, Konya 14-24, Nevşehir 13-22, Niğde 11-24, Sivas 11-23, Yozgat 11-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25, Bolu 12-24, Düzce ve Karabük 14-25, Kastamonu 13-23, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-25, Artvin 17-20, Bayburt 10-22, Çorum 14-23, Giresun 19-24, Gümüşhane 14-22, Ordu ve Rize 19-24, Samsun 19-26, Sinop 18-25, Tokat 16-24, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 10-27, Ardahan 6-20, Bingöl 14-29, Bitlis 11-23, Elazığ 15-30, Erzincan 12-25, Erzurum 8-22, Hakkari 15-27, Iğdır 17-27, Kars 7-22, Malatya 14-29, Muş 13-27, Tunceli 13-30, Şırnak 22-29, Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 20-32, Batman 15-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 18-32, Kilis 20-32, Mardin 22-29, Şanlıurfa 20-33, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen istihdam süreçleri kapsamında cumartesi günü 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda ataması yapılacak. Böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 53.179'a ulaşacak. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında gözaltına alınan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sivas'ta öğrenci servisiyle polis ekibi aracının çarpışması sonucu 13 öğrenci, 3'ü polis olmak üzere 16 kişi yaralandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim yılında verilecek orta öğrenim eğitim yardımının başvuruları 6 Ekim'de başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çekilerek İran'ın Minap ve Lamert kentlerinde sivillere yönelik saldırıların sorumluluğundan kurtulamayacağını söyledi. Ve son olarak spor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 15. yarışı için Avusturya Grand Prix'sinde yarışacak. Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull pistinde gerçekleştirilecek 15. etapın sıralama turları cumartesi günü Türkiye saatiyle 11.50'de, sprint yarışı Türkiye saatiyle 16'da yapılacak. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, 30 Eylül'de Konya'da düzenlenecek Filistin Günü programı kapsamında Filistin Milli Futbol Takımıyla Cumosan Konya Spor'un "Evimiz Sizin Evinizdir" sloganıyla dostluk maçı yapacağını belirtti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Amasya-Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki önünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Fırtına nedir?
5: Fırtına, rüzgarın saatte 34 ila 40 knot, Bofor rüzgar skalasına göre ise 8 kuvvetinde esmesi durumudur. Fırtına ismi daha çok hasar oluşturan olumsuz hava olayları için kullanılmaktadır.

0: biliyor muydunuz?
1: Deniz anası temas edince niçin yakar? Deniz analarının vücudunda bulunan bazı hücreler savunma amaçlı olarak bir sıvı yayar. Deniz anaları bu sıvıyı savunma dışında avlanırken de kullanır. Temas ettiğimizde yanma hissi veren bu madde nematosistlerdir. Bu madde kapsüller içinde bulunur ve temas ettiğimizde patlar ve yanma hissi oluşur. Deniz anasının temas ettiği bölgede her ne kadar kaşıma hissi de olsa da kaşınmamalıdır. Çünkü deniz analarının temas ettiği bölgelerde kapsüller de bulunmaktadır. Eğer kaşırsak bu kapsüller patlar ve derimizde daha fazla bir yanma hissederiz. Bu bölge sakince, fazla ovalamadan yıkanmalıdır. Tatlı suyla yıkamaya kalkarsanız, deniz suyu ve tatlı su arasındaki yoğunluk farkı nedeniyle kapsüllerin patlama ihtimali artacaktır. Deniz suyuyla yıkanabilir suyun sıcaklığı da olumlu etkiler, çünkü zehrin etkisini artırmaktadır. Ayrıca bazı literatürlerde amonyağın da kullanılabileceği yazmaktadır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Paslanmaz çelik nasıl üretilir? Paslanma, yani oksidasyon, herhangi bir metalin yüzeyinde bulunan atomların oksijenle reaksiyona girmesi sonucu oluşur. Bu işlem metalin özelliğine göre veya oranına göre değişmektedir. Yüzeyde gerçekleşen paslanmayı azaltmak mümkün müdür? Paslanmayı hızlandıran faktörler nelerdir? Tüm metaller demirde olduğu gibi kolaylıkla paslanır mı? Paslanmaz çelik nasıldır ve nasıl üretilir? Demir, diğer metallere oranla daha kolay paslanan bir elementtir. Atomları arasında fazla boşluk olmaması ne kadar büyük bir avantaj olsa da, bu tür elementler diğerlerine nazaran daha kolay paslanırlar. Demirin yanında birçok element, bir dizi işlem sonrasında paslanmadan kurtulabilir. Yine suyla temasın fazla oluşu paslanmayı hızlandıran faktörlerdendir. Tuz yine aynı şekilde kimyasal bir reaksiyon oluşturarak paslanmayı maksimum düzeye getirebilir. Denizlerin çevresinde bulunan limanların da kolaylıkla paslanması buna verilebilecek en güzel örneklerden sadece biridir. Çelik ise demire %2 oranında karbon katılmasıyla elde edilmektedir. Bu yeni oluşum demirden daha sağlam ve iletimi de bir o kadar hızlıdır. Yeni özelliklerin yanında çeliğin paslanmaması mümkün görünmemektedir. Çeliğe katılan krom ise çeliğin paslanmasını sıfır düzeyine rahatlıkla indirebilir. Bu oran genellikle üreticiler tarafından %15 ve %30 arasında tutulmaktadır. Bu sayede paslanma olsa dahi çelik üzerinde herhangi bir değişimin gözlenilmesi oldukça zordur.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yün elbiselerin vücudumuzu ısıtmadığını, sadece vücut ısımızın dışarıya kaçmasına ve dışarıdaki soğuğun içeri girmesine engel olduğunu, 2600 değişik cins kurbağa olduğunu, turkuaz renginin adını Türk kelimesinden aldığını ve Türkiye'nin güneyindeki Akdeniz sahillerinin mükemmel renginden esinlenerek türetildiğini, yılanların duyamadığını, piramitlerin içerisinde ultrasound, radar, sonar gibi cihazların çalışmadığını, dünyadaki hayvanların %80'inin 6 ayaklı olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Yeliz Kardeş'in hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar başlıyor.
1: Türkiye'nin Havalı Radyosu'nun en havalı dinleyicilerine merhaba. Evet, yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız, yanınızdayız. Ben Yeliz Kardeş. Hepinize iyi dinlemeler, güzel vakitler geçirmeniz dileğiyle programı açıyorum. Bugün de yeni bir gün. Adı üstünde bugün. Bugün de farklı bir konu ve farklı bir konukla birlikteyiz. Bugün Sayın Özlem Gümüş hocamızla birlikteyiz. Bu programımızda Özlem Gümüş ile erteleme duygumuz konusu üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk Yeliz Hanım.
1: Değerli hocam, bize kendinizi tanıtır mısınız?
2: Tabii ki. Ben 2011 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Daha sonrasında da 2013 yılında aile psikolojisi yüksek lisansımı tamamladım. 10 yıl kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda şiddet görmüş bireyler, kimsesiz çocuklar, çocuk evleri gibi birimlerde psikolog olarak çalıştım. 10 yılın sonunda istifa ettim ve 2 yıldır da serbest olarak çalışıyorum. Ve bir danışmanlık merkezinde danışan görüyorum. Pozitif psikoterapi bir yaklaşım takip ediyorum. Bizim alanımızda çok birden fazla yaklaşım olduğum için ben pozitif psikoterapi ekolüyle devam ediyorum. Bu şekilde kendimi tanıtabilirim.
1: Çok güzel tanıttınız. Tam da toplumumuzun ihtiyacı olan alanlar. Gurur duyuyoruz sizlerle.
2: Çok teşekkürler.
1: Değerli hocam, şimdi başlayalım mı hemen sorulara?
2: Tabii ki, buyurun.
1: Arada laf lafı açtıkça zaten ilerleyecek sohbetimiz. Ertelemek nedir hocam?
2: Ertelemek birçoğumuza göre aslında baktığımızda sanki görevlerimizi yapmamak gibi tanımlıyoruz. Ama aslında o kadar da yüzeysel değil. İçsel bir çatışmanın zamana yayılması olarak tanımlayabiliyoruz biz bunu pozitif psikoterapi yaklaşımıyla.
1: İçsel bir çatışma mı dediniz?
2: Evet, içsel bir çatışma. Yani biraz daha açmak gerekirse tembellik, işi yapmaktan kaçınmak değil de o işe verdiğimiz anlam, onun altında yatan bir duygu, belki bir değer çatışması ya da duygusal yükünden kaçınma olarak da tanımlayabiliriz.
1: Yani istemediğimiz için ben günlük dilde konuşayım biraz o zaman. Bilgilersizde istemediğimiz olayları erteliyoruz gibi.
2: Olayları erteliyormuş gibi görünsek de o olayın bizdeki etkisinden kaçınıyoruz gibi.
1: Biraz olabilecekler bizi kaçırıyor yani.
2: Evet, bu şekilde tanımlayabiliriz.
1: İçsel bir çatışmadan kaçınmak dedik. Neleri erteleyebiliyoruz hocam?
2: Aslında yapacaklarımızı, aldığımız kararları ertelerken bu ertelemenin altında o erteleme bize diyor ki bir dur, burada bir şey var. Yani ben işte bugün diyete başlayacaksam onu da erteleyebilirim. Spora başlayacaksam onu da erteliyor olabilirim. Ya da bir görevim vardır yapmam gereken, bunu da erteleyebilirim. Ama işin özünde bendeki duyguyu, bendeki o baskıyı, bu bir başarısızlık korkusu olabilir, eleştirme endişesi olabilir, öfke, üzüntü, suçluluk ya da yeterince iyi olmama baskısından kaçınmak için her şeyi erteliyor olabiliriz aslında.
1: Bu bir problem mi hocam?
2: Burası harika bir soru. Bu
1: çok teşekkür ederim. Gurur duydum kendimle.
2: Evet, çünkü bunu birçoğumuz problem diye tanımlıyoruz. Aslında biz bu bir problem değil. Bu bir fren gibi düşünebiliriz. Bir koruyucu işaret aslında. Orada bize diyor ki ertelememiz, bir dur. Burada bir şey var.
1: Fark
2: et. Bak. Evet. Şefkatli bir gözle yaklaş. Ancak ne zaman problem olur? Eğer hayat kalitem düşüyorsa. Sürekli suçluluk hissetmeye başladıysam. İşte o zaman orada probleme doğru bir zorlanma dediğimiz kısım başlıyor demektir.
1: Peki suçlu hissettiğimiz yerde insan biraz dışarıdan hani zorlanmalarla mı kabul etmemezlik oluyor?
2: Aslında duygularımızın her biri yaşadığımız olaylar, durumlara yaptığımız yorumların sonucunda, neticesinde ortaya çıkıyorlar. Şöyle biraz daha açıklamak gerekirse, örneğin bana arkadaşım yanımdan geçerken suratıma baktı ve geçti. Ve ben diyorum ki aa, bana selam vermedi. Evet. Ya geçen gün ben ona çok yüksek sesle konuşmuştum. sanırım kırdım onu, üzdüm, ben hatalıyım diyorum ve ben de buna üzülüyorum. Hı hı. Aslında burada ben kendim bir yorum yapmış oluyorum. O arkadaşım neden bana selam vermeden geçtiğini bilmiyorum. Sadece bir çıkarım yapıyorum ve dolayısıyla bu duygum yükseliyor. Hı. Tüm duygularımız böyle aslında. Orada yapacağımız tek şey yorum yaparken kendimizi durdurup arkadaşımıza sormak. Her şey yolunda mı? Az önce yanımdan geçtin, selam vermedin, merak ettim. Bu kadar. Dolayısıyla o duyguyu da... Evet, bu duyguya da bakmak buradan önemli. Ertelemede de tam da böyle. Erteliyoruz ve diyorum ki tüh ya, bak yine yapmadım işi. Kendimi suçlarken durdurup bir dakika, burada ne var şimdi? Yargılamak yerine bu erteleme bir de bir şeyden koruyor olabilir mi? Ya da hangi alanımı ihmal etmiş olabilirim? Bedenimle ilgili ihtiyaçlarımı, işte uykumu, beslenmemi pas geçmiş olabilir miyim? İlişkilerle ilgili bir durumum var olabilir mi? Ya da işimle ilgili bir zorlanma yaşıyorum ve bunu erteliyor olabilir miyim diye şefkatli bir yerden bakmak aslında.
1: Yani aslında problem değil de bunu biraz zorlayıp araştırıp daha sonra duygularımıza döküp bir şekilde iletişime geçmek. Erteleme duygumuzla ya da etrafımızdaki insanlarla iletişimimizi bir şekilde iletişime geçmek gibi bir şey.
2: Kesinlikle kendimle, çevremle iletişim halinde, temas halinde olmak.
1: Bu şekilde problemsiz çözeriz diyorsunuz, öyle mi?
2: Kesinlikle çözülebilir.
1: Başka çözüm yöntemleri neler olabilir hocam?
2: Şöyle, bitirmek hedefiyle değil de başlamak hedefiyle devam etmek. Örneğin önümüzde yapılmasını planladığımız bir iş var. İşte 10 sayfalık bir kitap okuyacağız, bir şey yazacağız. Orada 10 sayfayı bitirmeliyim demek yerine önce başlamayı hedeflemek ve küçük küçük adımlar halinde koymak.
1: Biraz bir sayfa sevmek yazmak. Mi hocam? Küçük sevmek küçük adımlar.
2: Küçük adımlar. Aslında sevmek duygusunu da sevmek zorunda değiliz.
1: Yaptığımız ama işi seversek daha keyifli olmaz mı hocam?
2: Evet, seversek keyifli olabilir ama her zaman her işi sevmek zorunda değiliz. Örneğin iş yerinde bir şey yazmamız gerekiyor. Bu bir gereklilik. Hı-hı. Gerçekten yazı yazmaktan da hoşlanmıyoruz. Yapmamız gerektiği için bu bir görev. Ama yapmamak, ertelemek, görevi orada ertelediğimiz yerde orada kaçınıyoruz. Orayı görüp birer sayfa yazmak, belki 10 dakika yazıp 5 dakika ara vermek, yani başlayarak devam etmek, bitirmek hedefi gözümüzde büyüdüğü yerde durup bir dakika, hedefi başlamak demek. Daha küçük adımlar halinde ilerlemek.
1: Bazen de zaman yetmiyor değil mi?
2: Evet, zaman yetmediğinde bunu dile getirmek. İşte ihtiyaç ne? Zaman. Yetiştiremeyeceğim baskısıyla erteliyoruz. O zaman zaman istemek.
1: İletişimlere geliyor değil mi hocam yine her şey? Pozitif iletişim dediniz ya, harika evet. Bir alan. Ben hayranım o alana. Yani olabildiğince gördüğüm yanlarına da katılıyorum. Ama iletişim tarzımız çok önemli. İletişimle bayağı bir yönü halloluyor. Peki ertelemenin hayattan zevk almakla bir alakası var mı hocam?
2: Evet, güçlü bir ilişkisi var. Hmm. Yani hayattan yeterince zevk almıyorsak, sürekli görev ve sorumluluk modundaysak bu bir ertelemeye getirebiliyor. Çünkü orada farkında olmadan zihin diyor ki bir dur, hayat böyle bir şey değil. Diğer alanlardaki ihtiyaçlarını da karşılamaya ihtiyacın var. Uykuya da ihtiyacın var, beslenmeye de ihtiyacın var, sosyalleşmeye de ihtiyacın var. Sürekli görev modunda yaşayamazsın diyerek orada aslında farkında olmadan erteleme bize bir avantaj sağlıyor. Hayattan keyif almak, oyun oynamak, nefes almaya, biraz çıkıp yürüyüş yapmaya, yani kendimizi dengelemeye ihtiyaç duyuyoruz. Ve erteleme aslında farkında olmadan bunu sağlıyor.
1: Oyun da iyi yani biraz.
2: Evet, ama kıymetli olan şey ertelemeden bunu yapmak. Yani bu ihtiyaçları ihtiyaç olduğu zaman fark edip karşılamak.
1: Hem karşılayıp hem oyunu halledip işini yapmak. Ondan sonra da hayattan zevk alacağın yönlere bakmak. Kendinle gurur duymak kısaca.
2: Kesinlikle kendine şefkatle, takdir ve övgüyü vererek devam etmek. Aslında içimizdeki o eleştirel sesi yapıcı, destekleyici, takdir ve övgü verici bir sese çevirdiğimizde o erteleme dediğimiz kaçındığımız yer kendiliğinden çözümlenmeye başladığı bir yere dönüyor.
1: Hayattan zevk almakla alakası var. Peki tükenmişlikle bir alakası var mı? Psikolojik yorgunlukla yani.
2: Şöyle, tükenmişlik ertelemeye sebep oluyormuş gibi düşünülebiliyor zaman zaman ama aslında erteleme çoğu zaman tükenmişliğin habercisi olabiliyor. Hı-hı. Tükendiğimiz bir yerde ne zaman tükeniyoruz? Yine aynı şeye döneceğim. İhtiyaçlarımızı karşılamadığımızda, kendimizi ihmal ettiğimizde tükenmeye geliyoruz. Ve erteleme diyor ki bir dakika dur yoruldum deme şekli aslında. Yani sürekli veriyorsak, yeterince alamıyorsak, takdir ve övgü eksikliğini hissediyorsak erteleme orada tükenmişliğin habercisi olarak gelebiliyor.
1: Peki bu tükenmişlikle nasıl baş edebiliriz hocam?
2: Yorgunum çünkü çok uzun süredir kendime şöyle bir 30 dakikalık mola vermedim deyip mola vermek. Küçük keyifler, dinlenme alanları yaratmak kendime. Yapmam gereken işlere küçük bir mola vermek. 5 dakika sıcak kahve içmek, sıcak çay içmek. Sevdiğim bir oyun varsa onu oynamak. 10 dakika ara verip bunu yapıp geri dönmek yapacağım şeye. Sosyal temaslarımı, sosyal ilişkilerime devam etmek, hayattan kopmadan. Yeterince iyi, yeterli kelimelerini hayatıma dahil etmek. Bu mükemmel olmadı, başaramadım demek yerine içimdeki o iç sesi daha şefkatli bir hale çevirip evet şu anda bu yeterince iyi, evet bu kadar yapabildim, elimden bu geldiği kabullenmek. Yine yapamadım, ne kadar tembelim demek yerine daha kabullenici bir yerden devam etmek. Her zaman her şeyi yapmak zorunda gibi hissettiğimiz bir yerde durup belki de becerim yetmedi, bu kadar yapabildim demek. Ya da bu kadar yapmak istiyorum, o yüzden bu kadar yaptım cümlelerini kurup kabullenmek.
1: Kendimize barışık olmak yani.
2: Evet.
1: Kendimize barışık olmak. Peki bu psikolojik yorgunlukla başa çıkabilecek miyiz hocam? Çıkabiliyor muyuz genelde tek başımıza, yoksa destek mi almamız lazım?
2: Eğer her şeyi yaptık ve zorlanıyorsak destek almak mükemmel bir kaynak. Çünkü baktık deniyoruz ama hep aynı döngünün içerisinde kalıyoruz. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz ve artık yorulduk, tükenmiş hissediyoruz. O zaman bir uzmana gitmek, bir uzmandan destek almak en büyük kaynağımız.
1: Bazen de sohbet etmek
2: bu
1: iyi,
2: alanda çok yeterli, yetenekli meslektaşlarım var. O yüzden bizlere gelmekten çekinilmesin.
1: O bayağı uzun bir zamandır oluyor da hocam. Saklayan da var, saklamayan da var. Ama uzun bir zamandır alanınız kabul görmüş durumda zaten. Sağlıklı da bir alan. Ama bazen de hocam iki kahve, iki çift söz, iki dostça davranış işe yarıyor. Dün haberlerde kahvenin zararları üzerine bahsediyor. Fazla içince aşırı yorgunluk yapabiliyormuş, bir şeyler oluyormuş. Ama benim aklıma hemen tam tersine kahve içmek geldi. İki kahve, iki dostça konuşma, sohbetler de öyle değil mi hocam? Hani
2: kesinlikle,
1: bu çözüm yollarında işte, ilk adımlardan biri de yakın çevremize sohbet, danışmak. Hani daha sonraki adımlarda da destek almak tabii ki kabul görecek bir şey. Tabii ki almak en güzeli ama dostça sohbetler de güzel değil mi hocam?
2: Kesinlikle çok güzel. O da işte sosyal ilişkiler, sosyal temas dediğimiz ihtiyacımızı karşılıyor. O sohbetleri yaptığımızda artık kendimi o suçlamak yerine diyorum ki benim arkadaşım vardı, ne zamandır görüşmedim, ben bir Yeliz'i arayayım, oturup bir kahve içelim dediğimde Yeliz'le yaptığım sohbette kendime iyi geliyor, Yeliz bana iyi geliyor, ben Yeliz'e iyi geliyorum. Aslında o ilişkilerin de iyileştirici gücü var. Onları aynen, pas geçmemek gerekiyor. Çünkü tek başımıza, insan sosyal bir varlık. Tek başına yaşayan ve hayatı her şeyi tek başına yapan bir yerde değil. O yüzden sosyal ilişkilerimiz de oldukça önemli bir yerde bizim için.
1: Evet, evet. Değerli hocam, son bir değerlendirme yapmak ister misiniz?
2: Tabii, şöyle söyleyebilirim dinleyicilerimize ve hepimize.
1: Fazla da zaman verdim. Pozitif psikolojiye, psikoterapiye ya da psikoloji mi dersek daha iyi olur. Zaman ayırmak en güzeli. Yani pozitif olmak her zaman daha güzel. Buyurun, size 5 dakika.
2: Evet, şöyle diyebiliriz. Erteleme bir problem değildir. ta ki hayatı sekteye uğratana kadar. Bu bir mesaj olabilir. O yüzden kendimize dönüp dinlemeyebilirsek, oraya bir göz atarsak, kendimize giden yolu, kaçındığımız ya da zorlandığımız yerleri keşfetmek oldukça kıymetli olacaktır. Bu sebeple kendi elimizden tutmak, tıpkı bir bebeğin elinden tuttuğumuzda, bir bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak için ne kadar hassas ve şefkatli davranıyorsak, kendi elimizden de böyle tuttuğumuzda, erteleme dediğimiz davranış bizim için bir problem olmaktansa bize bir mesaj gönderici, bir fark ettirici olacaktır.
1: Evet. Kendimize şefkatli olalım. Şefkat, merhamet ve bize şefkatli, merhametli olan insanların kıymetini bilip biz de onlara karşı şefkatli ve merhametli olmamız gerek. İlk önce çevremizle paylaşmak, yetmediği zaman da destek almayı önerdiğinizi anladım. Doğru mu anlamışım?
2: Kesinlikle. Çok doğru.
1: Ama insan en çok kendine yakın. Önce Allah, sonra kendine yakın. Dolayısıyla kendiyle konuşup sonra çevresi, sonra yardım alacağı yerler. Çok yöntemi varmış bu işin hocam. Ne dersiniz?
2: Evet, çok yolu var. Tek bir kapı yok. Birden fazla. Hepimiz biriciyiz aslında bu yönde. Birimize iyi gelen diğerimize iyi gelmeyebilir. Herkes kendine iyi geleni bulduğunda oldukça işlevsel.
1: Kendimize ve çevremize saygıyla.
2: Evet, saygı ve şefkatle.
1: Evet, çok teşekkür ederiz hocam.
2: Ben
1: eklemek
2: teşekkür
1: istediğiniz
2: ederim.
1: Bilgiler var mı?
2: Yok, benim aktaracaklarım bu kadar.
1: Çok teşekkür ederiz. Değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz Sayın Özlem Gümüş hocamız. Bugün sizinle erteleme duygumuz üzerine sohbet ettik. Sizinle yeni bir bakış açısı yakaladık. Sohbetimiz çok keyifliydi. Sizi başka bir gün, başka bir konuda, başka bir zaman tekrar konuk etmek isteriz. Geldiğiniz için, katıldığınız için, bizi onurlandırdığınız için teşekkür ederiz Özlem hocam. Katılacak mısınız bir daha? Dinleyenlerimizin önünde hemen bir söz alayım ben sizden.
2: Tabii ki de. Siz ne zaman isterseniz hemen planlayabiliriz. Benim için şevk ve onurdur.
1: Her zaman açık kapımız hocam. Değerli dinleyenlerimiz, başka bir gün, başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Mutlu günler.
0: Kardeşin hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar sona erdi.

0: O Hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-28, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 17-28, Edirne 14-29, İstanbul 17-26, Kırklareli 13-28, Kocaeli 17-27, Sakarya 16-26, Tekirdağ 16-24, Yalova 18-25 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 12-24, Aydın 19-34, Denizli 18-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-30, Manisa 18-32, Muğla 15-30, Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 21-33, Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 20-29, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-32, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Yozgat dışında bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-25, Ankara 12-23, Çankırı 13-25, Eskişehir ve Karaman 14-26, Kayseri 11-24, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 12-24, Konya 14-24, Nevşehir 13-22, Niğde 11-24, Sivas 11-23, Yozgat 11-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25, Bolu 12-24, Düzce ve Karabük 14-25, Kastamonu 13-23, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-25, Artvin 17-20, Bayburt 10-22, Çorum 14-23, Giresun 19-24, Gümüşhane 14-22, Ordu ve Rize 19-24, Samsun 19-26, Sinop 18-25, Tokat 16-24, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 10-27, Ardahan 6-20, Bingöl 14-29, Bitlis 11-23, Elazığ 15-30, Erzincan 12-25, Erzurum 8-22, Hakkari 15-27, Iğdır 17-27, Kars 7-22, Malatya 14-29, Muş 13-27, Tunceli 13-30, Şırnak 22-29, Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 20-32, Batman 15-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 18-32, Kilis 20-32, Mardin 22-29, Şanlıurfa 20-33, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasyon Operası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2'lere entegre edilen Antidot 2S100, Antidot 2EA200 ve Fulmar 200 podları Konya'da 18 ülkeden savunma heyetlerinin katıldığı demoda birlikte görev yaptı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavını cumartesi günü uygulayacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak yabancı dil Türkçe sınavı Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde bu yıl ikinci kez uygulanacak. 2 oturum ve 4 bölümden oluşacak sınav için 10 adet e-sınav salonu kullanılacak. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümler uygulanacak sınav 17'de sona erecek. Adaylar sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen sokaklar güvenli operasyonu kapsamında gözaltına alınan 69 şüpheliden 44'ü tutuklandı. İran Devrim Muhafızlar Ordusu donanması Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan Togo bayraklı bir petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Ukrayna'ya silah tedarikini artırmasını protesto ederek bunun yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini bildirdi. İran'da Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırıları sonrası halkın savaşa gönüllü katılması için başlatılan can feda uygulamasına kayıtlı bazı İranlılar devrim muhafızları ordusuna bağlı Besiç güçleri öncülüğünde başkent Tahran sokaklarında gösteri düzenledi. Ve son olarak spor. Süven Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında derbide cumartesi günü Beşiktaş'ta Fenerbahçe Arsevev karşı karşıya gelecek. Fulya hakkı yeten tesislerinde oynanacak ve saat 16'da başlayacak müsabakayı hakem Safa Yılmaz yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Amasya-Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Denizin Toroslar Miki, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş, Bitlis, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 20 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Miki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Bolu, Çankırı, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir.
1: Ben Emine Ertürk Karaaslan.
0: Editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut kampanyasına ilişkin merak edilen soruları ve yanıtlarını İstanbul'da konuta erişimi kolaylaştıracak kiralık konut projeleriyle ilgili merak edilenleri yanıtladık. Kimler yararlanabilecek, başvuru nasıl yapılacak, süreç nasıl işleyecek mesajıyla paylaştı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Eylül'de başvuruların başlayacağını duyurduğu İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesi, ev sahibi olmayan vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştıracak. Yüzyılın konut projesiyle İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 binde sosyal konut dar gelirli vatandaşlar için Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiralanacak. İstanbul'da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında ilk etapta 1017 konut, 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli TC vatandaşlarına kiralanacak.
1: Bölge rayicin altında fiyatlarla ev kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruları 14 Eylül-25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak projeyle ilgili merak edilen soruları ve yanıtları sosyal medya hesabından paylaştı.
0: Bakan kurumun paylaştığı bilgilere göre proje için ilçeler 4 grupta toplandı. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291, Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak. İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler istediği ilçe için başvuru yapabilecek. Yine 4 grupta vatandaşlara kontenjanlar tanındı. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konut, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.
1: Başvurular E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan Konut İş Yeri Başvuru Hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek. Başvuru ücreti alınmayacak. Tahsis süresi 3 yıl ile sınırlı olup uzatılmayacak.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Bakan kurum, Rize'mize 81 milyar liralık yatırım yaptık. Bugün de 11 milyar liralık yatırımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Söz verdik, çalıştık, yaptık. Şimdi yenilerini sizlerle birlikte yapacağız. Daha nice yıllar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz dedi. Asrın felaketinin ardından başlatılan asrın inşaat seferberliğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı iradesiyle 2 yılda tamamlandığını anlatan bakan kurum, emin olun bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir alanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesinden başka dünyada yapabilecek bir devlet yoktur. Birileri bize enkazın altında kalırlar dediler. Bu işleri yapamazlar, başaramazlar dediler. Ama Allah'a hamdolsun 25 yıldır olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşları, Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibi yine başardı ifadelerini kullandı.
1: Bakan kurum Rize'de hayata geçirilen yatırımlara ilişkin de şöyle konuştu. Ayder bizim gözbebeğimiz ve Ayder'in emanetine sahip çıktık. Özünü koruduk ve bugün yine Ayder'de ikinci etabı da yaparak güzelim yavrularımıza bırakmak için mücadelemizi ortaya koyacağız. Atalarımızın güzel bir sözü vardır. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Bizim Rize'ye sevgimizin aynası da Cumhurbaşkanımız liderliğinde yaptığımız eserlerimizdir, hizmetlerimizdir. Allah'a hamdolsun 2002'den bugüne Rize'mize 81 milyarlık yatırım yaptık. Bugün de 11 milyar liralık yatırımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Söz verdik, çalıştık, yaptık. Şimdi yenilerini sizlerle birlikte yapacağız. Rize'de ortaya koyduğumuz bu irade, Türkiye'nin dört bir yanında yükselen büyük eser ve hizmet yürüyüşümüzün bir parçasıdır.
0: Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi kapsamında farkındalık çalışmaları artarak devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile OPET arasında imzalanan Sıfır Atık'la Doğaya Saygı Duy Projesi İşbirliği Protokolü kapsamında yolculuklarda çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik kısa film yarışması projesi hayata geçirilecek.
1: Ulusal ölçekteki Sıfır Atık Yolculuğu kısa film yarışmasına 18 yaş ve üzeri kişiler katılabilecek. Sıfır Atık yaklaşımını yolculuk hikayeleri üzerinden ele alan ve 2 dakikayı geçmeyen kısa filmler değerlendirmeye alınacak. Her katılımcı yalnızca bir filmle yarışmaya katılabilecek. Kısa filmlerde artık atık oluşumunun önlenmesi, tek kullanımlık ürünlerin azaltılması, yeniden kullanılabilir ürünlerin tercih edilmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşme kazandırılması gibi sıfır atık uygulamalarının günlük yolculuk deneyimine nasıl yansıtılabileceğine yönelik fikirlerin ortaya çıkması hedefleniyor.
0: Başvurular sıfıratikyolculugu.csb.gov.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacak. Kısa film yarışmasına başvurular 30 Kasım 2026 tarihinde sona erecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından filmler jüri tarafından değerlendirilecek. Ardından ilk 10'a giren kısa filmler halk oylamasına sunulacak ve dereceye giren yapımlar belirlenecek. Dereceye giren katılımcılara toplam 450 bin lira değerinde teknoloji hediye çeki verilecek. Yarışmada birincilik ödülü 200 bin, ikincilik ödülü 150 bin, üçüncülük ödülü ise 100 bin lira değerinde hediye çeki olarak belirlendi. Yarışmayı kazananlara ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek.
1: Bakanlık ve OPET arasındaki Sıfır Atık'la Doğaya Saygı Duy Projesi İşbirliği Protokolü ile akaryakıt sektöründe sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yolculuklarda çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.
0: Kiralık Sosyal Konut Kampanyası projesi kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak. Başvurular 14 Eylül-25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. İstanbul'da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında konutlar 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli TC vatandaşlarına kiralanacak.
1: Bölge rayicinin altında fiyatlarla ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak. Kira tutarları konutun büyüklüğüne göre değişecek.
0: Kiralık konut tahsis edilecek bölgeler 4 gruba ayrıldı. Birinci gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, üçüncü gruptaki Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360 ve dördüncü gruptaki Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.
1: Başvuru tarihi itibariyle son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı net gelirinin proje kapsamında belirlenen 100 bin Türk lirasının üst sınırını aşmaması şartı ve geriye dönük en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etme koşulları aranacak. Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan Konut İş Yeri Başvuru Hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.
0: Kiralar 10.000 TL'den başlayacak. 1 artı 1 konut 10.000 TL, 2 artı 1 konut 12.000 TL, 3 artı 1 konut 15.000 TL, 4 artı 1 konut 18.000 TL'den başlayacak. Genç evli ailelere 1 artı 1 veya 2 artı 1 konut, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2 artı 1, 3 artı 1 veya 4 artı 1 konut tahsis edilecek.
1: Başvuru şartları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, başvuru dönemi sonu itibariyle 65 yaşını doldurmuş başvuru sahipleri için evlilik şartı aranmayacaktır. İkamet şartı İstanbul il sınırları içerisinde başvuru döneminin son günü itibariyle en az bir yıldır adres kayıt sisteminde kesintisiz ikamet ediyor ve tarihçeli ikametgah belgesiyle belgelendirilebiliyor olmak.
0: mülkiyet veya hak sahipliği bulunmaması şartı, başvuru sahibi veya eşinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması gerekiyor. Başvuru döneminin son gününden geriye doğru son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınması edilmemiş, devretmemiş veya satmamış olması koşulu bulunuyor. Başvuru döneminden önce Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile konut sözleşmesi imzalanmamış olması, başvuru döneminden önce Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen sosyal konut veya ilk evi varsa projeleri kapsamında asil veya yedek aktif hak sahipliğinin bulunmaması şartları aranacak.
1: Başvuru tarihi itibariyle son 12 aya ilişkin ortalama hane halkı net gelirinin proje kapsamında belirlenen 100 bin Türk lirası üst sınırını aşmaması şartı aranacak. Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan Konut İşyeri Başvuru Hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.
0: Tahsis bedeli her ayın 20'sinde aylık olarak ödenir. Kira artışı 12 ayın ardından ilk Ocak ayında TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak yapılır. Sonraki artışlar her yıl Ocak ayında aynı usule göre gerçekleştirilir.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen hafta Muğla Fethiye'de düzenlenen dip çamuru temizliği ve MAPA Şamandıra sisteminin hizmete alım törenine katıldı. Fethiye'de yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Kurum'un yanına gelen Hataylı bir depremzede vatandaş gözyaşları içinde teşekkür etti.
0: Bakan Kurum'un deprem sürecinde çadırlarını ziyaret ettiğini, sık sık bölgeye gelerek inşa çalışmalarını koordine ettiğini söyleyen genç kadın, "Çok zor dönemler geçirdik, hayatta kalmaya çalıştık ama siz bizim soframıza geldiniz, çadırlarımızı tek tek ziyaret ettiniz, işletmelerimizi kaybettik ama siz hep bizimle oldunuz, o süreci bizimle yaşayan bilir, kolay değildi, oraları bu hale getirdiniz, Allah razı olsun, orada yaptığınız her şey için çok teşekkür ederiz. Fazlasıyla halkın içinde oldunuz, hakkınızı helal edin" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bakan Kurum o karşılaşmanın görüntülerini asrın inşasıyla sadece 455 bin konut değil, gönüller yaptık notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Akdeniz'de mikroplastik kirliliğine karşı Adana'daki geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan 170 tesisin tamamını denetledi. 3 gün süren denetimlerde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 13 tesise 30 milyon 499 bin Türk lirası ceza uygulandı. 12 tesis kapatıldı.
0: Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine karşı 1 Temmuz'dan bu yana Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Gaziantep ve Muğla'da artırılan eş zamanlı denetimler devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adana İl Müdürlüğü ekipleri ve merkez birimlerinin de aralarında bulunduğu 10 denetim ekibi 8-9-10 Eylül'de Adana'daki geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan tesislerin yoğun olduğu Kemal Deniz, Yenidam ve Metal Sanayi bölgelerinde denetim yaptı. Çevresel etki değerlendirmesi, izin ve denetim genel müdürü Fatih Ekmekçi'nin de katıldığı emniyet ve jandarma ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen denetimlerde kentte atık dönüşümü yapan 170 tesisin tamamında inceleme yapıldı. Çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirtilen 10 tesise 30 milyon 499 bin TL ceza uygulandı. 12 tesisin faaliyeti durduruldu.
1: Adana'nın yanı sıra Antalya, Hatay, Mersin, Gaziantep ve Muğla'da bakanlık ve il müdürlüğü ekiplerinin denetimleri devam ediyor. 1 Temmuz'dan bu yana Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine karşı su ve deniz kirliliğiyle atık konulu 1396 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 76 tesise 153 milyon 599 bin 814 Türk lirası tutarında ceza uygulandı. Ayrıca 28 tesis hakkında faaliyet durdurma kararı alındı.
0: Uluslararası Kızıl Aç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından Cenevre'de düzenlenen İklim Eylem Zirvesi Liderler Diyaloğu programına katılan COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Kızıl Aç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen İklim Eylem Zirvesi Liderler Diyaloğu programına katıldı. COP31 Başkanı Kurum, dünyadaki tüm Kızıl Aç ve Kızıl Ay kuruluşları yöneticilerinin çevrim içi katıldığı programda Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı. Sözlerine Nepal'de yaşanan iklim felaketine dikkat çökerek başlayan Bakan Kurum, uzun yıllar iklim değişikliğini geleceğe ilişkin riskler üzerinden konuştuk. Bugün etkilerini Nepal'de olduğu gibi günlük hayatımızda da görüyoruz. Seller, kuraklıklar, yangınlar ve aşırı hava olayları hayatı, geçim kaynaklarını, şehirleri ve sağlık sistemlerini doğrudan etkiliyor. Bu tablo bize açık ve net bir sorumluluk yüklüyor. Kriz sonrasında müdahale kapasitemizi korurken, kriz ortaya çıkmadan önce insanları daha iyi korumalıyız. Riski erken görmek, uyarıyı zamanında ulaştırmak ve yerel dayanıklılığı güçlendirmek durumundayız, dedi.
1: Sahip olduğumuz bilgi ve kapasiteyi insanları koruyan sonuçlara nasıl dönüştüreceğiz sorusuna işaret eden Bakan Kurum şöyle devam etti. COP31 Başkanlığı olarak Antalya'ya bu sorularla hazırlanıyoruz. COP31'in merkezinde diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımımız var. Bizim için uygulama, küresel iklim politikasının insanların hayatına ulaşmasıdır. Bir erken uyarının en kırılgan topluluğa ulaşması, bir uyum politikasının yerelde karşılık bulması, bir finansman kaynağının ihtiyaç duyulan projeyle buluşması, uygulamanın gerçek karşılığıdır. Antalya'da küresel hedeflerle sahadaki gerçeklik arasındaki mesafeyi azaltmak istiyoruz.
0: Kızıl Aç ve Kızılay'ın saha tecrübesinin bu anlamda hayati önem taşıdığına vurgu yapan Bakan Kurum, iklim politikaları küresel ve ulusal düzeylerde şekilleniyor. Sonuçları mahallede, köyde, şehirde ve ailelerin hayatında yaşanıyor. Ulusal dernekler toplulukları tanıyor, yerel kırılganlıkları iyi biliyor ve insanlarla güven ilişkisi kuruyor. Kriz anında sahaya ulaşırken, kriz öncesinde de hazırlık kapasitesini güçlendiriyor. Bu saha bilgisi, COP31'in insan merkezli uygulama anlayışı için önemli bir imkandır, diye konuştu.
1: COP31'in iklim dayanıklı şehirlerle dinamik ve dayanıklı sağlık sistemleri başlıklarının doğrudan sahada günlük hayatı kapsadığını belirten Bakan Kurum, dayanıklılığın ilk şartından birinin riski zamanında bilmek olduğunun altını çizdi. Bu yüzden herkes için erken uyarı girişimini güçlü biçimde desteklediklerini vurgulayan Bakan Kurum, hedef 2027 yılı sonuna kadar herkesin hayat kurtaran erken uyarı sistemleriyle korunmasıdır. Bu çok önemli. Bir insanın hayatını bir şehrin yine o anlamda zarar görmesini engelleyecek en önemli, en kıymetli adımdır. Ancak erken uyarının başarısı sadece teknolojiyle sınırlı değildir. Bilginin doğru zamanda doğru insana ulaşması ve erken harekete dönüşmesi gerekir. En kırılgan topluluğa ulaşmayan uyarı görevini tamamlamış sayılmaz. Kızıl Aç ve Kızılay hareketinin yerel ağı burada kritik bir rol oynuyor. Teknolojiye güveni, yerel bilgiyi ve toplumsal kapasiteyi eklediğimizde erken uyarıyı gerçek korumaya dönüştürebiliriz, dedi.
0: İklim krizlerine ve afetlere karşı yerel dayanıklılığın bir diğer önemli ihtiyacının finansman olduğunu belirten Bakan Kurum, finansmanın büyüklüğü kadar doğru projeye ve doğru aktöre ulaşması önemlidir. İklim uygulama köprüsüyle ulusal öncelikler uygulanabilir ve finansmanı hazır projelerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Şehirler ve yerel aktörler açısından mesele açık ve nettir. Riski bilmek, ihtiyacı projeye dönüştürmek ve projeyi finansmanla buluşturabilmektir, şeklinde konuştu.
1: Türkiye'nin Uluslararası Kızıl Aç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nu desteklediğini, çekirdek bütçesine katkı sağladığını ifade eden Bakan Kurum, ülkemiz açısından insani dayanışmanın uzun yıllara dayanan bir devlet ve toplum tecrübesi olduğuna dikkat çekti. Federasyonun 6 Şubat depremi sonrası desteğini hatırlatan Bakan Kurum, afet anında oluşan saha bilgisi ve yerel ağlar, afet öncesinde riskleri azaltmak ve toplumları hazırlamak için de kullanılmalıdır. 6 Şubat depremlerinde uluslararası dayanışmanın değerini doğrudan yaşadık. Federasyon, Türk Kızılay'ının yanında yer aldı ve toparlanma çalışmalarına çok güçlü destek verdi. Bu dayanışmayı unutmadık. İhtiyaç duyduğumuz anda, gördüğümüz dayanışmayı başka toplumlar ihtiyaç duyduğunda paylaşmayı bir sorumluluk kabul ediyoruz. Çünkü insani dayanışmanın coğrafyası yoktur. Afetin, çatışmanın veya iklim krizinin kaynağı farklı olabilir. Korunması gereken insan hayatı ve insan onurudur, dedi.
0: Türkiye'nin insani yardımı yalnızca kriz sonrası ulaştırılan destekle sınırlamadığını, kırılgan insanların ihtiyaçlarını gündemde tutmayı ve insan onurunu her şart altında korumayı da bir sorumluluk olarak gördüğünü kaydeden Bakan Kurum, Gazze için dayanışma çağrısı yaptı. Bugün insani dayanışmanın en ağır sınamalarından birini Gazze'de görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda belirttiği gibi Gazze'de bir savaş yoktur. İki taraftan söz edilemez. Bir yanda elinde en modern silahlar olan düzenli ordu, diğer tarafta ise masum siviller, masum çocuklar vardır. İnsani ihtiyaçlar çok ağırdır. Gıda, ilaç, yakıt ve diğer temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan güçlükler koşulları daha da ağırlaştırmaktadır. Biz insani yardımın Gazze'ye güvenli, hızlı ve engelsiz biçimde ulaştırılmasını ve sınır geçişlerinin Gazze'nin nefes alabilmesi için açık tutulmasını savunuyoruz. Biz insanlığın hala bir vicdanı olduğuna inanıyoruz ve bu vicdan artık harekete geçme zamanının geldiğini haykırıyor. İnsanlık adına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Her alanda olduğu gibi Uluslararası Kızıl Aç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ve hareketin diğer bileşenleriyle de bu alandaki işbirliğimizi daha da güçlendirerek çalışmaya devam edeceğiz.
1: COP31 Başkanı olarak Antalya'ya giden süreçte Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'na işbirliği çağrısı yapan Bakan Kurum, COP31'in başarısını yalnızca alınan kararlarla ölçmeyeceğiz. İnsanların ne kadar daha iyi korunduğuna, yerel kapasitenin ne kadar güçlendiğine ve uygulamanın sahada ne kadar karşılık bulduğuna da bakacağız. Antalya'dan geriye yalnızca kararlar değil, insanlara ulaşan kalıcı sonuçlar bırakmak istiyoruz. Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nu ve bütün ulusal dernekleri Antalya'ya giden süreçte bizimle birlikte çalışmaya davet ediyorum, dedi.
0: Cenevre'deki Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Merkezi'nde COP31 Başkanlığı Dünya Meteoroloji Örgütü Bilgilendirme Toplantısı üst düzey oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan COP31 Başkanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün verileri ışığında iklim krizinin ulaştığı boyuta dikkat çekti. İklim değişikliğinin sonucu nedir derseniz, net bir şekilde Nepal'i gösterebiliriz ifadesini kullanan Bakan Kurum, küresel iklim sistemleri tarihteki en dengesiz dönemini yaşıyor. Sıcaklıklar rekor seviyelerde seyrediyor, kuraklık riski yaşanıyor, bir yandan buzullar eriyor, 2026 sonu için El Niño uyarısı yapılıyor. Küresel anlamda iklim riski artık insanların hayatına, geçim kaynaklarına, şehirlerimize ve kalkınma imkanlarına doğrudan yansıyor. Bunun en acı örneklerinden birini birkaç hafta önce Nepal'de gördük. Himalayalarda meydana gelen buzul çökmesiyle tetiklenen büyük sel, yerleşim alanlarını, yolları, köprüleri ve enerji altyapısını vurdu. 1386 insanımız hayatını kaybetti. 5130'dan fazla insanımız hala kayıp, dedi.
1: Türkiye'nin yaşadığı iklim kaynaklı afetlere de vurgu yapan Bakan Kurum, bugün Türkiye'de de sıcaklıklar yükseliyor, yağış düzeni değişiyor ve aşırı hava olayları artık daha sık karşımıza çıkıyor. Yağışlar konusunda da tarihimizin en değişken sürecini yaşıyoruz. 2025 yılında son 52 yılın en düşük yağış seviyesini görmüşken, 2026'da son 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştık. Son 10 yılda bazı illerimizde aşırı yağışların ardından sel, su baskınları ve heyelanlar yaşadık. Aynı zamanlarda başka bir bölgemizde orman yangınlarıyla mücadele ettik, diye konuştu.
0: Yaşanan felaketlerin, meteorolojik risklerin arkasında evler, çiftçiler, çocuklar ve aileler olduğunu yeniden hatırlattığını belirten Bakan Kurum, meteorolojinin bilimsel temelli ölçüm ve uyarı sistemlerinin bu noktada hayati önem taşıdığını dile getirdi. Bakan Kurum, meseleye bu açıdan baktığımızda şunu söylemek zorundayız. Doğru gözlem, doğru tahmin ve zamanında uyarı bugün dünyanın en temel insani güvenlik meselesidir. Doğru uygulamanın ilk şartı riski doğru bilmektir, dedi. Okulda 900'den fazla çocuğu dağlara çıkararak hayatını kurtardı. Yaklaşık 13 dakika sonra okul yerle bir oldu. Yani zamanla yarışarak doğru bir tavırla orada 900 çocuğumuzun, evladımızın kurtarılmasına vesile oldu. İşte erken uyarı sistemi bu anlamda halkların bilinçlendirilmesi, bu eğitimin çocuklara verilmesi ne kadar önemli, ne kadar kıymetli bunu yaşayarak da görmüş olduk.
1: COP31 Başkanlığı olarak erken uyarı sistemini uygulama hedefi için çok önemsediklerini dile getirerek, biliyoruz ki meteoroloji ve iklim bilgisi afetlere hazırlıktan su yönetimine, tarımdan yine sağlığa ve dirençli şehirlerin planlanmasına kadar kararların bilimsel temelidir. Bu nedenle gözlem, tahmin ve erken uyarı kapasitesini güçlendirmek COP31 uygulama yaklaşımının en önemli parçalarından bir tanesidir. Ben bizzat afetlere gitmiş, afetlerde mücadele etmiş bir bakan olarak bunları ifade ediyorum. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün herkes için erken uyarı girişimini biz de COP31 Başkanlığı olarak, Türkiye olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz diye konuştu.
0: Türkiye'nin meteoroloji alanındaki çalışmalarını anlatan Bakan Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün meteo uyarı sistemiyle yaklaşan tehlikeleri farklı renk kodlarıyla gösterip il ve ilçe düzeyinde uyarıları kamuoyuna ve ilgili kurumlara ulaştırdığını kaydetti. Erken uyarı sistemlerinin gıda güvenliği alanında önemli katkılar sunduğunu belirten Bakan Kurum şöyle devam etti. Bir çiftçi için birkaç derecelik sıcaklık farkı, birkaç saat erken gelen yağmur, dolu veya bir gecelik don bütün bir yılın emeğini etkileyebilir. Bu yüzden hava tahmini, ekim, sulama, ilaçlama ve hasat konularının zamanlamasında stratejik bir hale getiren üretim aracıdır. Meteorolojik bilgiyi tarladaki üreticinin günlük kararlarına daha güçlü biçimde taşımak, aynı zamanda gıda güvenliğini güçlendirmektir. Çünkü etkiye odaklanan tahmin bilgiyi doğrudan hazırlıkla buluşturur. Doğru tahmin ve erken harekete geçme büyük kayıpların önüne geçebilir. Erken uyarının başarısını bilginin zamanında eyleme dönüşmesiyle ölçmeliyiz. Bilginin bu anlamda planlamaya, yatırıma ve uygulamaya yön vermesini istiyoruz. Bilimle uygulama arasındaki mesafeyi azaltmalıyız. Ulaşmak istediğimiz sonuç açık ve nettir. İnsanların afetlere karşı daha iyi korunduğu, şehirlerin risklerini önceden görebildiği, çiftçinin doğru zamanda bilgiye ulaştığı ve temiz, güvenilir, enerji erişiminin genişlediği bir dünya.
1: İklim krizi karşısında artık konuşmanın yerine eyleme geçmenin gerektiğini ifade eden Bakan Kurum, 1,5 derece hedefi doğrultusunda güçlü adımların hayata geçirilmesi gerektiğine işaret etti. İklim kaynaklı hangi afeti konuşsak karşımıza şu gerçek çıkıyor. Riskleri en aza indirmek, emisyonları daha hızlı azaltmak, uyum kapasitesini güçlendirmek, toplumları desteklemek zorundayız. Artık konuşmanın ötesine geçmek zorundayız. Konuşma süresi bitti. 10 yıldır dünya yeteri kadar konuştu. İstişare etti, belli konularda uzlaştı. Ama bundan sonraki süreçte artık karar almak zorundayız. Eğer bu konularda oturuyorsak, bu sorumlulukları üstleniyorsak, geleceğimiz için, dünyamız için birlikte hareket edecek, elimizi, gövdemizi taşın altına koyacağız. Dünya bizden bunu bekliyor ve hep birlikte dünyanın yükselen ateşini düşürmek zorundayız. Yol zorlaşabilir, zorluklarla karşılaşabiliriz ama yönümüzü asla değiştirmemeliyiz. 1,5 derece hedefi bizim pusulamızdır. Bu yolda bize düşen görev de bizi güvenli iklim patikasına taşıyacak politikaları ve uygulamaları gücümüz yettiğince güçlendirmektir.
0: COP31 Başkanlığı'nın uygulama COP'u hedefinin altını çizen Bakan Kurum, tedavi uygulayacaksanız ilk önce teşhis yapacaksınız. Bunun için de başından bu yana uygulama COP'u vurgusu yapıyoruz. Antalya'da bu anlamda mevcut taahhütlerin nasıl uygulanacağını, finansman, teknoloji ve kapasite engellerinin nasıl aşılacağını konuşmak istiyoruz. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımımız da bunu ifade ediyor. Farklı koşulları anlamak, ortak zemini büyütmek ve bu zemini sahada sonuca dönüştürmek. Doğu ile batı arasında, yine güney ile kuzey arasında köprü vazifesi görecek, kimsenin geride bırakılmadığı o anlayışı COP31 Başkanlığı'na taşıyacak bir bakışla, anlayışla süreci yürütmeye gayret gösteriyoruz, dedi.
1: Bakan kurum, COP31 başkanlığının iklim krizine karşı uygulamaya yönelik ortaya koyduğu eylem gündemi başlıkları ve 2053 hedeflerinin altını çizdi. Temiz enerji ve elektrifikasyon, sıfır atık, dirençli şehirler, yeşil sanayileşme, gençlik ve eğitim, gıda güvenliği, okyanuslar ve denizler, dirençli sağlık sistemleri, Rio sinerjileri ve iklim uygulama kampüsünden bahseden bakan kurum, deprem bölgesinde tamamlanan asrın inşa seferberliği sonrası inşa edilen dirençli şehirlere vurgu yaptı. COP31 Başkanlığı'nın eylem gündemini hayata geçirmek için 2035'e yönelik net uygulama hedeflerini de ortaya koyduğunu anlattı.
0: NATO ülkelerinin savunma bütçelerini artırdığı gibi tüm ülkelerinde iklim değişikliğiyle mücadeleye kaynak ayırması gerektiğinin altını tekrar çizen Bakan Kurum, ülkeler bugün yaşadığımız krizler sonrası enerji güvenliği, gıda krizi risklerini önümüzdeki dönemde yaşamak istemiyorlarsa her ülke her alanda kendi kendine yetmelidir. Bu iradeyi tüm liderler göstermelidir. Nasıl ki NATO ülkeleri kendi güvenlikleri için bütçelerini %5'e çıkarıyorlarsa aynı bakışı, aynı duruşu, aynı tavrı iklim değişikliğiyle mücadelede de ortaya koymak zorundalar. Çünkü yaşanabilecek bir dünya kalmadıktan sonra topraklarınızı, ülkenizi, insanınızı korusanız da neticede yaşayacak bir dünya olmayınca hiçbir anlamı yok diye konuştu.
1: Önümüzdeki hafta New York İklim Haftası programlarını, ardından Fiji Pre-COP'u, Dünya Liderler Zirvesi'ni ve Antalya COP31'in tematik günlerini gerçekleştireceklerini belirten Bakan Kurum, her aşamada bilimi, karar ve uygulamayla daha güçlü biçimde buluşturacağız. Burada başlayan diyaloğun Antalya'da somut ortaklıklara, yatırımlara ve uygulamaya dönüşmesini arzu ediyoruz dedi. Türkiye'nin bilgi ve tecrübesini diğer ülkelerle paylaşmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Kurum, bu kapsamda 3 yıl boyunca her yıl en az gelişmiş ülkelerden 30 teknik personele eğitim verileceğini sözlerine ekledi.
0: COP31 Başkanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'teki OECD merkezinde OECD konsey toplantısı ve COP31 stratejik ortaklık etkinliğine katıldı. COP31 Başkanı Kurum, OECD Genel Sekreteri Matthias Korman, OECD üyesi ülkelerin büyükelçilikleri ve OECD nezdindeki daimi temsilcilerin yer aldığı programda COP31 Başkanlığı'nın eylem gündemine ve önceliklerine yönelik bilgilendirme yaptı. COP31 Başkanlığı ile OECD'nin stratejik ortak olduğunu açıklayan COP31 Başkanı Kurum, OECD'nin ekonomi alanındaki uzmanlığı, güvenilir veri analizleri ve uluslararası karşılaştırma kapasitesinin bu sürece çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Güvenilir ve karşılaştırılabilir OECD verileri ihtiyaçların doğru tespit edilmesini, finansmana erişimin ve bu erişimdeki eşitsizliklerin azaltılmasını ve sınırlı kaynaklarla daha yüksek iklim etkisi oluşturulmasını mümkün kılan bir yol haritası sunmaktadır. Biz de COP Başkanlığı olarak OECD'nin bu gücünden tüm insanlığın geleceği ve ortak evimiz dünyanın selameti için faydalanmak istiyoruz dedi.
1: İklim diplomasisinin saatleri Paris'te ortak bir hedefe göre ayarlandı. Yeni dönemde görevimiz güçlü bir uygulama düzeni kurmak diyen Bakan Kurum, COP31 Başkanlığı'nın uygulamaya yönelik ortaya koyduğu diyalog, uzlaşı, aksiyon yaklaşımını anlattı. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı'nı ve ev sahipliğini, Avustralya'nın ise müzakere sürecinin başkanlığını üstlendiğini belirtti. Bakan Kurum, COP31'e doğru giderken ortaya koyduğu diyalog, uzlaşı, aksiyon yaklaşımını anlattı. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı'nı ve ev sahipliğini, Avustralya'nın ise müzakere sürecinin başkanlığını üstlendiğini belirtti. Bakan Kurum,

0: Hedefler yeteri kadar belirlendi. Artık tam anlamıyla uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Artık hangi hedefe ulaşacağımız kadar o hedefe nasıl ulaşacağımızı da konuşmak mecburiyetindeyiz. Hangi politikayla ilerleyeceğimizi, yatırımı nasıl harekete geçireceğimizi, nasıl finanse edeceğimizi ve sonuçları nasıl ölçeceğimizi ortaya koymalıyız dedi.
1: COP31 Başkanlığı'nın temiz enerji dönüşümü ve elektrifikasyon, sıfır atık ve metan azaltımı, iklimi dirençli şehirler, yeşil sanayileşme, gençlik ve eğitim, gıda güvenliği, okyanuslar ve denizler, dinamik ve dirençli sağlık sistemleri, jeosinerjileri ve iklim uygulama köprüsünü kapsayan 10 öncelikli temasını anlatan Bakan Kurum, bugüne kadar alınmış kararlar doğrultusunda sonuç alabileceğimiz 10 öncelikli başlık ve tema belirledik. Finansman, teknoloji ve kapasiteyi geliştirmeyi bu alanların tamamını kesen ortak unsurlar olarak görüyoruz. Yani bu hedefleri gerçekleştirmek için finansman, teknoloji ve yine gelişmekte olan ülkelerin kapasite geliştirmesi bu anlamda çok değerli, çok kıymetli diye konuştu.
0: Bakan Kurum, COP31 Başkanlığı'nın 2035'e kadar küresel elektrifikasyon oranının %35'e çıkarılması, atık üretimindeki artışın 2035'e kadar yarı yarıya azaltılması, bina sektöründe enerji kullanım yoğunluğunun 2035'e kadar en az %25 azaltılması, üretim ve imalat sektöründe döngüsel malzeme kullanım oranının 2035'e kadar en az %15'e çıkarılması, 2035'e kadar iklim dirençli tarım uygulamaları ve iklim değişikliğiyle mücadele eğitimlerinin toplumun her kesiminde tamamlamak ve son olarak yatırım yapılabilir proje portföylerini destekleyecek iklim uygulama köprüsü mekanizmasının 2035'e kadar yaygınlaştırılması başlıklarını tek tek detaylandırdı. Bu hedeflerin somut ve uygulanabilir hedefler olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, bu hedefler aslında bizim 1,5 derece hedefimiz, kararlılığımız doğrultusunda ortaya koyulmuş bir stratejidir. Ve bu hedeflerin gerçekleşmesiyle birlikte somut bir netice elde edeceğiz. Emisyonları azaltacağız. 2035'e kadar eylem gündemindeki hedeflerin gerçekleşmesi bizim aslında 1,5 derece hedefimizdeki kararlılığımızı ortaya koyacak. Artık konuşmadan eyleme geçtiğimizi tüm dünyaya hep birlikte gösteriyor olacağız ve netice alacağız dedi.
1: İklim Uygulama Köprüsü hedefi doğrultusunda Türkiye'nin hayata geçirdiği yerel yönetimlerin politika, proje hazırlığı, kurumsal kapasite ve finansmana ulaşmasını aynı süreç içinde toplayan sürdürülebilir kentsel dirençlilik finansman kolaylığı yaklaşımını örnek gösterdi. Bakan Kurum, OECD ile stratejik ortaklığımız işte tam bu noktada anlam kazanıyor. OECD'nin veri ve ekonomik analiz kapasitesi, politika tecrübesini ve uluslararası karşılaştırma araçlarını COP31'in uygulama gündemiyle buluşturuyoruz. Hedefimiz Antalya'ya kadar somut çıktılar üretmektir. Yani bugün OECD'nin verileri tüm dünya nezdinde kabul edilmiş bilime dayalı. Aslında bilimle elde ettiğimiz bu birikimi tüm dünya için kullanıyor olacağız dedi.
0: Ülkelerin artık iklim krizini tıpkı savaşlar ve çatışmalar gibi geleceğe yönelik ciddi bir tehdit olarak algılaması gerektiğine işaret eden Bakan Kurum şunları söyledi. Finansman meselesinin çok ciddi şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Dünya güvenlik anlayışını yeniden tanımlıyor. İçinde bulunduğumuz ülkelerden bazılarıyla NATO ülkeleri savunma yatırımlarını milli gelirlerin %5'ine kadar yükselten tarihi bir dönüşümün eşiğinde. Demek ki dünya geleceğe yönelik tehditler söz konusu olduğunda kaynak ayırmaktan çekinmiyor. Peki iklim krizinden daha gerçek, daha yakın, daha kesin bir tehdit var mı? Bu durum karşısında neden harekete geçmiyoruz? Biz iklim güvenliğine de aynı stratejik ciddiyetle, aynı ölçekte bir kaynak seferberliğiyle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki üzerinde yaşanabilir bir dünya kalmazsa o dünyayı savunmak için harcadığımız hiçbir kuruşun da bir anlamı yok. Mesele yalnızca sınırları korumak değil, sınırların içinde yaşanacak, nefes alınacak, çocuklarımıza bırakabileceğimiz bir gelecek inşa etmektir. Güvenlik yalnızca askeri değil, iklimsel, ekonomik ve toplumsaldır. İklim meselesi artık bir gündem meselesi değil, bir güvenlik meselesidir. Ertelenemez, ötelenemez, ikinci plana atılamaz. Sizlerin nezdinde ben tüm OECD

0: ülkelerini tüm dünyayı temiz enerjiye, elektrifikasyona, su güvenliğine, dirençli şehirlere ve yeşil sanayiye kaynak ayırmaya davet ediyoruz. Önümüzde Antalya'ya uzanan önemli bir diplomasi takvimi var. Bu çağrımız her platformda söyleyeceğimiz, altını çizerek üstüne basa basa ifade edeceğimiz bir çağrı olacaktır.
1: Büyükelçilikleri ve daimi temsilcileri Antalya'ya davet eden bakan kurum konuşmasını şöyle tamamladı. New York İklim Haftası ve Fiji'de Pirokop'ta ülkeleri dinlemeye, ortak alanları genişletmeye ve Antalya'nın siyasi zeminini güçlendirmeye devam edeceğiz. 11-12 Kasım'da Dünya Liderler Zirvesi iklim eylemine güçlü bir siyasi ivme kazandıracak. Türkiye olarak Avustralyalı dostlarımızla birlikte şeffaf, kapsayıcı ve uzlaşı odaklı bir COP31 başkanlığı yürütmeye bizler devam edeceğiz. Ben sözlerime son verirken sizleri Kasım ayında Antalya'ya davet ediyorum. Antalya'da gelin dünyanın bu kötü gidişatına hep birlikte dur diyelim. Gelin hep birlikte daha fazla sorumluluk alalım ve çocuklarımız için, geleceğimiz için bu mücadeleyi daha kararlı bir şekilde yürütelim diyorum.
0: Sevgili dinleyenler, bakanlığımızdan haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Emine Ertürk Karaaslan.
1: Ben Diler Demir.
0: Editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-28, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 17-28, Edirne 14-29, İstanbul 17-26, Kırklareli 13-28, Kocaeli 17-27, Sakarya 16-26, Tekirdağ 16-24, Yalova 18-25 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 12-24, Aydın 19-34, Denizli 18-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-30, Manisa 18-32, Muğla 15-30, Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 21-33, Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 20-29, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-32, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Yozgat dışında bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-25, Ankara 12-23, Çankırı 13-25, Eskişehir ve Karaman 14-26, Kayseri 11-24, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 12-24, Konya 14-24, Nevşehir 13-22, Niğde 11-24, Sivas 11-23, Yozgat 11-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25, Bolu 12-24, Düzce ve Karabük 14-25, Kastamonu 13-23, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-25, Artvin 17-20, Bayburt 10-22, Çorum 14-23, Giresun 19-24, Gümüşhane 14-22, Ordu ve Rize 19-24, Samsun 19-26, Sinop 18-25, Tokat 16-24, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 10-27, Ardahan 6-20, Bingöl 14-29, Bitlis 11-23, Elazığ 15-30, Erzincan 12-25, Erzurum 8-22, Hakkari 15-27, Iğdır 17-27, Kars 7-22, Malatya 14-29, Muş 13-27, Tunceli 13-30, Şırnak 22-29, Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 20-32, Batman 15-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 18-32, Kilis 20-32, Mardin 22-29, Şanlıurfa 20-33, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer altı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen istihdam süreçleri kapsamında cumartesi günü 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda ataması yapılacak. Böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 53.179'a ulaşacak. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında gözaltına alınan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sivas'ta öğrenci servisiyle polis ekibi aracının çarpışması sonucu 13 öğrenci, 3'ü polis olmak üzere 16 kişi yaralandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim yılında verilecek orta öğrenim eğitim yardımının başvuruları 6 Ekim'de başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çekilerek İran'ın Minab ve Lamert kentlerinde sivillere yönelik saldırıların sorumluluğundan kurtulamayacağını söyledi. Ve son olarak spor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 15. yarışı için Avusturya Grand Prix'sinde yarışacak. Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull pistinde gerçekleştirilecek 15. etapın sıralama turları cumartesi günü Türkiye saatiyle 11.50'de, sprint yarışı Türkiye saatiyle 16'da yapılacak. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, 30 Eylül'de Konya'da düzenlenecek Filistin Günü programı kapsamında Filistin Milli Futbol Takımıyla Cumhurbaşkanı Konya Spor'un "Evimiz sizin evinizdir" sloganıyla dostluk maçı yapacağını belirtti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Amasya Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İyidere Rize Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İnegöl Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam, gök gürültülü sağanak yağışlı 14-21 derece. Atina az bulutlu 22-32, Berlin parçalı bulutlu 13-21, Helsinki sağanak yağışlı 8-12, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 14-23, Madrid az bulutlu 14-30, Moskova parçalı bulutlu 11-21, Paris az bulutlu 11-24, Priştine parçalı bulutlu 15-28, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13-19, Sofya az bulutlu 15-28, Tiran parçalı bulutlu 19-30, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 14-22, Viyana az bulutlu 13-25, Zürih parçalı bulutlu 9-23 derece, Amman az bulutlu 18-29, Aşgabat az bulutlu 20-30, Nursultan az bulutlu 10-22, Bakü az bulutlu 21-27, Duşanbe az bulutlu 20-34, Kabil az bulutlu 13-29, Kerkük az bulutlu 25-37, Kuveyt açık 31-38, Medine açık 30-44, Mekke açık 30-41, Riyad açık 25-42, Şam az bulutlu 18-32, Taşkent az bulutlu 21-35, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 18-24, Tokyo sağanak yağışlı 20-24 derece, Cezayir parçalı bulutlu 21-29, Kahire az bulutlu 22-33, Melbourne parçalı bulutlu 14-24, Montreal parçalı bulutlu 6-16, New York parçalı bulutlu 17-21, Sydney az bulutlu 14-28, Washington parçalı bulutlu 19-25 derece, Çaturlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 15-26, Frankfurt parçalı bulutlu 11-24, Gümülcin az bulutlu 16-28, Kırcaali az bulutlu 14-27, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 13-25, Köstence az bulutlu 15-24, Münih parçalı bulutlu 8-21, Podgorica parçalı bulutlu 18-31, Selanik parçalı bulutlu 17-27, Şumlu az bulutlu 12-26, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 15-26, Balkaneş az bulutlu 16-26, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14-25, Gazi Magosa mevzi sağanak yağışlı 21-31, Girne mevzi sağanak yağışlı 24-29, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 20-30, Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 18-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Ses Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programına hoş geldiniz. Ben Emine Ertürk Karaaslan, konuklarımızla birlikte saatlerimiz 23'ü gösterene dek sizlerle olacağız. Sizler de programımıza katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 302-25-25. Türküler bir milletin hafızasıdır. Onlar yalnızca söz ve ezgiden ibaret değildir. Sevinçlerimizi, hüzünlerimizi, ayrılıklarımızı, umutlarımızı ve bizi biz yapan kültürel değerleri nesilden nesile taşıyan en kıymetli miraslarımızdır. Anadolu'nun dört bir yanında yankılanan her türküde bir yaşam öyküsü, her ezgide bir insan hikayesi vardır. Kimi zaman bir gurbetin özlemini, kimi zaman kavuşmanın sevincini, kimi zaman da yüreğe düşen bir sevdanın izlerini anlatır. İşte biz de Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızda Türk halk müziğine gönül vermiş değerli sanatçıları konuk ediyor. Onların sanat yolculuklarını, türkülere bakışlarını ve müzikle örülü hayat hikayelerini sizlerle buluşturuyoruz. Programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konuklarımız güçlü yorumu, yıllara dayanan sanat birikimi ve koro şefliğiyle Türk halk müziği camiasının saygın isimlerinden Sayın Bahar Kaplan Çınar'la bağlama sanatçısı Aydın Üren bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
0: Programımız boyunca sanatçılarımızın yıllardan başlayarak müzikle tanışmasını, aldığı eğitimleri, sanat yaşamını, koro şefliğini, repertuara anlayışını ve türkülere yüklediği anlamı konuşacağız. Türkülerimize ise bağlama sanatçısı değerli arkadaşım Aydın Üren eşlik edecek. Tekrar hoş geldiniz diyoruz ve programımıza başlamadan önce sevgili konuğumuz sesiyle bizimle birlikte olacak olan Bahar Kaplan Çınar'a soralım. Sizi tanıyabilir miyiz? Tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Burada sizinle birlikte olmak çok keyifli oldu benim için. Ben Bahar Kaplan Çınar. Müzik eğitimime konservatuarla birlikte başlamama rağmen aslında benim ilk hocam kıymetli abim Egemen Kaplan'dır. Ben henüz 4-5 yaşlarımdayken kendisi bir bağlama çalmaya heves etmişti ve rahmetli anneannem ona ilk bağlamasını hediye etmişti. O çalarken ben de onu dinlerdim ve heves ederdim. Bir gün abim yine türkü söylerken yanına oturdum. Birlikte onunla söylemeye başladım. Abim ondan sonra beni yönlendirmeye başladı. Burayı böyle söyleyeceksin, şöyle yapacaksın derken tabii biz yıllar geçti. Aile arasında, gittiğimiz akrabalar arasında hep çalıp söylemeye başladık. Herkes bizden istemeye başladı bunu. Derken yine abimin teşvikiyle bir amatör koroya katıldım. Oradaki hocam kıymetli Gamze Tüzen'di. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde amatör bir koro kurmuştu. Oraya dahil oldum. O sene Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bir konservatuar açacakmış ve ilk öğrencilerinin alımını yapacakmış. Onun da teşviki, tabii ki de abimin de en büyük desteğiyle ben bu sınava çok kısa bir sürede hazırlandım. 6 hafta kadar, toplamda 6 saatlik bir çalışmayla nasip oldu, kazandım. Hemen lisans eğitimimi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda bitirdim. Hemen ardından yüksek lisansıma yine aynı üniversitede başladım. Onu da bitirdikten sonra şimdi de Hacettepe Üniversitesi geleneksel Türk müziklerinde doktora eğitimime devam ediyorum.
0: Başarılar diliyoruz. Çok başarılarınızın devamını diliyoruz. O zaman hemen bir türküyle merhaba diyelim konuklarımıza. İlk olarak hangi türküyle başlayalım?
2: Kayseri yöresinden alınan Ahmet Gazi Ayhan kaynak kişisi olan Bir Of Çeksem Karşıki Dağlar Yıkılır.
0: O zaman dinleyelim.

0: Teşekkür ederim. Sesinize, nefesinize sağlık. Aydın Bey'in de ellerine sağlık diyoruz.
1: Ben de teşekkür ederim.
2: Biz evet, teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler. Var şimdi hocamla. Aydın Bey'i tanıyalım. Biz şimdi uzun zamandır Aydın Bey'i radyomuzda göremiyoruz.
1: Evet, bir yıl bir ara verdik. Bahar hocamı tanımak için geldim işin açıkçası. Çünkü siz teklif ettiğinizde Aydın saz çalar mısın dediğinizde sosyal medyada Bahar hocama baktım. Ondan sonra sesi gayet güzel. Dedim Bahar hocama bari eşlik etmeliyim. Ondan sonra.
2: Çok teşekkür
1: Çünkü biliyorsunuz ben burada çalışıyorum. Kendi mesaimden bir şekilde zaman ayırmam gerekiyor.
0: Evet, kendisiyle zaten de geçmiş yıllarda çok güzel programlar yaptık.
1: Yaptık. Bir de sonuçta tanışmıyoruz ya. Sesimizi bilmiyoruz. Birbirimizi tanımıyoruz.
0: Sonra, ses ama, ve saz uyumu çok önemli.
1: Dedim ses böyleyse bir şekilde uyum da sağlarız. Geldiğim için de çok memnunum. Kendisini
0: çok
1: tanıdığım
0: mutluyuz.
1: İçin en azından bir kişiyi daha kazanmış oldum.
2: Bu arada Aydın hocamla ben de tanıştığım için çok memnun oldum. İyi ki beni dinlemiş, beni sevmiş, sağ olsun. Bana eşlik etmeyi kabul etti. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, biraz sitem dolu bir türkü. O zaman dinleyelim bu güzel türküyü sizden. Evet, biraz önce müzik hayatınızdan bahsettiniz. Aslında hayatınızı özetlediniz. Çok küçük yaşlarda türkülerle tanışmanızı anlattınız ve şu andaki konumunuza kadar geldiniz. Türkü deyince ne çağrıştırıyor, ne aklınıza geliyor? Bu kadar hani türkülerle çok küçük yaşta tanışan ve hala yolu türkülerden geçen bir sanatçı, bir şef olarak ve bu konuda da doktora eğitimine devam ettiğinizi söylediniz. Akademisyen olarak da emin adımlarla ilerliyorsunuz.
2: Çok teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar kültürümüze hizmet etmeye çalışıyorum. Türkü deyince, türkü zaten bize ait olan bir aslında, yani bizim içimizden notalara, sayfalara ve sözlere sığan bir yapı. Ama mesela türkü sadece aşk, sevda değil. Tarihe baktığımızda, bir toplumun tarihini merak ediyorsanız onun türkülerine, bazı ülkelerde halk şarkıları olarak geçer, halk şarkılarına bakmanız gerekiyor. Çünkü içerik olarak küftelerin manalarına baktığımızda ne oluyor? Konu konu bir kere sınıfsal ayrımlar var. Tarih içeren türküler var, aşk sevda konulu türküler var, ninniler var, ağıtlar var. Aslında ninniden başlayıp ağıta kadar olan insan yaşamındaki bütün yaşanmışlığı içeren şeyler aslında türkülerde.
0: Evet.
2: Bu nedenle türküler hepsinin tüm yeri bizde ayrı. Aslında bizim bu değerimize olabildiğince çok kuvvetle sarılmamız lazım. Bizim bütün toplumumuz, bütün tarihimiz, bütün gelenek göreneklerimiz, bütün kültürümüz bu türkülerimizde yatıyor aslında.
0: Evet, teşekkür ederim bilgilendirme için. O zaman yine müzik diyelim. Hangi türkü var sırada?
2: Şimdi sırada benim memleketim olan Malatya yöresine gidelim. Arguvan yöresine ait olan Ali Rıza Pekşen'den alınan çok güzel bir türküyle sizlerle olmak istiyoruz. Gidem dedim suna boylum ağladı, bir oh çekti ciğerimi dağladı diyeceğiz.

0: Evet, teşekkür ederim. Sesinize sağlık, nefesinize sağlık. Sevgili Aydın hocamın da ellerine sağlık diyorum. Şimdi Aydın Bey, sizin türkülerle tanışma serüveninizi alabilir miyiz?
1: Yani bir kere bu coğrafyada yaşıyoruz. Bağlama Amasyalı bir üniversitede okuyan Aydın'da, o zaman turizm otelcilik adı altında bir üniversitede okuyor. Kendisiyle deniz kenarında tanıştık. O şekilde benim bağlama hocam oldu. Kendileri de annemin yaptığı yemekleri yerlerdi. Böyle bir gelirdik giderdik falan. O denizdeki tanışma vesilesiyle
0: türkülerle tanıştınız.
1: Türkülerle tanıştık. Türküler insanları anlatıyor, tarihi anlatıyor. Sonuçta demek ki o tarafımızda varmış ki buralara kadar geldi.
0: Evet, bağlamayı da çok güzel icra ediyorsunuz.
1: Yok yani o tedricen artık o zaman içerisinde yayılan, çünkü bunu hobi olarak yaptığımız için mesleğimiz de değil, kendiliğinden gelişen bir şey oldu.
0: Bahar hocam daha iyi değerlendirir bir uzman olarak.
1: Ya biraz överseniz memnun olurum tabii.
0: Evet, Bahar hocam nasıl buldunuz? Şimdi ilk kez Aydın Bey ile karşılaştınız.
2: Evet.
0: Bence çok da güzel uyum sağladınız diye düşünüyorum ses ve saz olarak.
2: Kesinlikle Aydın Bey, güzel bir enerji oldu aramızda. Çok çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Bana çok güzel eşlik
1: o
2: etti, beni çok memnun
1: oldu.
2: Etti. Hiç beni kırmadı, çok teşekkür ederim.
1: Siz gerilmediniz, ben de gerilmedim. Zaten o yansımanız, sizin enerjiniz bana geçtiği için öyle oldu biraz.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: O zaman yine bir müzik diyelim. Sırada ne var?
2: Sırada Elazığ'a gidelim.
0: Gidelim.
2: Adnan Çilesiz'den alınan Yeşil Yaprak Arasında Kırmızı Gül Goncesi, Sabah makamında güzel.
0: Evet, çok güzel bir eser. Ben de bunu sevgili hocam Hasan Basri Dumlupınar'a gönderiyorum. O çok sever çünkü Elazığ türkülerini.

0: Teşekkür ederim. Gerçekten de halk müziği yalnızca güçlü bir ses değil, kültürel bir birikim de gerektiriyor. Şimdi şöyle bir sohbet geçer özellikle sanatçılar arasında. Herkes her türküyü söyleyemez. Herkes her yöreyi söyleyemez diye. Siz ne diyorsunuz bu konuda?
1: Bu çok doğru bir teşhis öncelikle. Ben Malatyalıyım ve Malatya yöresinin civarından, yani böyle bir daire çizecek olursak, Malatya yöresinden başlanır ve daire zamanla genişletilir yeni başlayan birisi için. Neden böyle? Çünkü kulak duyduklarını taklit eder. Ne var yörede? Yöresel ezgiler vardır, kalıplaşmış ezgiler. Yöresel üslup vardır, ağız vardır. Ve kişi doğduğu andan itibaren bu kültürün içine doğar ve bunu çok iyi bir şekilde sesine yakıştırarak temsil eder. O nedenle önce kendi yöresi, daha sonra civar çevrelere doğru daire genişler. Tabii biz meslek gereği yöre çalışmak durumunda kaldık. Ama tabii ki de benim kendi tercihim daha çok Doğu Anadolu tarafından yana. Sesime de doğal olarak yakışan, çünkü o aldığım duyumlardan, kültürlerden dolayı doğal olarak yakışan o oluyor. Bu yönde yeni başlayan arkadaşlara da tavsiyem, öncelikle kendi alışkın oldukları yörelerinden başlasınlar.
0: Çok teşekkür ederim bilgilendirmeniz için. O zaman yine bir türkü diyelim. Ne diyelim türkü?
1: Şimdi de Şanlıurfa'ya giderim. Yeşil başlı telli durna. Bedirhan Kırmızı'dan alınan yine çok güzel bir eser.
0: Evet, bu türküyü de o zaman Abdullah Bey'e gönderelim. Sevda türküsü.
1: Hala aklımda bir şey var. Hala var. Şimdi de yine. Çünkü çok kıymetli bir türküm var sırada. Onlar çok kıymetli insanlar benim için. Abdullah Bey de, eşi de kendisi, Zeynep Hanım. Çok çok sevdiğim, kıymet verdiğim insanlar. Onlara şöyle bir daha bir övelim istiyorum. Bu biraz sevda, ayrılık, gurbet türküsü.
0: Tamam. O zaman bu güzel türküyü sizden dinleyelim.

0: Evet sevgili dinleyenler, biraz önce Bahar Hanım bize yöre özelliklerinden bahsetti ve yöre türkülerini öncelikle yöremizin türkülerinden söylemeyi, dinlemeyi, sonra da yavaş yavaş dil çemberi genişletmemizi söyledi. Ağız özellikler de tabii ki çok önemli, ona da değindiniz. Türkülerin hikayeleri konusunda ne düşünüyorsunuz?
1: Zaten türküler genel olarak bir hikayeden doğar. Bununla ilgili geçmişte de birçok program yapıldı. Türkünün zaten ana özelliği bir olay oluyor ve bunun üzerine türkü yakılıyor. Türkü yakmak vardır. Biz bir derlemeye gitmiştik Eskişehir tarafında. Adını getiremiyorum, çok da bilindik bir türkü. Bir büyüğümüz bu türkün hikayesini bize anlattı. Kendi köylerinden çıkmış. Tabii bir ayrılık türküsüydü. Oğlan ve kız arasında bir ayrılık yaşanıyor. Oğlan kendini işte sürgün ediyor. Dağlara taşlara vuruyor tabiri caizse ve bu türküyü yakıyor. Ve bunu o kadar tanıyarak anlatıyor ki türkülerin bir hikayesi oluyor ve bir ilhamla yakan kişiye konuyla ilgili sözler ağzından dökülüveriyor. Bu konuda aşıklık geleneği de aslında çok önemli. Aşıklık geleneğindeki aşıklarımız da belli kural çerçevelerinde çok çok kıymetli eserler vermişlerdir ve hala da vermeye devam ediyorlar. Ben hep imrenmişimdir. Bende öyle bir yetenek yok çünkü. Buradan bütün aşıklarımıza saygılarımı iletiyorum.
0: Teşekkür ederim. Evet, şimdi hikayesi olan bir türkü var sırada.
1: Hastane önünde incir ağacı. Yozgat yöresine gidelim. Nidan Tüfekçi'den alınan Hastane Önünde İncir Ağacı. Yine bir oğlan ve bir kız başrolde. O zamanın tabiriyle ince hastalık denilen vereme kapılıyor türkünün oğlu. Ve bunun tedavisi için Yozgat'tan kalkıp İstanbul'a gidiyor. Gurbetel'e gidiyor. Daha sonra bu hastalığın bulaşıcı olma endişesiyle kızın ailesi de görüşmelerine izin vermiyor. Ve hastane önünde bir incir ağacı var. Penceresinden baktığında bu incir ağacını görüyor. Gurbetel'de o ince hastalığın pençesinde çırpınan oğlan bu türküyü yakıyor. Gene benim de çok duygulanarak, çok severek okuduğum bir eserdir.
0: O zaman dinleyelim bu eseri.

0: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, halk müziğimizin en sevilen, en dokunaklı türkülerinden birini dinledik. Ayrılığı, çaresizliği ve hayatın acı yüzünü yalın bir şekilde bize etkileyici sözlerle anlattı. Sevgili Bahar Kaplan Çınar da bu duygu yüklü türküyü çok güzel yorumladı. Teşekkür ederiz. Evet, programımızın birinci bölümünün sonuna geliverdik. Bir türkülük vaktimiz var.
1: Şimdi işte Zeynep Hanım'a, Abdullah Bey'e tafen bir eser gönderebiliriz. Nasıl methedeyim sevdiğim seni? Bu türkü bence bir sevdanın en güzel anlatım ifadelerinden biridir. Çünkü şehirleri, bölgeleri örnek veriyor, gözlerini benzetiyor. Yani çok güzel, çok ince bir betimleme. Bence bu türkü bence bir sevdanın en güzel anlatım ifadelerinden biridir. Çünkü şehirleri, bölgeleri örnek veriyor, gözlerini benzetiyor. Yani çok güzel, çok ince bir betimleme. Bence bu Abdullah Bey vasıtasıyla Zeynep Hanım'a gitsin.

0: Aynı zamanda şimdi... Aydın Bey'in eşi, evet, Nurhan Hanım'a da gönderelim.
1: Tasarladığınız, düşündüğünüz bir türkü var mı?
2: Var.
1: Ama en uygunu da bu herhalde.
2: Bence bu bütün sevdaların, bütün eşlerin türküsü olabilir. Ama var, sırada bir sevda türkümüz daha var.
1: Tamam, o da bizim eşime özel olsun o zaman.
2: Tamam, tamam. O aslında benim eşim için söylediğim bir eserdi ama hadi sizin tamam, olsun. Tamam.
1: Hayır, ortak olsun.
2: Ortak, ikimiz icra ettiğimiz için ortak biz tamam. De eşlerimize gönderelim. Tamam.
0: Evet, çok teşekkür ederim.

Sevgili dinleyenler, türküler bir milletin hafızası, kültürün en güçlü taşıyıcısı ve gönül dünyasının en samimi ifadesidir. Yüzyıllardır dilden dile aktarılan bu eşsiz ezgiler bizi geçmişimizle buluştururken geleceğimize de umutla taşınmaktadır. Bugün Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızda Türk Halk Müziği sanatçısı ve koro şefi Bahar Kaplan Çınar'ı

ve bağlama sanatçısı Aydın Üren'i konuk ettik. Sanat yaşamlarını, müzik yolculuklarını ve halk müziğine bakışlarını onların sesinden, gönüllerindeki türkülerle anlattık. Birbirinden güzel türkülerle sizlere güzel vakit geçirtmeye çalıştık. Sizler de kimseciklere randevu vermeyin. Saat başı raporlarının arkasından yine biz birlikte olalım. Yine bu güzel türkülerle, güzel sohbetle sizlerle baş başa olalım diyoruz. Şimdi ben programı hazırlayan ve sunan Emine Ertürk Karaaslan, konuklarımız Bahar Kaplan Çınar ve Aydın Üren, teknik yapımdaki arkadaşlarımızla birlikte şimdilik hoşça kalın diyoruz.

0: Saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-28, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 17-28, Edirne 14-29, İstanbul 17-26, Kırklareli 13-28, Kocaeli 17-27, Sakarya 16-26, Tekirdağ 16-24, Yalova 18-25 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 12-24, Aydın 19-34, Denizli 18-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-30, Manisa 18-32, Muğla 15-30, Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 21-33, Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 20-29, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-32, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Yozgat dışında bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-25, Ankara 12-23, Çankırı 13-25, Eskişehir ve Karaman 14-26, Kayseri 11-24, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 12-24, Konya 14-24, Nevşehir 13-22, Niğde 11-24, Sivas 11-23, Yozgat 11-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25, Bolu 12-24, Düzce ve Karabük 14-25, Kastamonu 13-23, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-25, Artvin 17-20, Bayburt 10-22, Çorum 14-23, Giresun 19-24, Gümüşhane 14-22, Ordu ve Rize 19-24, Samsun 19-26, Sinop 18-25, Tokat 16-24, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 10-27, Ardahan 6-20, Bingöl 14-29, Bitlis 11-23, Elazığ 15-30, Erzincan 12-25, Erzurum 8-22, Hakkari 15-27, Iğdır 17-27, Kars 7-22, Malatya 14-29, Muş 13-27, Tunceli 13-30, Şırnak 22-29, Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 20-32, Batman 15-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 18-32, Kilis 20-32, Mardin 22-29, Şanlıurfa 20-33, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2'lere entegre edilen Antidot 2S100, Antidot 2EA200 ve Fulmar 200 podları Konya'da 18 ülkeden savunma heyetlerinin katıldığı demoda birlikte görev yaptı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavını cumartesi günü uygulayacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak yabancı dil Türkçe sınavı Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde bu yıl ikinci kez uygulanacak. 2 oturum ve 4 bölümden oluşacak sınav için 10 adet e-sınav salonu kullanılacak. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümler uygulanacak sınav 17'de sona erecek. Adaylar sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen sokaklar güvenli operasyonu kapsamında gözaltına alınan 69 şüpheliden 44'ü tutuklandı. İran Devrim Muhafızlar Ordusu donanması Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan Togo bayraklı bir petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Ukrayna'ya silah tedarikini artırmasını protesto ederek bunun yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini bildirdi. İran'da Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırıları sonrası halkın savaşa gönüllü katılması için başlatılan can feda uygulamasına kayıtlı bazı İranlılar devrim muhafızları ordusuna bağlı BiSiÇ güçleri öncülüğünde başkent Tahran sokaklarında gösteri düzenledi. Ve son olarak spor. Süven Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında derbide cumartesi günü Beşiktaş'ta Fenerbahçe Arsevev karşı karşıya gelecek. Fulya hakkı yeten tesislerinde oynanacak ve saat 16'da başlayacak müsabakayı hakem Safa Yılmaz yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Amasya-Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar Miki, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş, Bitlis, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 20 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Miki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Bolu, Çankırı, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümümüzde değerli konuklarımız Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi Bahar Kaplan Çınar'la bağlama sanatçısı Aydın Üren'i konuk ettik ve müzikle ilgili sohbetle beraber güzel türkülerden örnekler dinlettik sizlere. Programımıza sizler de katılıp görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Türkülere duyduğu sevgiyi, yaşamını, türkülerin yaşama kattıklarını bizimle paylaştı. Şimdi tekrar yeniden hoş geldiniz diyoruz ve programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Benimle birlikte oldunuz. Güzel türkülerinizi benimle paylaştınız. Ve türküler üzerine de güzel sohbet gerçekleştiriyoruz. Yine devam ediyoruz. Anadolu'nun gönül dili olan türküler eşliğinde bu güzel müzik yolculuğuna kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim diyoruz. Ve tekrar dönüyorum sevgili Bahar Hanım'a. Evet Bahar Hanım. Türkülerle hayat nasıl gidiyor? Koro şefliği yaptığınızı biliyoruz. Evet. Bir taraftan eğitim hayatı devam ederken bir taraftan da türkülerle hayat içinde de yolculuğunu sürüyor.
1: Benim en büyük hevesim, isteğim, arzum hep eğitmenlik yönünde olmuştu. Çok şükür artık bu aşamaya az da olsa geçebildim. Anadolu Müzik Kültürleri Derneği'nde kıymetli Cenk Hocam'la, Cenk Küray Hocam'la, Profesör Doktor Cenk Küray Hocam'la birlikte çok güzel bir koro çalıştırıyoruz. Benim hayalim de aslında bu. Ben evet icrayı da çok seviyorum ama böyle bir öğrenci yetiştirmek ya da onların böyle çıkıp benim öğrettiklerimi yapması o çok ayrı bir keyif veriyor bana. Bu yolculukta benim hayalim de aslında eğitmenlik yapmak ve hep o hedefe doğru ilerledim. Şu an koromuzda güzel çalışmalar yapıyoruz. Birçok konser yaptık. Çok da başarılı oldu. Buradan koromuzdaki bütün arkadaşlara çok sevgilerimi, saygılarımı ve teşekkürlerimi gönderiyorum. İyi ki bizimle birlikteler. Birlikte nice güzel çalışmalar yapmak dileğiyle.
0: İnşallah diyelim. O zaman hangi türküyle başlayalım ikinci bölüme?
1: Evet, Maraş yöresine gidelim. Kıymetli Abdullah Bey'in memleketi. Aşık Ahmet Yanık'tan alınan Güzel Ne Güzel Olmuşsun Görülmeyi Görülmeyi.
0: Evet, bu türkü de Anadolu'nun güzellemelerinden birisi.
1: Karacaoğlan.
0: Karacaoğlan'ın sözlerini yazdığı bu güzel eserde dili sade, samimi, duygusu, sıcak ezgisiyle herkesin gönlünde olan türkülerden birisi. Erkek ağzı ama türkü olarak da gerçekten herkesi dinlendiren bir türkü. Ben öyle düşünüyorum.
1: Evet, çok doğru.
0: Dinleyelim.

0: Teşekkür ederim. Sesinize, nefesinize sağlık. Yine güzel bir türküyle başladık programımıza. Evet Aydın Bey, sizi tekrar hoş geldiniz diyorum.
1: Tekrar hoş bulduk.
0: Siz peki türkü hep çalıyor musunuz? İcra konusunda çalışmalarınız var mı? İcra müzik çalışmaları nasıl gidiyor?
1: Yani böyle bir yeteneğim yok. Yalnızca bağlama çalıyorum. Zaten hep müzikal hafızam vardır. Orada ne söylenir ilk etapta onu çok dikkat etmem. Türkülerin sözlerini de bilmem. Ezberimde bir türkü de yoktur. Ama ilkokulda yine 2-3 kişiden biriydim. Öğretmenimiz kalkar türkü söyletirdi. Daha sonraki o bir ergenlik zamanında bir ses bir değişime uğrar ya. Bir de orada taklitler falan vardı benim, böyle motosiklet taklitleri yapardım. Egzozundan patlama sesleri nasıl çıkıyorsa. Ondan sonra benim sesimde bir bozulma oldu. Öyle gidiyor.
0: Yani sesinizi mi bozdunuz taklit sesimi, yaparak?
1: Yani o gerçekten çünkü...
2: Ama çok doğru, ergenlik dönemi tam o geçiş dönemi ve...
1: Çünkü ilkokulda her iki, yani 2-3 kişiden 30-35 kişilik sınıfta öğretmenimiz kalkardı, bana türkü söylettirirdi. Olmadı ama ne yapalım, saz çalıyoruz işte.
0: Ben de ama hafta... şu anda siz bizlere yol gösteriyorsunuz. Ama bizim ışığımız oluyorsunuz. Bence
1: şimdi söyleyen
0: çok
1: ve çalan
0: güzel.
1: Arasında bir etkileşim her zaman vardır. Ben bugün ne kadar iyi çalabildiysem yine Bahar hocama borçluyum. Ha, o da bir şekilde benim çalmamdan etkilendi ve güzel söylediyse o da benim için ayrıca bir gururdur.
0: Solisti yönlendiren, götüren, gerçekten güzel okumasını sağlayan sazdır bana göre. Saz ne kadar başarılıysa solist de o kadar başarılı olur diye düşünüyorum.
1: İşte orada bir alışveriş var. Yani bu belki ilk kıtayı çalıyorsunuz, saz bölümünü çalıyorsunuz. Orada onu aldıktan sonra güzel sesiyle de söylediğinde o devam etmiş oluyor. Çark dönmüş oluyor. Orada bir alma verme dengesi gibi bir durum var. Kendiliğinden olan bir şey. Tabii ben söyleyen olmadığım için sazdan ne kadar etkileniyorlar onu bilmiyorum.
2: Ben çok etkilendim.
0: Bence
2: çok...
0: haksızlık etmeyin diyorum.
2: Evet kesinlikle kendi adıma çok çok güzel eşlik ettiniz. O duyguyu çok güzel sayenizde yansıtmaya çalıştım. Çok çok teşekkür ediyorum. Yani sizi tanımak çok güzeldi. Her şey çok güzel. İyi ki bugün bizi burada ağırladınız.
0: Evet, teşekkür ediyorum. O zaman yine bir müzik diyelim ve hangi yöreye götürüyorsunuz bizi?
2: Bu sefer bir sürprizle Muğla yöresine gidelim.
0: Bir zeybek var o zaman.
2: Bir zeybekle sürmelim zeybeği, sürmelim aman.
0: Evet, bu da çok özel bir zeybek. Kız zeybeği diye geçer.
2: Kızlar
0: şimdi.
2: Zeybeği, evet.
0: Kızlar
1: ben
0: zeybeği.
1: Ben de merak ediyorum.
0: Şimdi bu konuda uzman sevgili Aydın Bey Aydınlı'dır kendisi. Ve zeybek yöresinden olduğu için o çok daha iyi yorum yapar.
2: Evet, evet. O zaman dinledikten sonra bir yorumunuzu alalım Aydın Bey.
1: Valla ben şimdi merak ediyorum. Malatyalıyım dedi. Genelde oradan başladı. Sivas, Erzincan, Malatya derken türkülerimiz.
0: Birdenbire Muğla'ya geldi.
1: Merak ediyorum ben de. Bakalım çalmaya çalışacağım.
0: O zaman dinleyelim.

0: Teşekkür ederim. Gerçekten çok başarılıydınız.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yüreğinize sağlık, sesinize sağlık. Aydın Bey'e çok güzel eşlik ettiniz. Aydın Bey, siz de çok güzel icra ettiniz. Ellerinize sağlık.
2: Beğendiyseniz ne mutlu bana.
0: Evet,
1: yüreği
0: ben çok beğendim.
1: Yansıtabildik mi? Hoşunuza gitti mi?
2: Kesinlikle efendim. Yani ne demek onu, zaten dinleyenler kendi kararlarını verirler.
0: Evet, bu gerçekten hepimizin, dinleyenlerin de eminim ki yüreklerine dokunmuştur. Bazı türküler vardır. Hani gönül telini titretir diye, böyle bağlama da aynı şekilde. Ses de çok etkilidir ama icra şekli o kadar önemlidir ki, bence duygu anına göre türkü söyleme de değişiyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Yani.
0: Ve şu anda başka bir yörenin ve bir zeybek, çünkü iddialı bir zeybek, bir de zeybekleri de çok önemlidir. İddialı bir zeybektir. Bu sınav olacak tarzda bir zeybektir.
1: Doğru.
0: Sınav türküsü diye tanımlanan türküler vardır. Onlardan birisi, çok başarılı bir şekilde icra ettiniz. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de zeybek yöresinden olan birisi olarak ben de Antalyalıyım.
1: Ben teşekkür ederim. Sizlere beğendirebildiysem ne mutlu bana.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet Bahar Hocam, şimdi başka yörelere geldik.
1: Şimdi ben yine bir Sivas'a geçeyim.
0: Yine kendi yöremden.
1: Bir Sivas Çarkışlı'ya gidelim. Benim kıymetli annemin benden dinlemeyi çok sevdiği bir türkü. Gel ha gönül havalanma.
0: Ben de
1: engin
0: çok
1: ol,
0: severim
1: gönül,
0: bu
1: engin ol
0: türküyü. Bir irfan türküsü. Bence herkesin dinlemesi gerekir. Sözleri çok anlamlı. Müzik olarak da çok güzel bir türkü olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, ve bir insanın gönlüne verdiği en güzel nasihatlardan oluşuyor. Bu aslında bir nasihat türküsü. Gerçekten bir insanın hayatına yön verecek, davranışlarını, kişiliğini şekillendirebilecek bir eser. Küçük yaşta dinleyin, dinletin, çocuklarınıza sevdiriniz diyelim.
0: Evet, dinleyelim o zaman.

0: Evet, gerçekten hayatın iniş çıkışları karşısında gönlümüze sabrı, tevekkülü, ölçülü olmayı öğütleyen güzel bir türkü. Sevgili Bahar Hanım da çok güzel icra etti. Sesine, nefesine sağlık. Aydın Bey'in de ellerine sağlık. Çok güzel bir ikili oluşturdular. Hatta ben şimdiden böyle söz almak istiyorum da Aydın Bey birazcık istemiyor gibi.
1: Yani işlerin yoğunluğu...
0: Yani ayda bir kere ya da iki ayda bir kere konuk olursanız çok mutlu oluruz.
1: Bilemiyorum tabii. Şimdiden söz vermek zor. Bir yaz döneminde giriyoruz ya, bir rehavette olacak. Gözüm bir gevşeriz herhalde yani,
2: ama bir yine biraz önce beni çok sevdiğini söylemişti.
0: Yani, yine bir söz alamadım, gördünüz.
1: Direkt söz verince hep yapmam gerektiğini düşündüğüm için ondan sonra. Bugüne kadar hep verdiğim sözleri tuttuk. Çok şükür. Yine yaparız bir kere daha.
0: Yine evet. O zaman devam edelim Bahar Hocam.
2: Evet. Şimdi Aşık İsmail Daimi'den alınan yine bir Pir Sultan Abdal deyişiyle devam edelim. Dostun bahçesine bir hoyrat girmiş.
0: Bu da çok güzel bir türkü.
2: Evet.
0: O zaman dinleyelim bu güzel türküyü sizden. Evet, bu türkü de sevgili dinleyenler, güçlü anlatımlarından birisi. Yine halk ozanımız, çok sözleri çok güçlü. Dostluğu, kırılganlığı, hayatın beklenmedik hüzünlerini etkileyici bir şekilde bize dile getiriyor. Ve sevgili Bahar Kaplan Çınar da bu türküyü çok güzel yorumladı. Sesine, nefesine sağlık diyorum. Ellerinize sağlık sizin de.
2: Tabii biraz yorulduk. Dinleyenlerden çok özür diliyorum. Hatalarımız varsa affola.
0: Ama çok kolay bir iş değil tabii. Burada uzunca bir programda türkü çalıp söylemek, epey bir yorulacağız, terleyeceğiz tabii ki. Nefesimiz de kesilecek, ellerimiz de yorulacak, parmaklarımız da oynamaz hale gelecek, değil mi? Hayır, öyle birdenbire bir türkü çal söyle bitmiyor. Bunun öncesinde uzunca bir çalışma provaları da var. Aslında sevgili Aydın Bey'le bunları yapmadınız. Çok çabuk kayda geçtik.
1: Ya, provasız geldik.
0: Provasız geldiniz ve çok yani, bence her ikinizi de kutluyorum ben. Çok
1: aynı
0: başarılıydınız.
1: Aynı derneklerde de birlikte olmadığımız için zaten yeni tanıştığımız...
0: Kimse kimsenin huyunu bilmiyor.
1: Tabii yok, yani bir söyleme geleneğini bilmiyor, oradaki bir durumu...
0: Artı ses yüksekliğini bilmiyorsunuz.
1: Biz bugün sübemol çaldık, bir de sol diyez çaldık. Sazın telini iyice gevşetmek durumunda kaldım. Hani artık ne çıktı kayda, ne gitti ben de bilmiyorum. Umarım güzel bir şey olmuştur. Yani.
0: Bence çok güzel oldu. Ellerinize sağlık diyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet sevgili Bahar Hanım, Türk musikisi üzerine aldığınız ciddi bir eğitim var. Bunun doktorasında devam ediyorsunuz. Gençlerimize tavsiyeleriniz nelerdir?
2: Sahip çıkmak, kültürümüze sahip çıkmak. Çünkü müzik, şimdi tabii insanlardan duyuyoruz, genel olarak bir tercihlerinin olmadığını ben görüyorum. Her şeyi dinleriz diyorlar ama türküler çok önemli. Türküleri kesinlikle bir insanın bilmesi gerekiyor. Özellikle gençlerimiz, bu kültürü emanet edeceğimiz kişiler. Eğer bu kültürümüz yok olursa, bu türkülerimiz yok olursa, bununla birlikte koskoca bir tarihimiz de yok olur. Bu türkü dinlemek sanılan bir müzik dinleme hobisinden öte bir zaman dilimi, bir emek aslında. Bu türkülerimizin sözlerini analiz etsinler, hayatlarına geçirmeye çalışsınlar. Mesela deyişlerimiz bu konuda gerçekten insanlığın kılavuzu derim ben deyişler için. Nasıl doğru bir insan olacaksak aslında deyişlerimiz bize bunları öğütlüyor ve gençlerimizin bol bol dinlemeleri gerekiyor. Belki başlarda, şimdi tabii bir sürü müzik çeşitleri oldu, yapay zeka ile birlikte de farklı eserler ortaya çıktı. Belki başlarda hitap etmeyebilir, anlıyorum, ama inanın dinledikçe bu artık sizin bir parçanız haline geliyor ve dinledikçe çok çok hoşunuza gidiyor. Lütfen türkülerimize siz gençler sahip çıkacaksınız. Artık bizden sonra sizlere emanet olacak bunlar.
0: Ve şimdi görüyorum ki sırada bir deyiş var. Bu da bir irfan türküsü. Çok güzel, özel bir türkü.
2: Yine Sivas'a gideceğim ben. Sivas'ı çok sevdim. Muhlis Akarsu'dan alınan Deli Gönül Feryat Etme Boşuna.
0: Evet, bu da yine insanın yolculuğunu, kendiyle olan savaşını anlatıyor. burada kimi zaman isyan eden, kimi zaman teselli arayan, gönle seslenen anlamlı bir eser. Ben de çok sevdiğim bir eser bu eseri. Bütün herkesi dinlemesini tavsiye ederim. Bütün gençlerimize armağan ediyorum bu güzel türküyü.
2: Evet.
0: Dinleyelim.

0: Teşekkür ederim. Elinize sağlık ve programımızın sonuna geldik. Son bir soru size yöneltmek istiyorum. Her ikinize de sırayla cevap verelim. Türk halk müziğinin şu andaki durumu ve geleceği konusunda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten hak ettiği değeri veriyor mu? Biz veriyor muyuz? Gençlerin bakış açısı nasıl? Nasıl gözlemliyorsunuz? Öncelikle Aydın Bey'den alalım.
1: Yani bir hocamız varken bu konuda.
0: Ama siz de müziğin içinde olan, topluluklarda çalan birisi olarak tabii ki sizin de görüşleriniz çok önemli.
1: Yani eskiye kıyasla ben çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani eskiden sırtında bir bağlamayla insanları görmek bile çok nadir olduğunu bizim daha büyüklerimiz söylüyor. Şimdi bakıyorum kurslarda sen dernekleri bile Ankara'da var. Yani o kadar çok dernek var ki halk müziğini herkes kendice bu işi yapmaya çalışıyor. İlginin olduğunu düşünüyorum. Orada sosyalleşiyor aynı zamanda insanlarda. Bence hak ettiği, yani nereden ne şekilde bakıyorsun? Neyi ne kadar kim ne şekilde hak ediyor? Neyi karşılığında ne olması gerekiyor? Bunu bilemem. Şu an şöyle söyleyeyim. Talep var mı? Var.
0: Ama genelde ben de Ankara'da yaşayan birisi olarak gözlemlediğim şu, ben de bir koroya devam ediyorum. Orada 2 yıldır devam ediyorum ve gözlemlediğim emekli olan insanların bu konuda çok daha ilgili ve katılımcı olduğunu gördüm. Hatta geçen hafta buradan bir arkadaşımla emeklilik yazısını imzaladım. Dedim ki ne düşünüyorsun, nasıl bir vakit geçireceksin dedim. Ki hiç musikiyle ilgili olduğunu düşünmediğim bir arkadaş, mühendis arkadaşlardan birisi, dedi ki ben de emeklilikte bir müzik topluluğuna katılmayı, bir koroya katılmayı düşünüyorum dedi. Gerçekten çok mutlu oldum ve çok şaşırmıştım. Hemen hemen bütün emekli insanların hatta 70-80'i diye düşünüyorum ben. Hepsinin mutlaka bir topluluğa gidip geldiğini, hatta bizim koroya devam eden emekli arkadaşların birden fazla koroya devam ettiklerini biliyorum. Ya bazısı 3 tane, bazısı 5 tane, bazısı 2 tane öyle korolara devam eden arkadaşlar var. Bu aynı zamanda hem kültüre sahip çıkmak hem de kendisini bir topluluk içinde görmek, güzel, sevdiği bir şeylerle meşgul etmek, sosyalleşmek olarak da kullanıldığını düşünüyorum. Bahar Hocam, doğru. Siz ne diyorsunuz?
2: Yani benim söyleyeceklerimi söylediniz. Şu andaki durum mesela ulaşım konusunda çok kolaylaştı her şey. Sarı Sözen zamanımıza gittiğimizde Muzaffer Sarı Sözen bir derlemeye çıkıyor. Koca Anadolu'yu geziyor. O zamanın ulaşım şartları çok sıkıntı. Köylere gidecek, yollar kapalı, belki kar, kış. Nota kağıtlarına ulaşmanın zorluğundan zaten ses kayıt cihazını götürüp de taşıyıp da bir de onu notaya alırken ki olay ya bir yeri kaçırdı, tekrar dinlemek istedi. Bu imkanlar yok. Yani bir kere dinleyecek ve yazacak. Bu zorluklar altında kendisi inanılmaz büyük değerler kazanmış. Yurttan Sesler Korosu'nu kendisi zaten kurdu. Bizim buna sahip çıkmamız gerekiyor. Şu anda öyle değil. Biz şu anda tabii Muzaffer Sarı Sözen yine eşliğinde Malatya'daki bir insan çok rahat Muğla'daki eseri dinleyebiliyor. Onu hafızasına alabiliyor. Birbirlerinin kültürel etkileşimlerini bu vesileyle tanıyor. Şu anki imkanlarımıza baktığımızda zaten o zamana göre kıyaslamak mümkün bile değil. Yan yana bile gelemez. Çok inanılmaz bir kolaylığımız var. Ama üretim devam ediyor. Sadece Sarı Sözen'in yaptıklarıyla kalmamalı. Biz bu üreticilerden, demin sözünü ettiğimiz aşıklardan ve nice bu müzik emektarlarından, bu kıymetli üreticilerden bu müzikleri alıp yazılı bir şekilde kazandırmamız gerekiyor. Bir akademik bakış açısıyla öncelikle bunların kayıt altına alınması gerekiyor. Çünkü bunlar derlenirken ne oluyor? Derlemecisi, Allah uzun ömür versin, vefat ediyor ve vefat edince bir sürü değer onunla birlikte mezara gidiyor ve henüz yakalayamadığımız, ulaşamadığımız eserler. Şu anki bu şartlarımız çok çok iyi bir düzeyde. Ne yapalım? Biz bu eserlere, yine söylüyorum, sahip çıkacağız. Koro yaşlarından bahsettiniz. Çok güzel, her yerde korolar kuruluyor. Bu güzel eserleri seslendiriyorlar ama benim mesela bir gözlemlerim repertuar olarak. Genelde herkesin artık hafızasına aldığı eserler icra ediliyor.
0: Evet.
2: Ama başka eserler de var. Yani bunları alalım, insanları tanıtalım, kendimiz tanıyalım, yeni türküler geçmekten korkmayalım, yeni türküler olsun, bu türküler kıyıda köşede kalmasın, hatta ve hatta üzerine yenileri eklensin. Koro yaşından bahsettiniz, ben çok mutluyum, ben koromdaki büyüklerimle çok çok iyi anlaşıyorum, ama büyüklerimizden de bir isteğim, bir ricam, ne olur evlatlarınızı, torunlarınızı getirin, bu koroların yaşını düşürerek gençlere aşılamamız gerekiyor.
0: Çok doğru.
2: Onları bu ortama, bu kültüre, içine böyle
0: katmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim.
2: Rica
0: evet
2: ederim.
0: Programımızın sonuna geldik. Son olarak bir türkülük vaktimiz var.
2: Biz burada çok güzel bir dost olduk. Ben sizleri kazandım. Siz de anladığım kadarıyla benden memnun kaldınız.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Ben bunu sizlere ve bizi dinleyen bütün dostlara armağan etmek istiyorum. Yine Yıldız Eli'ye gidelim. Ali Sultan'dan alınan bin cefalar etsen almam üstüme dostum.
0: Çok teşekkür ederim. O zaman dinleyelim bu güzel türküyü.

0: Sizlerinizi benimle paylaştınız, dinleyicilerimizle paylaştınız. İnşallah en kısa zamanda sizi tekrar konuk almak isterim.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Burada olmaktan çok memnun olduk. Kıymetli dinleyenlerimize de inşallah güzel vakit geçirtmişizdir. Çok teşekkür ediyoruz herkese.
0: Çok sağ olun, teşekkürler. Sevgili dinleyenler, yaşama sevincinden tutun da ölüm acısına kadar vefayı, vefasızlığı, hasreti, sevgiyi, inancı, direnci, aşkı türkülerle dile getirmiş, türkülerle seslenmişiz. İçimizi, acımızı, sevdamızı türkülere dökmüşüz, türkülerle bölüşmüşüz. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bugün sesiyle halk müziği sanatçısı ve koro şefi Bahar Kaplan Çınar ve bağlamasıyla Aydın Üren bizimle birlikteydi. Eğer ben de bir türkü sevdalısıyım, benim de söyleyecek bir türküm var diyorsanız programımıza katılmak için lütfen bize ulaşın. Her türlü görüş ve önerileriniz için elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Türkülere gönül vermiş insanlarla sizleri buluşturan programımız Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler'de sizlerle birlikteliğimizin sonuna geldik. Türkülü Yürekleri programımıza konuk ederek türkülerle bütünleşip birlikte türküler üzerine sohbet edip örnekler dinlettik sizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, konuklarımız Bahar Kaplan Çınar ve Aydın Üren. Haftaya başka konuklarla birlikte olmayı diliyor, sizlere hoşça kalın diyoruz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-28, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 17-28, Edirne 14-29, İstanbul 17-26, Kırklareli 13-28, Kocaeli 17-27, Sakarya 16-26, Tekirdağ 16-24, Yalova 18-25 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 12-24, Aydın 19-34, Denizli 18-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-30, Manisa 18-32, Muğla 15-30, Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 21-33, Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 20-29, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-32, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Yozgat dışında bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-25, Ankara 12-23, Çankırı 13-25, Eskişehir ve Karaman 14-26, Kayseri 11-24, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 12-24, Konya 14-24, Nevşehir 13-22, Niğde 11-24, Sivas 11-23, Yozgat 11-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25, Bolu 12-24, Düzce ve Karabük 14-25, Kastamonu 13-23, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-25, Artvin 17-20, Bayburt 10-22, Çorum 14-23, Giresun 19-24, Gümüşhane 14-22, Ordu ve Rize 19-24, Samsun 19-26, Sinop 18-25, Tokat 16-24, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 10-27, Ardahan 6-20, Bingöl 14-29, Bitlis 11-23, Elazığ 15-30, Erzincan 12-25, Erzurum 8-22, Hakkari 15-27, Iğdır 17-27, Kars 7-22, Malatya 14-29, Muş 13-27, Tunceli 13-30, Şırnak 22-29, Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 20-32, Batman 15-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 18-32, Kilis 20-32, Mardin 22-29, Şanlıurfa 20-33, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer altı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen istihdam süreçleri kapsamında cumartesi günü 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda ataması yapılacak. Böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 53.179'a ulaşacak. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında gözaltına alınan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sivas'ta öğrenci servisiyle polis ekip aracının çarpışması sonucu 13 öğrenci, 3'ü polis olmak üzere 16 kişi yaralandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim yılında verilecek orta öğrenim eğitim yardımının başvuruları 6 Ekim'de başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çekilerek İran'ın Minab ve Lamert kentlerinde sivillere yönelik saldırıların sorumluluğundan kurtulamayacağını söyledi. Ve son olarak spor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 15. yarışı için Avusturya Grand Prix'sinde yarışacak. Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull pistinde gerçekleştirilecek 15. etapın sıralama turları cumartesi günü Türkiye saatiyle 11.50'de, sprint yarışı Türkiye saatiyle 16'da yapılacak. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, 30 Eylül'de Konya'da düzenlenecek Filistin Günü programı kapsamında Filistin Milli Futbol Takımıyla Cumhursan Konya Spor'un "Evimiz Sizin Evinizdir" sloganıyla dostluk maçı yapacağını belirtti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Amasya Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İyidere Rize Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İnegöl Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam, gök gürültülü sağanak yağışlı 14-21 derece. Atina az bulutlu 22-32. Berlin parçalı bulutlu 13-21. Helsinki sağanak yağışlı 8-12. Kiev, gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22. Londra, gök gürültülü sağanak yağışlı 14-23. Madrid, az bulutlu 14-30. Moskova, parçalı bulutlu 11-21. Paris, az bulutlu 11-24. Priştine, parçalı bulutlu 15-28. Roma, gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28. Saraybosna, gök gürültülü sağanak yağışlı 13-19. Sofya, az bulutlu 15-28. Tiran, parçalı bulutlu 19-30. Varşova, gök gürültülü sağanak yağışlı 14-22. Viyana, az bulutlu 13-25. Zürih, parçalı bulutlu 9-23 derece. Amman, az bulutlu 18-29. Aşgabat, az bulutlu 20-30. Nursultan, az bulutlu 10-22. Bakü, az bulutlu 21-27. Duşanbe, az bulutlu 20-34. Kabil, az bulutlu 13-29. Kerkük, az bulutlu 25-37. Kuveyt, açık 31-38. Medine, açık 30-44. Mekke, açık 30-41. Riyad, açık 25-42. Şam, az bulutlu 18-32. Taşkent, az bulutlu 21-35. Tiflis, gök gürültülü sağanak yağışlı 18-24. Tokyo, sağanak yağışlı 20-24 derece. Cezayir, parçalı bulutlu 21-29. Kahire, az bulutlu 22-33. Melbourne, parçalı bulutlu 14-24. Montreal, parçalı bulutlu 6-16. New York, parçalı bulutlu 17-21. Sydney, az bulutlu 14-28. Washington, parçalı bulutlu 19-25 derece. Chaturanga, gök gürültülü sağanak yağışlı 15-26. Frankfurt, parçalı bulutlu 11-24. Gümülcine, az bulutlu 16-28. Kırcaali, az bulutlu 14-27. Komrat, gök gürültülü sağanak yağışlı 13-25. Köstence, az bulutlu 15-24. Münih, parçalı bulutlu 8-21. Podgorica, parçalı bulutlu 18-31. Selanik, parçalı bulutlu 17-27. Şumlu, az bulutlu 12-26. Taraglia, gök gürültülü sağanak yağışlı 15-26. Balkaneş, az bulutlu 16-26. Zenitsa, gök gürültülü sağanak yağışlı 14-25. Gazi Magosa, mevzi sağanak yağışlı 21-31. Girne, mevzi sağanak yağışlı 24-29. Lefkoşa, mevzi sağanak yağışlı 20-30. Güzelyurt, mevzi sağanak yağışlı 18-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, gönül dünyamıza musikinin nameleriyle seslendiğimiz Hakikat Ezgileri programından hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Musiki bazen bir sözün anlatılmadığını bir nameyle anlatır. Bazen insanı geçmişine götürür, bazen gönlünün derinliklerine unuttuğu bir duyguyu yeniden uyandırır. Hele ki musikimiz hakikati, irfanı, ilahi aşkı ve gönül terbiyesini anlatıyorsa, dinlediğimiz her eser yalnızca kulağımıza değil, gönlümüze de hitap eder. Hakikati arayan gönlüne birkaç mısra ile şöyle seslenmek istiyorum. Hakikat bir nurdur, gönülde yanar. Bir güzel nameyle kalplere konar. Ses susar, söz biter, gönül söylenir. Aşka düşen insanı hakka arzular. Bugün Hakikat Ezgilerinde Türk musikimizin köklü geneleğinden yetişmiş TRT Ankara Radyosu'nun çatısının altında sanat hayatını sürdüren kıymetli bir ses sanatçısını ağırlıyoruz. Musikiyle iç içe bir ailede yaşayan, bir hayat süren, babasının musiki yönünden istifade eden sevgili hocamız Akif Özüşen'den bahsediyorum. Yine ona dair sanatçımızla da çok konuşacağız. Ardından TRT Gençlik Korosu'nda yetişmiş, musiki terbiyesi görmüş kıymetli bir solistimiz, televizyonlarda, ekranlarda Akşam Sefası ve ona benzer muhtelif programlarda gördüğünüz değerli ve kıymetli bir solistimizle bugün bir aradayız. Hemen solistimizi size arz ediyorum. Sevgili Bahadır Özüşen, TRT Ankara Radyosu Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı, değerli hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Sefalar
2: hoş
1: getirdiniz yayınımıza.
2: Allah razı olsun.
1: Sizi ağırlamak bizim için bir şeref, onurdur.
2: Aynı şeref bana ait. Teşekkür ederim.
1: Birçok şey konuşacağız. Özellikle babadan bahsettim.
2: Evet.
1: Akif Hoca'nın da üzerinizde çok emeği olduğunu bildiğim için de söyledim. TRT'de yetişmişliğiniz, önemli hocalardan istifade etmişliğiniz var ve birçok seveniniz, takipçiniz var. Hocam biz bu yönleriyle sizi biliyoruz ama Bahadır Özüşen kimdir? Musiki yolculuğumuz nasıl başladı ve bugünlere nasıl geldiniz? Sizi merak eden dinleyicilerimiz için ne dersiniz?
2: Evet, öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum. Ne güzel, Meteoroloji Radyo'da olmak benim için ayrı bir zevk oldu ama sizin bu gayretiniz beni ayrı bir cezbetti Hamit Bey.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Evet, Hamit Hoca da gönlünde musiki aşkı olan, gerçekten sanat. Bu çok önemli. Hep hocalarımız bize öyle derdi. Yani musiki aşkı, onunla hemdem olmak hem o naifliği getirir, hem de o arzuyu getirir, hem de o bir çekim aslında vesilesidir, biliyor musunuz?
1: Olmaz mı? Tabii ki.
2: Evet, o harika bir şeydir yani. O insanların arasında da o iletişimi, o güzel iletişimi, doğru iletişimi sağlayabilecek bir çekim etkisi de yaratıyor. Tabii bu anlamda radyonuza, çalışanlarınıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok öncelikle teşekkür ederiz hocam.
2: Bütün dinleyicilerimize selamlarla. Şimdi tabii Bahadır Özüşen müziğin içine doğdu bir kere. Tabii çok küçük yaşlarda musikiyle hemdem olmanın avantajını tabii ki yaşıyorum. Çok kıymetli. Ama ben hep şunu söyledim röportajlarımda da, gençlik yıllarımızdaki o ilk radyo zamanlarımızda. Şimdi büyük üstadlarla beraber çalışmanın, tabii onlarla meşk etmenin büyük avantajları var ama şimdi evde müziğe doğmak da başka bir şey. Yani ben bunu her zaman şöyle söylüyorum. Biz tesadüf sanatçı değiliz. Allah bize bunu nasip etmiş. Biz de bu nasiple bu nasibi nasıl büyütebiliriz, nasıl faydalı hale getirebiliriz?
1: Evet.
2: Hep bunun derdine düştük.
1: Doğru.
2: Çok şükür böyle yetiştirildik hakikaten. Sanat çok başka bir kurum. Çünkü biz duygulara hitap ediyoruz. Nasıl doktorlarımız fiziki olarak bize şifa vermeye Allah'ın izniyle çalışıyorlar, biz de Allah'ın izniyle o duyguları en güzel şekildeki, o insanı kamil olan o güzel duygularımızı, güzel hasletleri şarkılarımızla, onların dillerine tercüman olmaya çalışıyoruz. Duygularına tercüman olmaya çalışıp onları en güzel şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Tabii dolayısıyla bu misyonla biz yetiştik. TRT Ankara Radyosu bir okuldur, sen de biliyorsun.
1: Evet.
2: Gençlik korusu tabii benim için önemli bir adımdır. Sonra konservatuar oldu tabii. Vesaire. Ama tabii babamızın oğlu olmak bu ilk adım için bizim için bir büyük bir avantaj. Ve tabii Dona oldu yani Akif Özüşen. Çünkü büyük bir sanat, 50 yıllık bir sanat yaşantısı var. Ve o kadar ak bir sayfası var ki.
1: Evet.
2: Şimdi bu hem büyük bir sorumluluk. Babamın devamını getirmem lazım.
1: Doğru.
2: Şimdi bana o zamanlar derdi ki Akif Özüşen, Akif'in oğlu. İsmimi söylemezlerdi hocalar. Ziya Taşkent falan tabii. Akif'in oğlu gel, Akif'in oğlu git. Akif'in oğlu falan. Sonra çok şükür biz tabii o devam ettiğimiz yıllarda tabii artık böyle o çalışma azmimizle birlikte kendimizi geliştirip belirli bir seviyeye geldikten sonra da Bahadır'ın babası demeye başladılar.
1: Çok güzel. Tebrik ederim.
2: Çok şükür Rabbime.
1: Çok güzel. Zaten
2: o
1: aslında
2: kıvama geldik yani.
1: Babanız da bundan gurur duyuyor.
2: Çok. En büyük destekçim.
1: Ziyade hani bu söylemde, Bahadır'ın babası söyleminde, babanızın arzu ettiği, istediği şey de muhtemelen de odur yani. Arzu ettiği.
2: Bu sosyal medyalarda hep dolaşır ya, biliyorsunuz. Caps'ler evet. Var böyle, Reels'ler falan.
1: Evet.
2: Onda diyor ki bazıları mesela, tek hayatta seni kıskanmayacak tek bir kişi vardır diyor. Senin başarını, senin iyiliğini, zenginliğini, her türlü üstün başarını, o da babadır diyor.
1: Tabii tabii. Çünkü
2: yani düşünebiliyor musun?
1: Aynen. Aynen.
2: Onun için çok şükür yani.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Yaptığınız bir albümünüz var. Oradan band kayıtlara girelim istiyoruz. Daha sonra da lütfen evet. Derseniz o güzel sesinizden de böyle kendinizin çok sevdiği ufak bir ilahi de
2: olur.
1: Arzu ederseniz tabii. Dinlemek isteriz.
2: Tabii ki.
1: Biraz da albümümüzden bahsedebilir miyiz? Hani oradan
2: tasavvuf albümünden bahsediyoruz
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet. O tasavvuf albümünden bahsederek bir esere bağlayalım. Hangisini arzu ederseniz.
2: Olur. Şimdi tasavvuf albüm. Benim zaten tasavvuf musikisi, ben bunu eskiden de söylüyordum hep. Türk sanat musikisi tasavvuf musikisinden gelmiştir.
1: Doğru.
2: Özünde tasavvuf musikisi vardır. Yani dini musiki diyelim buna. Ya da bir metiye musikisi diyelim. Sonuçta her şeyi güzelleştiren o güzel ses ve sedadır ya.
1: Evet.
2: Bizim de objemiz en güzel nedir? En güzel metiye Efendimiz'e metiyedir. İşte Allah'ın o esmaları, güzel isimleri ya da dini olarak, dini ritüel olarak bizi ona yönlendiren, onu hatırlatan o güzel sözleri, bir sürü işte Mevlid-i Şerif gibi.
1: Evet, evet.
2: Gibi bunları süsleyip en güzel şekildeki musikiyle, makamların o güzel müridik yapılarıyla bezendirip insanlara nakşetmek. Mesela bu aktarımı en güzel şekilde sağlayabilmek. Tasavvuf benim için çok vazgeçilmez bir musiki. Gerçekten öyle. Yıllarca beraber çalıştığımız birçok kişi oldu. Babamla beraber, ben de. Babam da tasavvuf musikisine çok ilgisi vardı.
1: Evet.
2: Hatta Sivas'tan derlediğimiz bir ilahi var. Ben birazdan onu okumak isterim.
1: Babanızla beraber mi?
2: Tabii.
1: Önce albümden hangi eserinizi seslendirdin?
2: O albüm benim için çok önemli bir albüm. Ben daha önce televizyon programı yaptım. Gönlümüzdeki ilahiler diye. Özellikle çok da yayınlandı. Orada blok blok böyle inanılmaz eserler seslendirdim. Hatta o zamanlar daha Asımlar falan öğrenciydi. Benim bizim Osmanlar falan. Onlarla sağ olsunlar gelip benim vokalimi yaptılar. Beraber televizyon programında beraber programlar yaptık. Onlar çok fazla yayınlandı. Bu albüm benim gönlümde şöyle bir yeri var. Niyazi Mısri'nin sözlerini ben Uşak makamında bir beste yaptım. İlk.
1: Hangi
2: eser
1: eserdi
2: olarak.
1: Hocam?
2: İstersen bulasın Canan'ı sen.
1: Çok güzel. Evet.
2: Yani İsterseniz ben, o benim göz bebeğimdir.
1: Şey, kesinlikle ben de çok keyifle dinledim.
2: Onunla başlayabiliriz.
1: Dinleyicilerimize mutlaka onu keyifle dinliyorlardır. Sizden dinleyelim eseri.
2: Çok sevindim.
1: Daha sonra sohbete devam
2: tamam.
1: edelim.

0: Sevgili hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir eser seslendirmişsiniz. İster isen bulasın cananı. Hocam, buna dair biraz bahseder misiniz? Çok
1: tabii.
0: Önde olan bir eseriniz. Çok tercih edilen bir eser.
1: Çok teşekkür ederim ilgisinden dolayı tabii. Bir gönlümüzle yaptık. Gönüllü olan, samimiyetle yapılan her şeyin yerini bulacağını düşünüyorum her zaman. Yani o çıkarsız olan her şeyi mutlaka Cenab-ı Allah karşılığını lütfederek mutlaka veriyor.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi Uşak makamı çok güzel bir makamdır.
0: Doğrudur.
1: Kasideler ilahilere çok yakışır. O beyti okuduğum zaman Niyazi Mısır'ın işte istersen cananı sen. Böyle çok etkilendim ondan. Hmm. Dedim ki buna Uşak makamı bir şey çok yakışır diye. Ve Bismillah çektik yani. Allah'ım yardım etsin diye. Bize güzel bir şey oluşturalım diye böyle Rabbim bir ilham versin inşallah.
0: Evet.
1: Ondan sonra bu eser ortaya çıktı. Tabii uğraştık, o toparladık sonradan. Notayı aldık,
0: bu sözler
1: verdik.
0: O zaman sizi cezbetmiş olmalı.
1: Yani ister isen bulasın. Bu Sofyan usulünde ama makamın melodik seyri çok güzel. Yani.
0: Evet.
1: Uşak makamı çok güzel bir makam. Neşe verir, huzur verir. La si do re do si si la la, oradaki koma bile çok güzeldir yani, o si si'deki koma bile başka bir şeydir yani.
0: Evet.
1: Sonra dedi ki bu eser güzel oldu. Arkasına ben çok sevdiğim bir ilahi daha var. Hepiniz bilirsiniz, dinleyicilerimiz de bilir.
0: Evet.
1: A sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım yahu. Yahu. Şimdi o da güzel bir hareketli ilahimiz. Onun arasında da dedim ki bu böyle de olmayacak, bu yarım kalacak. Burada dedim bir şey daha gösterelim. Aslında bütün formlardan bir şey göstermeye çalışıyorsunuz. Şimdi kaside de başka bir form biliyorsunuz.
0: Tabii, tabii.
1: Onun bir üslubu, adabı, bir tavrı var.
0: Evet.
1: Dedim ki küçük bir kaside de orada. Elimden geldiği kadar
0: mi?
1: Bir icra etmeye çalışayım diye.
0: Çok da güzel okumuşsunuz. Ağzınıza yüreğinize sağlık.
1: Öyle oldu. İşte radyolarda çalıyorlar. İnşallah insanlar, dinleyicilerimiz etkilenirler. Güzel etkilenirler.
0: Ben
1: gönüllerine şifa
0: kendi
1: olur.
0: Kendi şahsıma söylüyorum.
1: Derdimiz o yani.
0: Dinlediğim bir eserimiz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Hakikaten güzel bir eser. Hocam yine biz sorularla devam edelim. TRT Ankara Radyosu geçmişinizde bugüne kadar ki konularla ilgili bir şey sormak istiyorum. Malum bahsettik konunun başında da Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu'ndan yetişmiş bir sanatçısınız.
1: Tabii.
0: Gençlik korolarının Türk müziğinin geleceğine dair açısından önemini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Hı hı.
0: Ve bugün bu korularda eğitim alan gençlere hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Çünkü sizi takip eden konservatuvarlarda, müzik eğitim
1: tabii.
0: okullarında birçok gençler var, öğrenciler var. Dolayısıyla
1: geleceğe umut bağlamış o kadar çok öğrenci.
0: Yani Bahadır Özüçen'in onlara ne tavsiyesi olabilir?
1: Evet. Şimdi tabii gençlik korosu TRT demin dediğim gibi bir okul vasfı olması sebebiyle gençlik korosu da bu itibarla çalıştırılan ve gerçekten yetiştirilebilecek seviyede ses kalitesinde ve o tavrı alabilecek yetenekte olan çocukları alıyorlar bir kere gençler.
0: Doğru.
1: Şimdi bu çok kıymetli. Çünkü bizim bir misyonumuz var. Misyonumuz nedir? Kendi kültürümüz olan müziğimizi ileri nesillere taşıyabilmek. Mesele bu. Sevdirip. Çünkü bizim öz kendi kültürümüz, kendi müziğimiz bizi biz yapan en önemli değerleri içeriyor. Yani bunun içerisine inancı koyun, bunun içerisine sosyal yaşantıyı, sosyolojiyi koyun, aile yaşantısını koyun. Naif duygularımızı hep ön plana çıkartıyor dedik ya.
0: Evet.
1: İletişimde, sosyallikte yardımcı oluyor. Şimdi ben Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim aynı zamanda alan dışı. Benim dersim ne orada? Müzikle sosyalleşme ve terapi.
0: Hmm.
1: Şimdi Osmanlı dönemimizde bizim hatta onlardan önce Taşamanlardan gelen bir gelenek bu. Ve Selçuklu dönemi dahil. Birçok hastalarımızı musikiyle biz şifa dağıtmışız. Ve bunda bizim Osmanlımız büyük bir başarı elde etmiş ve büyük bir başarı skalası yakalamış.
0: Bu yani bizim müziğin böyle bir terapi ve
1: tabii,
0: tedavi yöntemi.
1: Ruh hastalarına, çeşitli vesaire hastalıklara iyileşme harekat dönemindeki ve iyileşme sürecinde büyük destekçi olarak, çünkü duygulara hitap ettiğiniz için
0: evet.
1: düşüncelere ve duygulara hitap ediyorsunuz. Hastalığın en büyük şeyi moraldir biliyorsunuz.
0: Doğru.
1: Yani hastalık sürecindeki hep doktorlar der ki aman moralindeki iyi tutacaksın. Strese gelmeyeceksin.
0: Psikolojini bozma.
1: Tabii psikolojini bozmayacaksın.
0: Evet.
1: Tamam işte biz de onun için musikiğimizi öneriyoruz. Öneriyoruz yani bunu.
0: Evet hocam.
1: Şimdi tabii genç korosu da bu anlamda yetiştiği için büyük katkı sağlıyor. girmelerini de tavsiye ederim. Bu yetenekte olan çocuk arkadaşlarımızın, gençlerimizin tercih etmelerini de her zaman arzu ederim. Bir ikinci söylediğiniz de onlara örnek olma açısından.
0: Ne tavsiye edersiniz?
1: Tavsiyem her zaman hep şu oldu. Bir kere ilk önce inanacaklar, sevecekler. Sevmeden hiçbir şey yapamazsınız efendim. Sadece popüler algısıyla bakıp sanata, onun magazinsel kısmını, vitrin kısmını düşünerek hareket ettiğiniz zaman yanılırsınız. Öyle bir şey yok. O çok milyonda bir belki vardı işte fenomen olanlar, bilmem ne olanlar ama
0: evet.
1: Sonradan ondan da psikolojik sıkıntısını çekiyorlar. Onu taşımak da kolay değil.
0: Değil evet, çok zor.
1: Yani öyle bir şey, kolay elde ettiğiniz şey her zaman onun bir bedeli vardır yani. Evet, olumsuz bir bedeli var.
0: Doğru.
1: Şimdi bu anlamda diyorum ki ilk önce seviniz, sonra müzik iyi bir repertuar ister. Bu çok derin bir derya. Gerçekten içine girmek lazım. Şarkıları, benim hocam derdi ki bana, ben ilk önce bakardım notaya falan, işte şarkıyı bir geçerdim, solfej yapardım, mırın kırardım böyle, oldum ya, çok beğenmedim falan filan. Bana derdi ki, bir kızardı. Sakın derdi, önyargılı olmayacaksınız. Bunun bir karakteri var. Yapmış bestekar bunu. Sen ilk önce bir analiz et. Adam akıllı özümse. Ondan sonra beğenip beğenmemeye karar ver.
0: Hmm.
1: Sen bir öğren bakalım şunu bir.
0: Sözlerim.
1: Tabii sen şimdi
0: ne
1: tabii ne anlatıyor? Sen ruhuna girdin mi? Duygusunu aldın mı bir kere melodinin yani? Çok yüzeysel bir dönemde yaşıyoruz ya.
0: Evet.
1: Duygular da her şey çok yüzeysel bir dönemde. Onun için bunlara fırsat vermeyin. Lütfen, biz gerçekten çok iyi ustalarla çalıştık. İyi yetiştik. Biz bu işin ukalalığıyla değil, tevazusuyla ilerledik. Onun için de dinlesinler gerçekten bizi. Birçok mecrada, sosyal medya mecrasında, dijitallerde her türlü, en klasikten tutun tasavvuf müzikisi dahil, Türk sanat müziğinin seçkin örnekleri, tasavvufun seçkin örnekleri vardır. Birçok temsil eden arkadaşım gibi biz de o doğru insanlardan biriyiz. Feyz almak çok güzeldir. Taklit yok, feyz var ve kendi sanatçı kimliğinizi oluşturmanız gerekiyor. Bu karışımlarla, mixle beraber. En güzeli bu işte. Ondan sonra o kimliği ortaya koyduğunuz zaman siz bir birey oluyorsunuz. Sanatçı birey oluyorsunuz. Hamit Bey dinledikleri zaman diyorlar ki, gözünü kapatıyor, dinliyor. Bu Hamit Bey. Bu kadar. Bahadır Bey dinliyor. Diyor ki Bahadır Bey. Vesaire, bizim işte Fatih Hoca'yı dinliyor. Bu Fatih Hoca. Bir kimlik oluşturmak gerekir.
0: Doğru. Çok güzel bir tavsiyede bulundunuz hocam. En azından işin hem disiplinini hem ustalardan
1: evet.
0: Çalışmanın gereksinimi ve onunla beraber iyice bir dinleyici olmalarını.
1: Çünkü kesinlikle.
0: Önce bir dinleyici alıp hazmetmeli.
1: Tabii.
0: Eserlerdeki duygu maniaya çok önemsenmeleri gerektiğinde bahsettiniz. Çok teşekkür ederiz. Yine ilahilerle devam edelim. O güzel sesinizden
1: olur.
0: Bir ilahi daha lütfederseniz dinleyelim. Albümünüzden hangi eseri uygun görürsünüz hocam?
1: Şimdi şöyle, ben demin de dedim ya, babamların zamanında çok çalıştığım
0: evet.
1: Tahir Karagöz gibi bilinmeyen hazinedir. Bilenler bilir.
0: Biz biliriz.
1: Tabii evet. Sizler bilirsiniz. Evet. Diyorum ya, o kıymet verenler bilir. Tahir Karagöz'ün bir eseri Sevgi Baht Olmuş. Ezelden bize. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Rast makamında bir ilahisidir. Özellikle de çünkü ben onunla beraber çalıştım. Yanında bendir çalardım. Babamlar tabii. Babamlar okurlardı. O zaman İsmail Coşarlar, İsmail Biçerler falan o zaman.
0: Meşk ortamlarında.
1: Meşk ortamlarında okurlardı. Bizim Ankara Radyosu'ndan, hatta kulakları çınlasın, Tahir Enginiçöz. O da musikiye, dini musikiye çok yakın bir isimdir. Onlarla beraber meşk ederdik. Tahir amca benim yanımdaydı. Ben tabii küçüğüm o zaman, çalıyorum ama bazen de böyle kendi kendime şey kuralık yapardım. Yani duramıyor doğru düzgün herhalde falan. İşte çocukluk ya, Allah affetsin.
0: Çok güzel
1: ya. Ya vallahi öyle.
0: Peki hocam.
1: Onun güzel bir eseri, onu dinleyelim. Yani, gerçekten.
0: Dinleyelim işte. Bu da çok güzel. Keyifle dinledik bunu da.

0: Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programı devam ediyor tüm hızıyla. Bugün TRT Ankara Radyosu değerli bir solist sanatçısını ağırlıyoruz. Klasik Türk Müziği Korosu'nda Bahadır Özüşen'le birlikteyiz. Hocamızın bir ilahisini daha dinleteceğiz size. Daha sonra sohbetle devam edeceğiz efendim. Evet değerli hocam, çok teşekkür ederiz. O güzel sesinize sağlık diliyoruz. Rabbim daim eylesin.
1: Amin.
0: Size her zaman hem tasavvuf müziği okuyan hem sanat müziği okuyan TRT'nin o güzide sanatçılarından biri olarak daim görmek istiyoruz.
1: İnşallah.
0: Hocam şöyle bir soru var. Klasik Türk müziği icracısınız ama siz tasavvuf müziğine yönelik bir zamanda albümde yapmışsınız. Evet, ikisi aynı kanaldan besleniyor. Aynı makam usullerle, aynı anlamda birbirlerini destekleyici yönler. Neden tasavvuf müziği albümü bir tercih oldu? Arada böyle bir durum gerçekleşti. Ve bundan sonra tasavvuf musikisiyle ilgili bir çalışmanız, projeleriniz var mı?
1: Yani var tabii ki. Ben birçok televizyon programı yaptım. Demin dediğim gibi. Şimdi bu bize çocuktan miras.
0: Evet.
1: Şimdi bu bir miras. Hem gönlümüzde musiki aşkı var. Ama şimdi tasavvuf musikisi de ayrı bir otantik bir mistik yapısı var ya. İnsanı cezbeden bir melodik yapısı
0: tabii,
1: var.
0: Tabii olmaz mı? Evet.
1: Makamları ayrı bir nakşediş. Tabii biz de şimdi sanatçı olduğumuz için gönlümüzde o ezgiler bizi her zaman cezbediyor yani. Cezbetmeyen evet. Diyen yalan söyler bence.
0: Tabii.
1: Yani hakikati söylesin herkes yani. O başka bir güzellik çünkü. O güzelliğe de biz talip olmak istedik. Mesele bu değil mi zaten? Güzelliğe talip olmak istemiyor muyuz?
0: Tabii.
1: Aslında özümüzde bu var.
0: Kesinlikle. Yani onu arzuluyorsunuz ki, istiyorsunuz ki işte icra
1: şimdi,
0: ediyorsunuz.
1: Şimdi sarayda ne vardır? Saraya gittiğiniz zaman bir güzellikle muhatap olacaksınız. Bunu bilirsiniz yani. Sarayda olan da güzeldir. Bu da saray musikisi zaten aynı zamanda. Tasavvuf musikisi de öyle. Aynı zamanda.
0: Var mı yeni çalışma ve projeler?
1: Şimdi bu albümü oluşturduk böyle. Bu itibarla oluşturduk tabii. Ben yeni çalışmaları hep isterim. Allah nasip etsin isterim biraz da. Tabii biz tasavvuf müzik programları yapıyoruz. Televizyon programları yapıyorum ben kendi gönlümüzdeki namiler.
0: Şu an bir radyoda TRT radyosunda klasik müzik kanalında bir programınız var diye biliyorum. Doğru.
1: Var. Var. Türk sanat müziği üzerine o. Ama orada mesela Ramazanlarda ben tabii ilahiler de okuyorum. Ya da bizim şimdi bak ilahi diye adlandırmak da aslında yanlış. Yanlış derken şu anlamda. Yani kısıtlamamak lazım aslında. Çünkü bizim şarkı Türk sanat müziği formunda olan aslında tamamen dini müziğe ait olan şarkılar var. Bunu mesela Saadettin Kaynan birçok şarkısında görebiliriz.
0: Doğru.
1: Mesela Sade Hoşses'in şarkısı Yıldızlı Semalarda Haşmet ne güzel şey. Diyor ki yıldızların altında yar ile sohbet ibadet etmek ne güzel şey. Şimdi bu Türk sanat müziği eseri Kürdül Yasker makamında.
0: Ama sözleri tasavvuf.
1: Ama tasavvuf.
0: Evet.
1: Şimdi onun için biz kısıtlamayacağız. Demin dedik müzik muz gibi derya. Neresinden nasıl bakacağız? Ama geniş perspektifte bakmak lazım ki bunları o incelikleri yakalayabilirsiniz.
0: Doğru diyorsunuz.
1: Yani çok öbür türlü bakarsanız yani hani o ambiyane tabirli at gözlüğüyle ya da işte aklıma başka bir şey gelmedi dinleyicilerimden özür dilerim. Şimdi bu itibarla baktığınız zaman gençler o incelikleri yakalıyorsunuz, onlara vakıf oluyorsunuz yani. Bu her şey de böyle değil mi?
0: Doğrudur.
1: Şimdi o incelikle ve o güzellikle bizi zaten içine aldı. Tasavvuf zaten küçüklükten öyle yetiştik.
0: Evet.
1: Onun için de inşallah da istiyorum ki bunlar bir bütün. Ben hiçbirisini birbirinden ayırt etmiyorum.
0: Biz de canı gönülden bekliyoruz.
1: İnşallah. Bu bir dua olsun inşallah. Rabbim de nasip etsin.
0: Benim dualarım çok hızlı kabul oluyor. Sana da dua etmiş
1: aman maşallah.
0: Sen de kısa
1: Emin
0: bir zamanda.
1: Hatta dinleyicilerimiz bilmiyor tabii. 2001 yılında biz bir Ahmet Bey'le beraber olmuşuz.
0: Evet.
1: Ya o gün de böyle bir
0: seni görünce dua
1: içinden geçirdiği gönlünce bir duası vardı.
0: Evet.
1: Onu da böyle bugün şahidiz kabulüne.
0: Allah razı olsun.
1: Sizden
0: hocam yine sizinle devam edelim. Bir canlı performansta bir icranız olur mu? Sizi yormazsak hani bu da
1: yok,
0: çok spontane oldu. Daha önce de bunu söylememiştik, konuşmamıştık. Lütfederseniz o güzel sesinizden dinleyebilir miyiz?
1: Yani şöyle yapalım o zaman. Yani hani dedik ya vesileler hep tevafuklar var. Şimdi bu tabii bize eskiden gelmiş. Babaannem tarafından biz Sivaslıyız. Sivas'ta ilahiler okunuyor.
0: Evet.
1: Ramazanlarda ilahiler. Şimdi İlk 15 güne aslında hepimizin, bütün dinleyicilerimizde bildiği bir ilahi var. Onu babam derledi.
0: Ramazan ilahisi.
1: Ramazan ilahisidir bu. İlk Ramazan'ın 15 günde Merhaba Şehri Ramazan.
0: He.
1: Son 15 günde de Elveda Şehri Ramazan diye okunur.
0: Doğrudur.
1: Ben bunu babaannemden öğrendim. Babam bunu notaya aldı.
0: Allah Allah.
1: Tabii. Değerledi. O zaman Ahmet Hatipoğlu rahmetli, Allah rahmet eylesin, tasavvuf müziğinin TRT'deki temsilcisiydi biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ata Fatih Kocalar'la falan işte biz beraber onlarla o zaman orada meşgul ettik. Biz de tabii TRT'mizin tambur sanatçısıydı.
0: Doğru.
1: Ahmet Hatipoğlu.
0: Doğru.
1: Ama iyi bir bestekardır. Doğru. Tabii dini müziğe çok büyük katkıları var.
0: Önemli bir katkısı var. Büyük bir hocadır.
1: Var. Yani. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Sonra babam ona verdi notasını. Dedi ki bu böyle böyle. Bizim küçüklüğümüzün ilahisidir. Annem bunu okurdu. Annemin öğrettiği bir ilahi. Bunu notaya alalım diye. Sonra hoca bunu düzenledi. Şimdi ben onu seslendireyim de şu Ramazan'a da böyle az kalmışken Ramazan'ın da bir tadı gelsin böyle.
0: Olur, olur,
1: hem damaklarımıza kulaklarımıza.
0: Bu arada Allah nenenize de gani gani rahmet
1: amin,
0: eylesin.
1: Amin. Amin. Allah razı olsun.
0: İşte onlardan bize gelen aktarılan şey çok
1: miras,
0: kıymetli.
1: Kıymetli miraslar.
0: Buyurun hocam sizi dinliyorum.

0: Teşekkür ediyoruz hocam. O güzel sesinize sağlık. Bir de bunun son 15 günde elvedası var.
1: Elvedası var.
0: Şimdi evet. Sen merhaba ederek
1: Ramazan'ın... O üzgün kısmı işte. O Ramazan artık o manevi atmosferin yavaş yavaş bizden uzaklaştığı zaman dilimine girdikçe
0: evet.
1: Elveda dedikçe şöyle bir içimiz titriyor o zaman tabii.
0: Dinleyicilerimizin bilmesi için söylüyorum. Elveda kısmına geçince ritmik yapısında falan bir değişiklik olmuyor. Aynı usulde yine devam ediyor.
1: Aynı usulde devam ediyor. Şimdi tabii biraz o düzenlendiği için aslında benim ilk okuduğum budur. Hakikati bu.
0: Hmm.
1: İlk önce bu notada biraz değiştirildi. Hoca bunu düzenledi biraz. Ahmet Hatipoğlu, Allah rahmet eylesin. Ama mesela bunun arasında şey yaptı. Bizim Alparslan okudu bunu.
0: Hmm, öyle mi? Hocam. Evet, evet. Ne i̇şte, okudu?
1: İşte Fatih'in albümünde, Fatih Koca'nın o. Bismillahirrahmanirrahim'de bu
0: evet,
1: da var.
0: Evet, evet, evet, evet.
1: Orada beni arayacaklarına yanlışlıkla Alp'i aramışlar. Hani şey var ya, Çelebi'nin misali. Şefaat ya Resulullah diyeceğine Seyahat ya Resulullah demiş.
0: Evet, evet, evet.
1: Bu da Alp. Alparslan. Bahadır diyeceğine Alp demiş. Şimdi.
0: Çok güzel ya.
1: Ondan sonra neyse. Orada bir arada şey varmış. Yani. Merhaba. Ritimler devam ediyor. Allah. Merhaba, şehri siyam, merhaba diye böyle kasideden çok güzel böyle.
0: Işte bunu Alp mi okumuş arada da?
1: Alp de böyle okumuş ama bunu ben evet. Zaten böyle okurum hep.
0: Tamam, peki.
1: Genelde. Alp de orada küçük bir gösteriş yapmış orada. Bunun arasında böyle itibar edilen şeyler de var. Bu zaten bir esma zikirdir aynı zamanda.
0: Doğru.
1: Ya Hannan, ya Mannan,
0: doğru.
1: Ya zel cudu vel ihsan, sebbit kulübenin alel iman, ercu affeke vel gufran. Yani.
0: Aynı zamanda dua.
1: Ne güzel. Hem evet, dua hem Allah'ın Cenab-ı Allah'ın.
0: Hocam valla çok keyifli oldu sizinle program. Allah razı olsun. Yani hem çok doğal oluşun hem de keyifli bir sohbet edişin güzel oldu. Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programının maalesef sonuna doğru geldik. Değerli hocam Bahadır Özüşen'le program o kadar hızlı geçiverdi ki kendisiyle ufak da bir meşk etme fırsatımız oldu. Hocam programın sonuna geldik.
1: Evet.
0: O güzel sözlerinizle, söyleyişinizle dinleyicilerimiz için veda konuşmasını lütfederseniz sevinirim.
1: Veda demeyelim, yeni bir başlangıcın bitirişi diyelim.
0: Öyle diyelim.
1: Yeni bir başlangıçlar inşallah diyelim.
0: Hay hay.
1: Dinleyicilerimizi çok seviyorum. Bizim milletimiz gerçekten necip millet. Ben birçok yabancı yurt dışına da çıkıyorum. Oranın kültürlerini tanımaya çalışıyorum. Görüyorum, ediyorum. Gerçekten bak bizim toplumumuzu, kendi hani musikimiz bunlar zaten bizim kendi kültürümüz ama samimi duygularımız var ya, bizim muhabbetimiz işte. Şu muhabbeti hiçbir şeyde bulamazsınız.
0: Doğru, doğru, evet.
1: Samimi söylüyorum. Hiçbir millette böyle bir muhabbet yok. Onun için inşallah diyorum ki kıymet bilsinler dinleyicilerimiz. Zaten biliyorlar. Kadim milletimiz var bizim. Hepsini çok seviyorum. Buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Size çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah
1: Ahmet hocam. Estağfurullah. Senin yaptığında büyük özveri. Allah razı olsun. Gerçekten öyle. Arkadaşlar bak, bir şeyi takdir etmezsek ilerleyemeyiz. Ben hep böyle söylüyorum. Yapılan emekleri hep takdir edelim. Teşekkürümüzü edelim. Vesilelere her zaman teşekkürsüz bırakmayacağız. Çünkü bunlar insana ilham. Peygamber Efendimizin bir bu aslında sözüdür. Umanı umutsuzluğa düşürme.
0: Evet.
1: Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Değil mi?
0: Tabii.
1: Zorlaştırmayınız,
0: doğru.
1: Kolaylaştırınız. Şiarıyla olmamız gerekir. Bu bizim en güzel şiarımız olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz
1: çok
0: hocam.
1: Çok memnun oldum sizlerle beraber.
0: Aynı duygularda
1: beraber.
0: Biz de size arz ediyoruz. Sizinle olmak, sizinle bu muhabbeti etmek çok keyifliydi. Bu arada sözünü de almış olduk biz değerli dinleyiciler. Arada hocam
1: Ramazan
0: sözü aldık dedik ki.
1: Ramazan ilahisi olunca kaçırılmazsa oldu.
0: Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programının sonuna geldik. Bir dahaki hafta Cuma günü saat 14.20'de tekrar görüşmek dileğiyle. Ile diyorum. Allah'a ısmarladık efendim.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı

0: Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi.
1: Saat 24.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-28, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 17-28, Edirne 14-29, İstanbul 17-26, Kırklareli 13-28, Kocaeli 17-27, Sakarya 16-26, Tekirdağ 16-24, Yalova 18-25 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 12-24, Aydın 19-34, Denizli 18-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-30, Manisa 18-32, Muğla 15-30, Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 21-33, Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 20-29, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-32, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Yozgat dışında bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-25, Ankara 12-23, Çankırı 13-25, Eskişehir ve Karaman 14-26, Kayseri 11-24, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 12-24, Konya 14-24, Nevşehir 13-22, Niğde 11-24, Sivas 11-23, Yozgat 11-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25, Bolu 12-24, Düzce ve Karabük 14-25, Kastamonu 13-23, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-25, Artvin 17-20, Bayburt 10-22, Çorum 14-23, Giresun 19-24, Gümüşhane 14-22, Ordu ve Rize 19-24, Samsun 19-26, Sinop 18-25, Tokat 16-24, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 10-27, Ardahan 6-20, Bingöl 14-29, Bitlis 11-23, Elazığ 15-30, Erzincan 12-25, Erzurum 8-22, Hakkari 15-27, Iğdır 17-27, Kars 7-22, Malatya 14-29, Muş 13-27, Tunceli 13-30, Şırnak 22-29, Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 20-32, Batman 15-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 18-32, Kilis 20-32, Mardin 22-29, Şanlıurfa 20-33, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2'lere entegre edilen Antidot 2S100, Antidot 2EA200 ve Fulmar 200 podları Konya'da 18 ülkeden savunma heyetlerinin katıldığı demoda birlikte görev yaptı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavını cumartesi günü uygulayacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak yabancı dil Türkçe sınavı Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde bu yıl ikinci kez uygulanacak. 2 oturum ve 4 bölümden oluşacak sınav için 10 adet e-sınav salonu kullanılacak. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümler uygulanacak sınav 17'de sona erecek. Adaylar sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen sokaklar güvenli operasyonu kapsamında gözaltına alınan 69 şüpheliden 44'ü tutuklandı. İran Devrim Muhafızlar Ordusu donanması Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan Togo bayraklı bir petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Ukrayna'ya silah tedarikini artırmasını protesto ederek bunun yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini bildirdi. İran'da Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırıları sonrası halkın savaşa gönüllü katılması için başlatılan can feda uygulamasına kayıtlı bazı İranlılar devrim muhafızları ordusuna bağlı BİSİÇ güçleri öncülüğünde başkent Tahran sokaklarında gösteri düzenledi. Ve son olarak spor. Süven Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında derbide cumartesi günü Beşiktaş'ta Fenerbahçe Arsevev karşı karşıya gelecek. Fulya hakkı yeten tesislerinde oynanacak ve saat 16'da başlayacak müsabakayı hakem Safa Yılmaz yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Amasya-Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar Miki, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş, Bitlis, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 20 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Miki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Bolu, Çankırı, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini ve ezgilerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Programımızda ilk olarak Amerikalı caz trompetçisi ve besteci Christian Scott radyolarınızda olacak. Efsane saksafoncu Donald Harrison Jr.'ın yeğeni olan Scott, henüz 12 yaşındayken amcası Harrison'dan eğitim alarak müzikle tanışmasıyla biliniyor. 16 yaşındayken amcalarının beşlisine katıldıktan sonra Paradise Found ve Kind of New adlı parçalarını kaydetti. 2002'de ünlü müzik okulu Berkeley'den burs kazanan Scott, aynı yıl Christian Scott adlı ilk albümünü çıkardı. Berkeley'den film müziği orkestralama diplomasıyla mezun oldu. 2010'da ve 2012'de iki kez Edison ödülü alan sanatçı, 5 kez Grammy'ye aday gösterildi. Katrina felaketinin üzerine bestelediği Anthem albümüyle de göz dolduran sanatçı, film müziğine odaklanarak bu alanda da çalışmalara imza attı. Şimdi Christian Scott'ın 2010 yılı çıkışlı Yesterday You Said Tomorrow adlı albümünden The Last Broken Heart sizlerle.

Amerikalı caz gitaristi ve besteci John Scofield'ın Mood Returns adlı parçasını dinledik. Takma adı Sco olan 1951 Ohio Dayton doğumlu sanatçı, Berklee Müzik Koleji'nde eğitim aldı. Miles Davis, Joe Henderson, Charles Mingus, Herbie Hancock, Pat Metheny, Billy Cobham, George Duke gibi sanatçılarla çalıştı. Bebop türünde eserlere imza atan Scofield, caz füzyonu, funk, blues, soul gibi modern Amerikan müziğinin diğer formlarında da çalışmalar yaptı. Müzikte farklı türlerden aldığı ilhamları cazla sentezleyen Scofield, yenilikçi bir yaklaşımla sergilediği performanslarla dünya çapında adını duyurmuş bir isim. Caz esintisinde şimdi de Amerikalı caz piyanisti ve besteci Brett Meldau'dan dinleyeceğimiz bir parçaya kulak veriyoruz. Cazın modern piyanistlerinden biri olarak kabul edilen Meldau, piyano çalmaya klasik müzikle başladı, zamanla caza yöneldi. İlk albümünü 1995 yılında çıkardı. Sanatçı Charlie Hayden, Lee Konitz, Joshua Redman, Charles Lloyd, Wayne Shorter, John Scofield gibi birçok ünlü caz müzisyeniyle çaldı, solo çalışmalar da yaptı. Özellikle 5 albümlük The Art of the Trio serisiyle uluslararası ününü perçinleyen Meldau, 1960'lardan bu yana gelmiş geçmiş en yaratıcı caz piyanistlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Dinleyeceğimiz Blackbird, sanatçının 1997 yılında yayımladığı The Art of the Trio adlı albüm serisinin birincisinde yer alıyor. Piyanoda Brett Meldau'ya, davulda Jorge Rossi ve basta Larry Grenadier eşlik ediyor.

Amerikalı saksafoncu Kamasi Washington radyolarımızdaydı. 2004 yılında Young Jazz Giants adlı albümüyle adını duyuran Washington, Kendrick Lamar'ın To Pimp a Butterfly albümünde çaldığı saksafonla dikkatleri üzerine çekmişti. The Epic parçasıyla 2015 yılında büyük çıkış yapan sanatçı, son albümü Fearless Movement'ı 2024 yılında sevenleriyle buluşturdu. Kendi kuşağının en dikkat çeken cazcılarından biri olarak kabul edilen Washington, çok sayıda ödülün de sahibi. Programımızda dinlediğimiz Desire, Kamasi Washington'ın 2017 çıkışlı Harmony of Difference adlı albümünden. Caz esintisi programımızda sizlere Kübalı piyanist, besteci ve aranjör Chucho Valdez'den dinleyeceğimiz Lorraine'le veda ediyoruz. Daha çok Chucho olarak bilinen 1941 doğumlu sanatçı, Latin cazının öncülerinden kabul ediliyor. Hem solo hem de orkestral çalışmalarıyla adından söz ettiren Valdez, Küba'nın caz geleneğini dünyaya tanıtmak adına önemli projelere imza attı, birçok ödül de kazandı. Chucho Valdez, cazın geleneksel ve modern öğelerini bir araya getiren piyano tekniğiyle, müzikal derinliği ve teknik ustalığıyla caz dünyasının saygı duyulan sanatçıları arasına adını yazdırmış bir isim. Sevgili dinleyiciler, gelecek hafta yine aynı gün ve saatte caz esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

Sorunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-28, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 17-28, Edirne 14-29, İstanbul 17-26, Kırklareli 13-28, Kocaeli 17-27, Sakarya 16-26, Tekirdağ 16-24, Yalova 18-25 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 12-24, Aydın 19-34, Denizli 18-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-30, Manisa 18-32, Muğla 15-30, Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 21-33, Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 20-29, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-32, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Yozgat dışında bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-25, Ankara 12-23, Çankırı 13-25, Eskişehir ve Karaman 14-26, Kayseri 11-24, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 12-24, Konya 14-24, Nevşehir 13-22, Niğde 11-24, Sivas 11-23, Yozgat 11-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25, Bolu 12-24, Düzce ve Karabük 14-25, Kastamonu 13-23, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-25, Artvin 17-20, Bayburt'a 10-22, Çorum 14-23, Giresun 19-24, Gümüşhane 14-22, Ordu ve Rize 19-24, Samsun 19-26, Sinop 18-25, Tokat 16-24, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 10-27, Ardahan 6-20, Bingöl 14-29, Bitlis 11-23, Elazığ 15-30, Erzincan 12-25, Erzurum 8-22, Hakkari 15-27, Iğdır 17-27, Kars 7-22, Malatya 14-29, Muş 13-27, Tunceli 13-30, Şırnak 22-29, Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 20-32, Batman 15-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 18-32, Kilis 20-32, Mardin 22-29, Şanlıurfa 20-33, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasyon Operası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen istihdam süreçleri kapsamında cumartesi günü 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda ataması yapılacak. Böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 53.179'a ulaşacak. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında gözaltına alınan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sivas'ta öğrenci servisiyle polis ekip aracının çarpışması sonucu 13 öğrenci, 3'ü polis olmak üzere 16 kişi yaralandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim yılında verilecek orta öğrenim eğitim yardımının başvuruları 6 Ekim'de başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çekilerek İran'ın Minab ve Lamert kentlerinde sivillere yönelik saldırıların sorumluluğundan kurtulamayacağını söyledi. Ve son olarak spor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 15. yarışı için Avusturya Grand Prix'sinde yarışacak. Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull pistinde gerçekleştirilecek 15. etapın sıralama turları cumartesi günü Türkiye saatiyle 11.50'de, sprint yarışı Türkiye saatiyle 16'da yapılacak. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, 30 Eylül'de Konya'da düzenlenecek Filistin Günü programı kapsamında Filistin Milli Futbol Takımıyla Cumhursan Konya Spor'un "Evimiz Sizin Evinizdir" sloganıyla dostluk maçı yapacağını belirtti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Amasya Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İyidere Rize Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki önünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İnegöl Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam, gök gürültülü sağanak yağışlı 14-21 derece. Atina az bulutlu 22-32, Berlin parçalı bulutlu 13-21, Helsinki sağanak yağışlı 8-12, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 14-23, Madrid az bulutlu 14-30, Moskova parçalı bulutlu 11-21, Paris az bulutlu 11-24, Priştine parçalı bulutlu 15-28, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13-19, Sofya az bulutlu 15-28, Tiran parçalı bulutlu 19-30, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 14-22, Viyana az bulutlu 13-25, Zürih parçalı bulutlu 9-23 derece, Amman az bulutlu 18-29, Aşgabat az bulutlu 20-30, Nursultan az bulutlu 10-22, Bakü az bulutlu 21-27, Duşanbe az bulutlu 20-34, Kabil az bulutlu 13-29, Kerkük az bulutlu 25-37, Kuveyt açık 31-38, Medine açık 30-44, Mekke açık 30-41, Riyad açık 25-42, Şam az bulutlu 18-32, Taşkent az bulutlu 21-35, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 18-24, Tokyo sağanak yağışlı 20-24 derece, Cezayir parçalı bulutlu 21-29, Kahire az bulutlu 22-33, Melbourne parçalı bulutlu 14-24, Montreal parçalı bulutlu 6-16, New York parçalı bulutlu 17-21, Sydney az bulutlu 14-28, Washington parçalı bulutlu 19-25 derece, Çaturlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 15-26, Frankfurt parçalı bulutlu 11-24, Gümülcin az bulutlu 16-28, Kırcaali az bulutlu 14-27, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 13-25, Köstence az bulutlu 15-24, Münih parçalı bulutlu 8-21, Podgorica parçalı bulutlu 18-31, Selanik parçalı bulutlu 17-27, Şumlu az bulutlu 12-26, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 15-26, Balkaneş az bulutlu 16-26, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14-25, Gazi Magosa mevzi sağanak yağışlı 21-31, Girne mevzi sağanak yağışlı 24-29, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 20-30, Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 18-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen havada çarşın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: kardeşin hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar başlıyor.
1: Türkiye'nin en havalı radyosunun en havalı dinleyicilerine merhaba. Evet, yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız, yanınızdayız. Ben Yeliz Kardeş. Hepinize iyi dinlemeler, güzel vakitler geçirmeniz dileğiyle programı açıyorum. Bugün de yeni bir gün. Adı üstünde bugün. Bugün de farklı bir konu ve farklı bir konukla birlikteyiz. Bugün Sayın Özlem Gümüş hocamızla birlikteyiz. Bu programımızda Özlem Gümüş ile erteleme duygumuz konusu üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk Yeliz Hanım.
1: Değerli hocam, bize kendinizi tanıtır mısınız?
2: Tabii ki. Ben 2011 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunuyum. Daha sonrasında da 2013 yılında aile psikolojisi yüksek lisansımı tamamladım. 10 yıl kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda şiddet görmüş bireyler, kimsesiz çocuklar, çocuk evleri gibi birimlerde psikolog olarak çalıştım. 10 yılın sonunda istifa ettim ve 2 yıldır da serbest olarak çalışıyorum. Ve bir danışmanlık merkezinde danışan görüyorum. Pozitif psikoterapi bir yaklaşımı takip ediyorum. Bizim alanımızda çok birden fazla yaklaşım olduğum için ben pozitif psikoterapi ekolüyle devam ediyorum. Bu şekilde kendimi tanıtabilirim.
1: Çok güzel tanıttınız. Tam da toplumumuzun ihtiyacı olan alanlar. Gurur duyuyoruz sizlerle.
2: Çok teşekkürler.
1: Değerli hocam, şimdi başlayalım mı hemen sorulara?
2: Tabii ki. Buyurun.
1: Arada laf lafı açtıkça zaten ilerleyecek sohbetimiz. Ertelemek nedir hocam?
2: Ertelemek birçoğumuza göre aslında baktığımızda sanki görevlerimizi yapmamak gibi tanımlıyoruz. Ama aslında o kadar da yüzeysel değil. İçsel bir çatışmanın zamana yayılması olarak tanımlayabiliyoruz biz bunu pozitif psikoterapi yaklaşımıyla.
1: İçsel bir çatışma mı dediniz?
2: Evet, içsel bir çatışma. Yani biraz daha açmak gerekirse tembellik, işi yapmaktan kaçınmak değil de o işe verdiğimiz anlam, onun altında yatan bir duygu, belki bir değer çatışması ya da duygusal yükünden kaçınma olarak da tanımlayabiliriz.
1: Yani istemediğimiz için ben günlük dilde konuşayım biraz o zaman. Bilgiler sizde, istemediğimiz olayları erteliyoruz gibi.
2: Olayları erteliyormuş gibi görünsek de o olayın bizdeki etkisinden kaçınıyoruz gibi.
1: Biraz olabilecekler bizi kaçırıyor yani.
2: Evet, bu şekilde tanımlayabiliriz.
1: İçsel bir çatışmadan kaçınmak dedik. Neleri erteleyebiliyoruz hocam?
2: Aslında yapacaklarımızı, aldığımız kararları ertelerken bu ertelemenin altında o erteleme bize diyor ki bir dur, burada bir şey var. Yani ben işte bugün diyete başlayacaksam onu da erteleyebilirim. Spora başlayacaksam onu da erteliyor olabilirim. Ya da bir görevim vardır yapmam gereken, bunu da erteleyebilirim. Ama işin özünde bendeki duyguyu, bendeki o baskıyı, bu bir başarısızlık korkusu olabilir, eleştirme endişesi olabilir, öfke, üzüntü, suçluluk ya da yeterince iyi olmama baskısından kaçınmak için her şeyi erteliyor olabiliriz aslında.
1: Bu bir problem mi hocam?
2: Burası harika bir soru.
1: Çok teşekkür ederim. Gurur duydum kendimle.
2: Evet, çünkü bunu birçoğumuz problem diye tanımlıyoruz. Aslında biz bu bir problem değil. Bu bir fren gibi düşünebiliriz. Bir koruyucu işaret aslında. Orada bize diyor ki ertelememiz, bir dur. Burada bir şey var. Ona bak. Evet. Şefkatli bir gözle yaklaş. Ancak ne zaman problem olur? Eğer hayat kalitem düşüyorsa, sürekli suçluluk hissetmeye başladıysam, işte o zaman orada probleme doğru bir zorlanma dediğimiz kısım başlıyor demektir.
1: Peki suçlu hissettiğimiz yerde insan biraz dışarıdan hani zorlanmalarla mı kabul etmemezlik oluyor?
2: Aslında duygularımızın her biri yaşadığımız olaylar, durumlara yaptığımız yorumların sonucunda, neticesinde ortaya çıkıyorlar. Şöyle biraz daha açıklamak gerekirse, örneğin bana arkadaşım yanımdan geçerken suratıma baktı ve geçti. Ve ben diyorum ki bana selam vermedi. Evet. Ya geçen gün ben ona çok yüksek sesle konuşmuştum. sanırım kırdım onu, üzdüm, ben hatalıyım diyorum ve ben de buna üzülüyorum. Hı hı. Aslında burada ben kendim bir yorum yapmış oluyorum. O arkadaşım neden bana selam vermeden geçtiğini bilmiyorum. Sadece bir çıkarım yapıyorum ve dolayısıyla bu duygum yükseliyor. Hı. Tüm duygularımız böyle aslında. Orada yapacağımız tek şey yorum yaparken kendimizi durdurup arkadaşımıza sormak. Her şey yolunda mı? Az önce yanımdan geçtin, selam vermedin, merak ettim. Bu kadar. Dolayısıyla o duyguyu da... Evet, bu duyguya da bakmak buradan önemli. Erteleme de tam da böyle. Erteliyoruz ve diyorum ki tüh ya, bak yine yapmadım işi. Kendimi suçlarken durdurup bir dakika, burada ne var şimdi? Yargılamak yerine bu erteleme bir de bir şeyden koruyor olabilir mi? Ya da hangi alanımı ihmal etmiş olabilirim? Bedenimle ilgili ihtiyaçlarımı, işte uykumu, beslenmemi pas geçmiş olabilir miyim? İlişkilerle ilgili bir durumum var olabilir mi? Ya da işimle ilgili bir zorlanma yaşıyorum ve bunu erteliyor olabilir miyim diye şefkatli bir yerden bakmak aslında.
1: Yani aslında problem değil de bunu biraz zorlayıp araştırıp daha sonra duygularımıza döküp bir şekilde iletişime geçmek. Erteleme duygumuzla ya da etrafımızdaki insanlarla iletişimimizi bir şekilde iletişime geçmek gibi bir şey.
2: Kesinlikle kendimle, çevremle iletişim halinde, temas halinde olmak.
1: Bu şekilde problemsiz çözeriz diyorsunuz, öyle mi?
2: Kesinlikle çözülebilir.
1: Başka çözüm yöntemleri neler olabilir hocam?
2: Şöyle, bitirmek hedefiyle değil de başlamak hedefiyle devam etmek. Örneğin önümüzde yapılmasını planladığımız bir iş var. İşte 10 sayfalık bir kitap okuyacağız, bir şey yazacağız. Orada 10 sayfayı bitirmeliyim demek yerine önce başlamayı hedeflemek ve küçük küçük adımlar halinde koymak.
1: Biraz bir sayfa sevmek yazmak. Mi hocam? Küçük
2: sevmek
1: küçük adımlar.
2: Küçük adımlar. Aslında sevmek duygusunu da sevmek zorunda değiliz.
1: Yaptığımız ama işi seversek daha keyifli olmaz mı hocam?
2: Evet, seversek keyifli olabilir ama her zaman her işi sevmek zorunda değiliz. Örneğin iş yerinde bir şey yazmamız gerekiyor. Bu bir gereklilik. Hı-hı. Gerçekten yazı yazmaktan da hoşlanmıyoruz. Yapmamız gerektiği için bu bir görev. Ama yapmamak, ertelemek, görevi orada ertelediğimiz yerde orada kaçınıyoruz. Orayı görüp birer sayfa yazmak, belki 10 dakika yazıp 5 dakika ara vermek, yani başlayarak devam etmek, bitirmek hedefi gözümüzde büyüdüğü yerde durup bir dakika, hedefi başlamak demek, daha küçük adımlar halinde ilerlemek.
1: Bazen de zaman yetmiyor değil mi?
2: Evet, zaman yetmediğinde bunu dile getirmek. İşte ihtiyaç ne? Zaman. Yetiştiremeyeceğim baskısıyla erteliyoruz. O zaman zaman istemek.
1: İletişimlere geliyor değil mi hocam yine her şey? Pozitif iletişim dediniz ya, harika evet. Bir alan. Ben hayranım o alana. Yani olabildiğince gördüğüm yanlarına da katılıyorum. Ama iletişim tarzımız çok önemli. İletişimle bayağı bir yönü halloluyor. Peki ertelemenin hayattan zevk almakla bir alakası var mı hocam?
2: Evet, güçlü bir ilişkisi var. Yani hayattan yeterince zevk almıyorsak, sürekli görev ve sorumluluk modundaysak bu bir ertelemeye getirebiliyor. Çünkü orada farkında olmadan zihin diyor ki bir dur, hayat böyle bir şey değil. Diğer alanlardaki ihtiyaçlarını da karşılamaya ihtiyacın var. Uykuya da ihtiyacın var, beslenmeye de ihtiyacın var, sosyalleşmeye de ihtiyacın var. Sürekli görev modunda yaşayamazsın diyerek orada aslında farkında olmadan erteleme bize bir avantaj sağlıyor. Hayattan keyif almak, oyun oynamak, nefes almaya, biraz çıkıp yürüyüş yapmaya, yani kendimizi dengelemeye ihtiyaç duyuyoruz. Ve erteleme aslında farkında olmadan bunu sağlıyor.
1: Oyun da iyi yani biraz.
2: Evet, ama kıymetli olan şey ertelemeden bunu yapmak. Yani bu ihtiyaçları ihtiyaç olduğu zaman fark edip karşılamak.
1: Hem karşılayıp hem oyunu halledip işini yapmak. Ondan sonra da hayattan zevk alacağın yönlere bakmak. Kendinle gurur duymak kısaca.
2: Kesinlikle kendine şefkatle, takdir ve övgüyü vererek devam etmek. Aslında içimizdeki o eleştirel sesi yapıcı, destekleyici, takdir ve övgü verici bir sese çevirdiğimizde o erteleme dediğimiz kaçındığımız yer kendiliğinden çözümünü almaya başladığı bir yere dönüyor.
1: Hayattan zevk almakla alakası var. Peki tükenmişlikle bir alakası var mı? Psikolojik yorgunlukla yani.
2: Şöyle, tükenmişlik ertelemeye sebep oluyormuş gibi düşünülebiliyor zaman zaman ama aslında erteleme çoğu zaman tükenmişliğin habercisi olabiliyor. Hı-hı. Tükendiğimiz bir yerde ne zaman tükeniyoruz? Yine aynı şeye döneceğim. İhtiyaçlarımızı karşılamadığımızda, kendimizi ihmal ettiğimizde tükenmeye geliyoruz. Ve erteleme diyor ki bir dakika dur yoruldum deme şekli aslında. Yani sürekli veriyorsak, getirince alamıyorsak, takdir ve övgü eksikliğini hissediyorsak erteleme orada tükenmişliğin habercisi olarak gelebiliyor.
1: Peki bu tükenmişlikle nasıl baş edebiliriz hocam?
2: Yorgunum çünkü çok uzun süredir kendime şöyle bir 30 dakikalık mola vermedim deyip mola vermek. Küçük keyifler, dinlenme alanları yaratmak kendime. Yapmam gereken işlere küçük bir mola vermek. 5 dakika sıcak kahve içmek, sıcak çay içmek. Hı-hı. Sevdiğim bir oyun varsa onu oynamak. 10 dakika ara verip bunu yapıp geri dönmek yapacağım şeye. Hı-hı. Sosyal temaslarımı, sosyal ilişkilerime devam etmek, hayattan kopmadan. Yeterince iyi, yeterli kelimelerini hayatıma dahil etmek. Bu mükemmel olmadı, başaramadım demek yerine içimdeki o iç sesi daha şefkatli bir hale çevirip evet şu anda bu yeterince iyi, evet bu kadar yapabildim, elimden bu geldiği kabullenmek. Yine yapamadım, ne kadar tembelim demek yerine daha kabullenici bir yerden devam etmek. Her zaman her şeyi yapmak zorunda gibi hissettiğimiz bir yerde durup belki de becerim yetmedi, bu kadar yapabildim demek. Ya da bu kadar yapmak istiyorum, o yüzden bu kadar yaptım cümlelerini kurup kabullenmek.
1: Kendimize barışık olmak yani.
2: Evet.
1: Kendimize barışık olmak. Peki bu psikolojik yorgunlukla başa çıkabilecek miyiz hocam? Çıkabiliyor muyuz genelde tek başımıza, yoksa destek mi almamız lazım?
2: Eğer her şeyi yaptık ve zorlanıyorsak destek almak mükemmel bir kaynak. Çünkü baktık deniyoruz ama hep aynı döngünün içerisinde kalıyoruz. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz ve artık yorulduk, tükenmiş hissediyoruz. O zaman bir uzmana gitmek, bir uzmandan destek almak en büyük kaynağımız.
1: Bazen de sohbet etmek
2: bu
1: iyi,
2: alanda çok yeterli, yetenekli meslektaşlarım var. O yüzden bizlere gelmekten çekinilmesin.
1: O bayağı uzun bir zamandır oluyordu hocam. Saklayan da var, saklamayan da var. Ama uzun bir zamandır alanınız kabul görmüş durumda zaten. Sağlıklı da bir alan. Ama bazen de hocam iki kahve, iki çift söz, iki dostça davranış işe yarıyor. Dün haberlerde kahvenin zararları üzerine bahsediyor. Fazla içince aşırı yorgunluk yapabiliyormuş, bir şeyler oluyormuş. Ama benim aklıma hemen tam tersine kahve içmek geldi. İki kahve, iki dosya konuşma, sohbetler de öyle değil mi hocam? Hani bu çözüm yollarında ilk adımlardan biri de yakın çevremizi sohbet, danışmak. Hani daha sonraki adımlarda da destek almak tabii ki kabul görecek bir şey. Tabii ki almak en güzeli ama dostça sohbetler de güzel değil mi hocam?
2: Kesinlikle çok güzel. O da işte sosyal ilişkiler, sosyal temas dediğimiz ihtiyacımızı karşılıyor. O sohbetleri yaptığımızda artık kendimi o suçlamak yerine diyorum ki aa benim arkadaşım vardı, ne zamandır görüşmedim, ben bir Yeliz'i arayayım, oturup bir kahve içelim dediğimde Yeliz'le yaptığım sohbette kendime iyi geliyor, Yeliz bana iyi geliyor, ben Yeliz'e iyi geliyorum. Aslında o ilişkilerin de iyileştirici gücü var. Onları pas geçmemek gerekiyor. Çünkü tek başımıza, insan sosyal bir varlık. Tek başına yaşayan ve hayatı her şeyi tek başına yapan bir yerde değil. O yüzden sosyal ilişkilerimiz de oldukça önemli bir yerde bizim için.
1: Evet. Değerli hocam, son bir değerlendirme yapmak ister misiniz?
2: Tabii. Şöyle söyleyebilirim size dinleyicilerimize ve hepimize.
1: Size biraz fazla da zaman verdim. Pozitif psikolojiye, psikoterapiye ya da psikoloji mi dersek daha iyi olur. Zaman ayırmak en güzeli. Yani pozitif olmak her zaman daha güzel. Buyurun size 5 dakika.
2: Evet, şöyle diyebiliriz. Erteleme bir problem değildir. ta ki hayatı sekteye uğratana kadar. Bu bir mesaj olabilir. O yüzden kendimize dönüp dinlemeyebilirsek, oraya bir göz atarsak kendimize giden yolu, kaçındığımız ya da zorlandığımız yerleri keşfetmek oldukça kıymetli olacaktır. Bu sebeple kendi elimizden tutmak, tıpkı bir bebeğin elinden tuttuğumuzda, bir bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak için ne kadar hassas ve şefkatli davranıyorsak, kendi elimizden de böyle tuttuğumuzda, erteleme dediğimiz davranış bizim için bir problem olmaktansa bize bir mesaj gönderici, bir fark ettirici olacaktır.
1: Evet. Kendimize şefkatli olalım. Şefkat, merhamet ve bize şefkatli, merhametli olan insanların kıymetini bilip biz de onlara karşı şefkatli ve merhametli olmamız gerek. İlk önce çevremizle paylaşmak, yetmediği zaman da destek almayı önerdiğinizi anladım. Doğru mu anlamışım?
2: Kesinlikle. Çok doğru.
1: Ama insan en çok kendine yakın. Önce Allah, sonra kendine yakın. Dolayısıyla kendiyle konuşup sonra çevresi, sonra yardım alacağı yerler. Çok yöntemi varmış bu işin hocam. Ne dersiniz?
2: Evet, çok yolu var. Tek bir kapı yok. Birden fazla. Hepimiz biriciyiz aslında bu yönde. Birimize iyi gelen diğerimize iyi gelmeyebilir. Herkes kendine iyi geleni bulduğunda oldukça işlevsel.
1: Kendimize ve çevremize saygıyla.
2: Evet, saygı ve şefkatle.
1: Evet, çok teşekkür ederiz hocam.
2: Ben
1: eklemek
2: teşekkür
1: istediğimiz
2: ederim.
1: Bilgiler var mı?
2: Yok, benim aktaracaklarım bu kadar.
1: Çok teşekkür ederiz. Değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz Sayın Özlem Gümüş hocamız. Bugün sizinle erteleme duygumuz üzerine sohbet ettik. Sizinle yeni bir bakış açısı yakaladık. Sohbetimiz çok keyifliydi. Sizi başka bir gün, başka bir konuda, başka bir zaman tekrar konuk etmek isteriz. Geldiğiniz için, katıldığınız için, bizi onurlandırdığınız için teşekkür ederiz Özlem hocam. Katılacak mısınız bir daha? Dinleyenlerimizin önünde hemen bir söz alayım ben sizden.
2: Tabii ki de. Siz ne zaman isterseniz hemen planlayabiliriz. Benim için şevk ve onurdur.
1: Her zaman açık açık kapımız hocam. Değerli dinleyenlerimiz, başka bir gün, başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Mutlu günler.
0: Kardeşin hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar sona erdi.

0: Saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra

Bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli. Cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-28, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 17-28, Edirne 14-29, İstanbul 17-26, Kırklareli 13-28, Kocaeli 17-27, Sakarya 16-26, Tekirdağ 16-24, Yalova 18-25 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 12-24, Aydın 19-34, Denizli 18-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-30, Manisa 18-32, Muğla 15-30, Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 21-33, Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 20-29, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-32, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Yozgat dışında bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-25, Ankara 12-23, Çankırı 13-25, Eskişehir ve Karaman 14-26, Kayseri 11-24, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 12-24, Konya 14-24, Nevşehir 13-22, Niğde 11-24, Sivas 11-23, Yozgat 11-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25, Bolu 12-24, Düzce ve Karabük 14-25, Kastamonu 13-23, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-25, Artvin 17-20, Bayburt 10-22, Çorum 14-23, Giresun 19-24, Gümüşhane 14-22, Ordu ve Rize 19-24, Samsun 19-26, Sinop 18-25, Tokat 16-24, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 10-27, Ardahan 6-20, Bingöl 14-29, Bitlis 11-23, Elazığ 15-30, Erzincan 12-25, Erzurum 8-22, Hakkari 15-27, Iğdır 17-27, Kars 7-22, Malatya 14-29, Muş 13-27, Tunceli 13-30, Şırnak 22-29, Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 20-32, Batman 15-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 18-32, Kilis 20-32, Mardin 22-29, Şanlıurfa 20-33, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2'lere entegre edilen Antidot 2S100, Antidot 2EA200 ve Fulmar 200 podları Konya'da 18 ülkeden savunma heyetlerinin katıldığı demoda birlikte görev yaptı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavını cumartesi günü uygulayacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak yabancı dil Türkçe sınavı Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde bu yıl ikinci kez uygulanacak. 2 oturum ve 4 bölümden oluşacak sınav için 10 adet e-sınav salonu kullanılacak. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümler uygulanacak sınav 17'de sona erecek. Adaylar sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen sokaklar güvenli operasyonu kapsamında gözaltına alınan 69 şüpheliden 44'ü tutuklandı. İran Devrim Muhafızlar Ordusu donanması Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan Togo bayraklı bir petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Ukrayna'ya silah tedarikini artırmasını protesto ederek bunun yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini bildirdi. İran'da Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırıları sonrası halkın savaşa gönüllü katılması için başlatılan can feda uygulamasına kayıtlı bazı İranlılar devrim muhafızları ordusuna bağlı Besiç güçleri öncülüğünde başkent Tahran sokaklarında gösteri düzenledi. Ve son olarak spor. Süven Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında derbide cumartesi günü Beşiktaş'la Fenerbahçe Arsevev karşı karşıya gelecek. Furya hakkı yeten tesislerinde oynanacak ve saat 16'da başlayacak müsabakayı hakem Safa Yılmaz yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Amasya-Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar Miki, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş, Bitlis, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 20 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Miki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Bolu, Çankırı, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-28, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 17-28, Edirne 14-29, İstanbul 17-26, Kırklareli 13-28, Kocaeli 17-27, Sakarya 16-26, Tekirdağ 16-24, Yalova 18-25 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 12-24, Aydın 19-34, Denizli 18-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-30, Manisa 18-32, Muğla 15-30,